çok birbirini seven insanlar olmayı başardılar. Adaletle hükmettiler. Fethettikleri her ülkeye mutlak olarak adalet götürdüler. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin haline şöyle bir bakın. Her tarafta cinayetlerin, hırsızlıkların, kol gizliği, Amerika'nın 1920'li yıllardaki durumu gibi bir durum yaşıyor Türkiye. Hırsız girmeyen ev yok gibi. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Tabii bu bizi daha yüreğimizden yer alıyor. Osmanlı'nın torunlarına bakıyoruz. Bir harabe görüyoruz. Osmanlı'nın bize hediye ettiği o mamure ülkeyi baştan aşağı imar edilmiş, güzelliklerin en güzeliyle donatılmış olan ülkeyi bir harabe haline getirmişiz. Altı yüz yıl dünyadaki örnek ülke olan Osmanlı, 80 senede dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke olmayı başardı. Böyle korkunç bir neticeye boşuna gitmedik. Arkasında bir tane sebep var. Allah'tan ayrılmamız. Sevgili kardeşlerim, suyun yüzünde görülen herkesin görüşüne göre bir şeyler vardır. Ama biz suyun başlangıç noktasındaki durumu biliyoruz. 1933 doğumluyuz. Cumhuriyet'ten 10 sene sonra doğmuşuz. Ve bize ilkokullarda Allah'ın mevcut olmadığına dair her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sevgili kardeşlerimiz, o çağlar geçti. Ama çok korkunç bir mirasa dönüşerek geçti. İşte bu korkunç miras, ülkemizdeki ahlak fıkdanını, ahlak yokluğunu, ahlak eksikliğini doğurdu. Bütün güzellikleri gerimizde bırakarak bir 80 küsur yılı aştık. Allah'tan ayrılmanın bize neye mal olduğunu bugünkü suç işleme oranına bakarak tayin edebilirsiniz. İnsanlarımız sevmeyi unutmuşlar. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hamdolsun ki burada bir takım topluluklar, onlar birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Bu topluluklardan önde geleni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenler olarak dizayn edildiniz. Sevenler safındasınız. Ve seviliyorsunuz. Arkasında Allah'ın öğretisi var. Kur'an nefret etmeyi önermez. Allah sevmeyi önerir. Ve de her şey karşılıklıdır. Başka birisinden siz onu sevmeden size karşı sevgi duymasını beklemeniz bir hayaldir. İspat edeceksiniz ki onu sevdiğinizi, ondan bir karşı cevap alabilirsiniz. Pozitif bir cevap, sevgi dolu bir tatbikat,
bir karşılık. Sevgi dayanışmayı, nefret yıkımı ifade eder. Nefret eden insanlar bir arada bir iş yaptıkları zaman her biri diğerini yıkmaya çalışır. İşte ahlakın sukut ettiği, düştüğü her yerde bu vardır. Bu sukut kelimesi de bazen sükut olarak kullanılır. Sükut susmak demektir. Ama ahlak için ahlak düşkünlüğü söz konusudur. Düşmek, sukut etmek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki ve bir güzel dünya kurmak konusunda öylesine güzel bir hedefle Allah Teala bizi teçhiz etti ki, cihazlandırdı ki, bu bizi mutlulukların durumunda yaşatıyor. Öyle olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bir savaştan sonra sulh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceksiniz. Allah'ın bize verdiği görev o zaman meyvelerini vermiş olacak. Bir dünya sulhu. Peki nasıl olacak? Böylesine birbirine düşman insanlar, birbirinin boğazını sıkmak üzere, birbirini öldürmek üzere hedeflendirilen insanlar nasıl sevecekler birbirlerini? Sevgili kardeşlerim, evvela şu anda savaş dinler arası bir savaş olarak cereyan ediyor. Musevilerle İslam arasındaki savaş, Hristiyanlarla İslam arasındaki savaş, öylesine kandırılmış ki İslam alemi kendi arasında savaş veriyor. İslam'a karşı savaş bayrağını açmış. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuzda şu deve karıncası dediğimiz büyük karıncaları tutardık. Birini ötekine ısırttırırdık. Ve de savaş başlardı. Onları seyrederdik. İşte tıpkı nasıl çocuklar o deve karıncalarını birbirine ısırttırarak aralarında savaşı başlatıyorsa, akıllılar da cihazlanamayanları, manevi cihazlanmayı gerçekleştiremeyenleri birbirine düşürüyor. Ve de dünya şu anda bir kavgalar yığını içerisinde. Bu küçük kavgalar bir araya gelecek. Bir dünya üzerindeki son savaş vücut bulacak. İnsanlar
Ancak o savaştan sonra Allah'ın temel umdelerini hatırlayacaklar. Sevgi o son savaştan sonra kurulacak. Peki onları birleştiren ne olacak? Dinlerin mevcut olmadığı gerçeği. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yoktur. Hamdolsun ki Allah Teala bize üç kitaplı dininde bugünkü dünya insanının bilmediği bir sırrını, bir büyük gerçeğini öğretti. Tevrat'ta Hz. Musa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. İncil'de Hz. İsa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinlikle ve de defaatle birçok defa zikredilerek alınıyor. Bu anılmada bir büyük gerçek ortaya çıkmıyor mu sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin olduğu gerçeği. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ne demek bu? Şu demek, Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat, Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat, Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı şeriat ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir dinle gönderilmedi. Allah Teala o ayette açıkladığı gibi bir yeni şeriat yok. Bütün dinler tek bir din. Hal böyleyse bu neyi ifade eder? Bu insanlara bu tebliğ yapılıp delilleriyle ispat edildiği zaman dünya sulhunun mutlaka gerçekleşmesini temin edecek bir ortam ortaya çıkacaktır. İnsanlar bilirlerse, şu andaki Museviler bilirlerse ki Hz. İbrahim'in Hanif dini onların dinleridir. Ama Hristiyanların da dinleri aynı dindir. Ama İslam'ın da dini aynı dindir. İslam alemi bilirse ki Hristiyanların da Yahudilerin de dini kendi dinidir. Aynı zamanda İslam dinidir. Ve üçüncüsü de diğer ikisinin dininin sadece kendi dini olduğunu idrak ederse o zaman din açısından
bir beraberlik vücuda gelecektir. Şu anda çok sayıda delille kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz ki Allah Teala'nın bize öğretisiyle tabii dinler mevcut değildir. İşte bunun bilincine ulaşacak olan insanlık düşünecektir. Bunca trilyon dolar silahlara harcanıyor. Sevgili kardeşlerimiz, silahlara harcanan bu paralar, bu trilyarlar insanların refahı için harcanacaktır. Son savaş sona erdiğinde bu gerçekleşecektir. İnsanlar birbirlerini seven, sevmeyi öğrenen, başka insanları mutlu etmek için çalışan bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bunun ilk adımı atılmıştır. Bir Hristiyan pastör, bir Musevi, sinagogun başkanı, rabbay, bir pastör, bir rabbay bize İslam alimini temsilen Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunduk. Biz kesinlikle tespit ettik ki dinler yoktur. Ve de savaşların bitmesi için bu gerçeğin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. Aynı dinin mensupları başka dinlerin mensupları olduğunu zannettiği insanlarla savaş halindedirler. Kan dökülüyor. Bu savaşın durdurulması gerekir. Onun için biz Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir konferans vermek istiyoruz. Diyerek Birleşmiş Milletler'e ulaştık bir mektupla ve reddedildi. Sevgili kardeşlerim, dünyayı birbirine düşürerek para kazananlar var. Ve onlar dünyanın sülh ve sükûne ulaşmasını istemiyorlar. Ama Allah Teala onlar istemese de diyor, Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrik dediği Allah Teala'nın şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o tek dinin temsilcisi olmayanlar. Allah'ın bütün insanları din kanadı altında toplayacağı merkez, bütün dinlerin tek din olduğu gerçeğinin bütün dinlerce kabulüdür. İşte o zaman insanlar, madem ki onların da dini benim dinim, hepimiz tek bir Allah'a tapınıyoruz. Öyleyse neden birbirimizi öldürüyoruz?
Neden birbirimize karşıyız? Neden bu insanların refahına harcanması lazım gelen bu trilyonlarca dolarlık imkan neden silahlara gidiyor? O silahlarda neden binlerce, yüz binlerce insanı öldürüyor? Bugüne kadar savaşlarda yüz binlerce değil, milyonlarca insan öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden sulh ve sükun bekliyor. Savaşların sona ermesini emrediyor. Ve bu emir her ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş ufuk açılıyor. Güneş doğmak üzere. Sevgili kardeşlerim, üç dinin de salikleri kendilerinin diğerlerinden başka bir dini temsil etmediklerini, aynı dinin mensupları olduklarını yakın bir gelecekte mutlaka öğrenecekler. Biz bu konudaki faaliyetimize başladık. Ve de Hristiyanlara kendi kitaplarından onların dinlerinin Hz. İbrahim'in dini olduğunu, bizim dinimizin de bizim kitabımızda Hz. İbrahim'in Hanif dini olarak yer aldığını, Musevilerin dininin de Tevrat'ta Hanif dini olarak yer aldığını ve hepsinin de, üçünün de yedi safa ve dört tane tesinden oluştuğunu kesin olarak ispat edecek bilgilerin sahibiyiz. Hiç kimsenin itirazı söz konusu olamaz. İtiraz eden Allah'ın kitaplarından kendisiyle alakalı olanı inkar etmiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman dünya sulhunun çok uzaklarda olmadığını görüyoruz. Ama bunun farkında olanlar son vurgunlarını yapmak üzere dünyayı ateşe atmak istikametinde büyük bir gayretin sahipleri. Yeni bir savaş oluşacak. Ama o savaşın sonu sulh ve sükun olduğu için son savaş dünya sulhunun kapısı olacaktır. Giriş kapısı olacaktır. Hidayetin bütün dünyaya onların kendi dizaynı içerisinde ulaşacağı bir yeni dünya kurulacaktır. Mutlulukla dolu yeni bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı sadece bir hedefe yönelik olarak mutlu olsun diye yaratmış. Herkesi serbest iradeyle yaratmış, insanlara nefs vermiş ama ruh da vermiş. İnsanlara kutsal kitaplar indirmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhunuzu bir, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört. Bunları diyor size ben verdim.
Ve size verdiğim bu şeyleri geri istiyorum ki kamil insan olasınız. İnsanı kamil olasınız. Yani tekamül etmiş. Gelişmesini, manevi cihazlanmasını tamamlamış insanlar. Kamil insan. Kamil insan ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insanın bu disiplindeki adıdır. İnsanı kamil. Bu tabiri tasavvufta çok işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sülfücükün çok uzaklarda değil. Ama son bir dar kapıdan geçmek mecburiyetindeyiz. O dar kapı savaştır. Biz ne kadar sulh yanlısı olursak olalım, sulh içinde bu işlerin çözülmesini istersek olalım, ne kadar istersek o kadar gayretin sahibi oluyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyanın kaderi, son bir savaş. O zaman o son savaş öyle bir sulha açılacak ki insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrenmiş olacaklar. Teslimleri öğrenmiş olacaklar. Ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle mükellef kılındıklarını kendi kitaplarından öğrenecek üç dinin mensupları da. Ve görecekler ki ataları o peygamberler zamanında bunu gerçekleştirmişler. Hanif dininin gereği olan bu teslimleri gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu bilgiyle ve bu manevi cihazlanmayla donatıldık Allah Teala tarafından. İnsanların biz bunları söyleyene kadar kendi kitaplarında bunların bulunduğundan haberleri yoktu. Nasıl İslam dininde insanlar uyutulmuşsa, Kur'an gerçekleri şeytan tarafından insanlar kullanılarak insanlar unutulmuşsa, insanlar İslam'ın teslim olmak manasına geldiğini bilerek, bilmesine rağmen neyin teslim edileceği konusunda bir ilmin sahibi olmadan buradaki açıklamayı lütfen dikkat buyurun. Dini öğretenlerin bu gerçeklerden haberi olmadan bir dünya düzeni kurulmuş. Dini öğretenler evvela dinlerini unutmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz 87 bin kadrolu bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve de ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi lazım geldiğini öğretmiyorlar insanlara. Öğretmemekte haklılar mı? Elbette haklılar, bilmiyorlar ki. Büyük çoğunluk bu hakikatten haberdar değil. Hepsine bir klasik din öğretisi öğretilmiş. İslam'ın beş şartı. Onu gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Bu konudaki en büyük engel ruhun vücuttan çıkması halinde insanın öleceğinin zannedilmesidir. Bu zan öyle bir tehlike doğurmuş ki bugün ülkemizde satılan Kur'an-ı Kerimlerin, Kur'an-ı Kerim meallerinin ki hepsi 22 tane,
meallerini incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, hidayet konusunda yaptık araştırmamızı, tüylerimiz diken diken oldu. İnsanların neden bu hale düştüğünü çok kesin bir şekilde anladık. Hidayet gizlenmişti. Hidayet örtülmüştü. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, huve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala insana ruh üfürmüş ve geriye istiyor ruhunu. Ve insan ancak onu Allah'a ulaştırdığı takdirde yarı yarıya bir mutluluğun, dünya mutluluğunun sahibi olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısı cennet saadetinin üçüncü katı o kişiye Allah Teala tarafından sadece bir dilek karşılığı verilecektir. Allah bunun için insanlara açık ve kesin bir çağrı yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar bunları ne kadar korkunç bir şekilde saklamışlar, gizlemişler ve netice korkunç bir sonuca müncer olmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek olan hidayet mefhumu insanlardan gizlenmiş 22 tane Kur'an meali ki bütün hidayet ayetlerini inceledik. Bu korkunç hakikati kesin ve açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bunun farkına varanlar bizim açıklamalarımızın insanlara duyurulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu konudaki foyaları meydana çıkacak diye. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hatayı yapacaksınız. Hidayeti gizleyeceksiniz. İnsanların hidayete ermesine kesin bir şekilde böylece şeytanın emrinde engel olacaksınız. Sonra da bu hakikatleri dünyaya aykıracak olanın konuşmasına mani olacaksınız. Televizyonunu kapatacaksınız. Her türlü düşmanlığı göstereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, İşte bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hidayet, Kur'an'daki hidayet, yani insan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi olayı, nefsinde tezkiyesi, %51 nurlarla kaplanması olayı, insanlardan saklanmak için her şey yapılmış. Şeytanın emrinde Allah'a karşı savaş açılmış. Dikkat buyurun, sadece bizim ülkemizdeki bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün dünyada İslam alemi bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyettedir. İnsanlar onlara verdiğimiz ispat vasıtalarını gördükleri zaman gözleri fal taşı gibi açılıyor. Nasıl bu kadar aldatılmışız diyorlar. Ama aldanmak, aldatılmış olmaları bir vaka. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar gerek bu konuyu kendilerinden gizlendiği için hüsniyetle bilmeyenler, bilmemelerinde kendilerine ait bir hata olmayanlar, bir de bunu öğrendikten sonra kasıtlı olarak gizleyenler, terazinin aynı kefesine konulamaz. Allah'a karşı savaş verenler, din adamlarımızın büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu inkar eden, böyle bir şeyin yok olduğunu söyleyen din adamlarımız piyasada cirit atıyorlar. Ve de ayetleri ağızlarıyla eğip bükerek onu kulp takmaya uğraşmaları gerçekten yürekler acısı bir faciayı sergiliyor. Zavallı din adamlarımız, sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz zaman hallerine acıyorsunuz. Ama ne yapsalar boş. Allah-u Teala Kur'an hakikatlerini mutlaka insanlığa duyuracaktır. Biz sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Kendi iradesi olmayan bir azatsız köle. Ne demek istiyoruz? Kendi iradesi olmayan demekle şunu demek istiyoruz. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Ne konuşursak bize Allah söyletir. Biz Allah'ın yeryüzündeki sesiyiz. Borazanıyız. Telefonuyuz. Hepsi o kadar. Biz aslında bir hiçiz. Ama Allah bizi seçmiş, bu görevi bize vermiş. Ömrümüz boyunca bu görevle vazife yapacağız. Ama daha güzeli sonucu biliyoruz. Sonuçta bütün insanları sülfe sülküne mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzle diler. Huzurlarınızdan hepinizin kurtuluşa ulaşması istikametinde dualarla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tevhid. Allah-u Teala'nın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din kayyum olan dindir. Ve Allah'ın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de Allah'ın kayyum olan bu dininde değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala ezelden ebede kadar devam edecek olan tek bir din vücuda getirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği işaret de açık ve kesin. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Hanif dinini incelediğimiz zaman aslında İslam'ı incelemiş oluyoruz. Çünkü Hanif dini İslam'dan başka bir din değildir. Aslında Hristiyanlık da ondan evvel Musevilik de aynı standartlardadır. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Gerçekten öyle midir? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. İşte sevgili kardeşlerim, dinin ayakta tutulması ve dinde fırkalara ayrılmamak. Ne gördük? Hazreti Nuh'un dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı din. Hazreti İbrahim'in dini aynı din. Hazreti Musa'nın dini aynı din. Hazreti İsa'nın dini aynı din. Onların hepsi Hazreti Nuh'tan başlayan bir sıralamada birbirinin aynı. Şeriat aynıysa dinin farklı olması mümkün mü? Şeriat
Allah'ın dine koyduğu kaidelerin bütünüdür. Yani dinin bütünüdür. Kaideleriyle, tatbikatıyla, inanç statüleriyle hepsini bir arada düşünerek sonuca gidiyoruz ki bir bütündür şeriat. Şeriat dinin bütünüdür. Şeriatı sadece konulan kaideler olarak düşünenler bu konuda yanlış bir dizaynın sahipleri, yanlış bir hükmün sahipleri, eksik bir hükmün sahipleri. Şeriat dinin bütününü temsil eder. Vaz edilen Allah'ın koyduğu kaideler, onlar tatbikatı içeren hükümlerdir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dinine daha yakından bakalım. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tut ve çini dine ikame et. Sen Hanif'sin. Bu senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir ve Allah ne insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratta yaratmıştır ne de dini Hanif dininin dışında bir din olarak yaratmıştır. İnsanlık tarihi boyunca sadece Hanif dini vardır ve insanların fıtratı da sadece, yani yaratılma özelliği de sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmaktır. İşte neden acaba Hazreti İbrahim'e Hazreti Nuh'tan daha farklı bir paye biçiyor? Çünkü peygamberler Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeriatın sahipleri. Bu şeriatın temelindeki kişi de Hazreti İbrahim, babamız İbrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Biri Hazreti İshak'tan, biri de Hazreti İsmail'den. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'den. Hazreti Musa da Hazreti İshak'tan geliyor. Sevgili kardeşlerim, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki,

münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Bire belki ayeti kerimede Allah-u Teala dini ayakta tut, sen Hanif'sin. Hanif dinden başka bir din yaratmadım diyen Allah-u Teala, insanların hepsini Hanif fıtratıyla yarattım, bunları değiştirmem diyen Allah-u Teala, 30. ayet-i kerimesinde Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmalı.

emir veriyor. Münibine ileyhi, ona yönelin ve ittikuhu, ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve böylece müşriklerden olmayın, yani şirkten de kurtulun. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah-u Teala. Dinde insanların fırkalara ayrıldıklarını ve her birinin kendi elindekiyle ferahlandığını görüyoruz. Öyleyse dinin muhtevasına baktığımız zaman dinde bir gizli şirk müessesesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirk üzerinde olmaz. Bundan eminim. İslam için böyle bir tehlike yoktur. Ama gizli şirkten endişe ederim diyor. Gizli şirkten korkarım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gerçekten korkulacak bir husus. Çünkü İslam dini Allah-u Teala tarafından indirileli 600 yılı geçiyor. Ve Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını dilemek diye bir kavram zamanımızda %100 unutulmuş bir kavramdır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hamdolsun ki unutulmamış. Tarikatlar, tasavvuf erbabı onu bütün boyutlarıyla tatbik ediyorlar. Hedefleri, ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmek, sonra fizik vücutlarına teslim etmek, sonra nefslerine teslim etmek, sonra iradelerini Allah'a teslim etmek. Bu ulvi bir görevdir. Bir insan için Allah'a ulaşmayı dilemek, bundan sonra her biri bir evvelkinden daha şerefli sonuçlara ulaşabilmek için bir vasıtadır. Ama nasıl her evin bir giriş kapısı varsa, nasıl Hazreti Ali İslam'ın kapısıysa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın, ilmin şehri ise, Hazreti Ali'de ilmin kapısıysa, Allah'a ulaşmayı dilemek de cehennemden kurtuluşun kapısıdır. Dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ilka etmeyi, vasıl etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar.

Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların Allah yolunda bir adımı, ilk adımı atmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girebilmek ancak bu kapıdan geçmekle mümkündür. Yoksa hiç kimse din üzerinde değildir. Hiçbir şey üzerinde değildir. Hazreti İbrahim'e baktığımız zaman onun bu üç kitaplı dinin peygamberinden daha evvel var olduğunu görüyoruz. Ve iki peygamber de onun çocuklarının soyundan geldiği cihetle hepsi Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'nın da babası oluyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de babası oluyor. Öyleyse bizim dinimizin peygamberi Hazreti İbrahim'in torunlarından olduğu cihetle asıl ifadesiyle Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç nesil evvelki babasıysa, Hazreti Musa'nın da gene birkaç nesil evvelki babasıysa, dinin bütün mensuplarının babasıdır. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in Hanif dinine hep aynı şeyi söyleriz. Hazreti İbrahim, babamız İbrahim'dir. Böyle söylenmenin kökeninde bir başka olay daha var. Bütün putperestlere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın, Allah'ın bu kainattaki tek dinine gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a teslim olun. Bu din teslim dinidir. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradesinizi Allah'a teslim edeceksiniz deyince bütün putperestler aynı şeyi söylemişlerdir. Sen bizi babalarımızın bizi alıştırdığı dinden uzaklaştırmak istiyorsun. Biz babalarımızın dinine tabi oluruz. Babalarının dini puta tapmak ve de puta tapmakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in dininin şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. Ve Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safha ve 4 tane teslim ihtiva eder. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özellikleri bunlardır. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamadığı gibi dinin mensubu da olamaz. Namaz kılmak, oruç vermek, zekat ver, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek insanları cennete ulaştıracak olan İslam'ın 5 şartı olarak kabul edilir İslam aleminde. Oysa ki bunları uygulamak hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartını uygulayıp da
Cennete gideceğini zanneden herkes bilsin ki gideceği yer cehennemdir. Demin söyledik ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Münib olmak. Bu kelime münibin olarak geçer, enibi olarak geçer, münib olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı kökten gelir. İnabe kelimesi aynı kökten gelir. Bu Allah'a yönelmektir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonu. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yunip olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse münip olmak, Allah Teala'nın farz emridir. Farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve iftekuhu. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Daha sonra da arkadan bu geliyor, yoksa sonra yardım olunmazsın. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. İşte İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Silm. Allah'a teslim olmak demek. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, 4 tane teslim içerir. Ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak. 4 tane teslim dinin temelini teşkil eder. İşte Allah'ın dini bu standartlarda bütün insanlar için bir hüviyet taşıyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Hanif dinini yaşayamaz. Yaşayamaz. Tamam. Peki ne olur? Bir defa gördük ki o kişi cehenneme gider. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yönelmeyen bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları dalalette bırakır.
Kişi, herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onları dalalette bırakır. Hangi şartlarda? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları dalalette bırakır. Ayet-i kerimenin arkası şöyle. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu ve ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette kalmaya mahkum. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in hanif dini birinci açıdan vahdeti ifade eder, Allah'ın tekliği. Ama ikinci açıdan tevhidi, tevhid, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tek bir fırkada toplanmasını içerir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o tevhidin safları içinde olamaz. Tevhidin dışındadır. Allah Teala hanif dinini niçin verdiğini söylüyor şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye sana da verdim diyor. Onlara da verdim aynı sebeple. Fırkalara ayrılmayın diye. Bu sebeple ayet-i kerimenin arkası senin söylediğin söz müşriklere ağır geldi diyor. Bu müşrikler kim? Şirkli olanlar. Fırkalara ayrılmış olanlar. Fırkalara ayrılmayın, dini ayakta tutun dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara, müşrikler diyorlar ki biz atalarımızdan bunu gördük. Bu dinin mensuplarıyız. Biz putlara bizi Allah'a ulaştırsınlar diye taparız. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'a ulaşmaya inanıyorlar. Ama putlara taparak putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını zannediyorlar. Hazreti İbrahim'i bu konuda hatırlıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasına sebebiyet veren olayda Hazreti İbrahim bir gece gecenin yarısından sonra giriyor o bütün putların bulunduğu salona, ne kadar put varsa kırıyor, bir tanesini bırakıyor, büyük olan birini, ve hemen kaçıyor oradan. Ertesi gün putlarının kırıldığını görenler küplere biniyor ve Hazreti İbrahim'i arayıp hemen buluyorlar, getiriyorlar oraya, diyorlar işte bunlar senin kırdığın putlar. Niçin kırıyorsun putlarımızı? Hazreti İbrahim diyor ki, ben mi kırmışım diyor. Hayır diyor, ben kırmadım. Kırsa kırsa diyor, o oradaki büyük put var ya diyor, işte o kırmıştır. Onlar da diyorlar ki Hazreti İbrahim'e gülerek, ya diyorlar o bir taş parçası hiç kırabilir mi putları? Hazreti İbrahim de diyor ki, bakın diyor, siz kendi ağzınıza itiraf ettiniz ki
O bir taş parçası. Putları kırmaya iktidar olmadığı gibi hiçbir şeye iktidarı yok. Tapılacak bir özellik taşımıyor. Sonra biliyorsunuz Hazreti İbrahim'i ateşe attılar. Urfa'da cereyan ediyor olay ve o camiye gittiyseniz caminin bahçesinde su göreceksiniz. O su işte o günlerden kalan su diye hep ifade edilir. Balıklar da Hazreti İbrahim'in o gelen su sebebiyle yakılması sırasında kullanılan odunlar. Efsane böyle. Sevgili kardeşlerim, tevhid son derece önemli bir kavram. Allah'ın tekliği olan vahdetten sonra o geliyor. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Şimdi bunu yapmayanların durumunun biraz daha ötesine geçelim. Gördük ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa iki tane özelliği var bu kişinin. Birisi Allah'ın ayetlerinden gafil olması, ikincisi ise cehenneme gideceği. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi var mı? Evet var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesine göre demin söyledik. O kişi dalalettedir. Üçüncü özellik kişinin dalalette olması. Peki o tarzdaki vasıflara baktığımız zaman başka ne görüyoruz? Başka öyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın fıskta olduğunu ve hidayette olmadığını görüyoruz. Yunus Suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar fısıktadırlar. Ve hidayette de değillerdir. Onlar fıskı diyoruz, hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsrandadırlar ve hidayete değillerdir. Ayetler üst üste Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin feci durumunu gösteriyor. Mesela Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ne gördük? Allah'a mülaki olmayı dilemeyen takva sahibi değildir. Yetmez. Şirktedir. Ve ayetler devam ediyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Gerçek mi? Evet, gerçek. İşte Rum 31 ve 32 ile bunu birleştirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol dedikten sonra ve namaz kıl dedikten sonra
Müşriklerden olma diyor. Sonra müşriklerin tarifini veriyor. Müşrikler onlardır ki, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani benimki en iyisidir, seninkinden daha iyidir. Ben kendi dilediğimi yaparım diye herkes ayrı bir konuda Allah'a ibadet ediyor. Aslında putlara tapmak da bunun birisi. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, işte o kişi fırkalara ayrılanlardır. Onlar, o kişiler fırkalara ayrılanlardır. Sadece Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bu konunun dışında kalan, Allah'ın cennetine gelecek olan ve şirkte olmayan insanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün fırkaların şeytanın kulu olduğunu söylüyor. Bütün fırkalar nerede geçiyor? Rum 32'de geçiyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onun dışında kalan fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Öyleyse görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ayrıca bir ayrım daha geliyor bu ayet-i kerimede, Sebe 20'de. Müminler Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu takdirde müminler. Dilemeyen ama inananlar mümin olmak standardına sahip değiller. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Mümin kavramına baktığımız zaman lügat manası itibariyle bunun Allah'a inananlar olduğunu görüyoruz. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Gerçekten iman inanmak demek. Mümin de inanan demek. İman eden yani inanan kişi, Allah'a inanan kişi mümindir. Tamam. Ama insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine girmez. Eğer bu Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler varsa cennete girecek olan müminler onlardır ki onlar hak müminlerdir. İnananlardan Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenler mümin olmak standardının sahibi değillerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hak mümin tabirini kullanmak mümkün olmadığı gibi onların cehenneme gireceği de kesin bir işaret taşıyor. Şeytan ve onun taraftarlarının gireceği yer cehennemdir. Onlar tevhidin sahibi olamazlar. Öyleyse tevhid müessesesi Kur'an'da çok büyük bir önem taşıyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin temeli tevhiddir. Çünkü
tevhidin sahibi olamayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehennemden kurtulamazlar. Onların Allah'a inanmaları onları cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sadece iman yetmiyor. Allah vardır, ben Allah'a inanıyorum demek yetmiyor. Mutlaka Allah'a inanan kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mümin olması lazım. Mümin olmanın sadece inanan olmanın ötesine geçmesi lazım. Oysa ki İslam'daki halk arasında yaygın olan inanç, ben müminim, kalbimde iman var, evet günahlarım da var, cehenneme Allah-u Teala beni sokacaktır muhakkak. Biraz leblebi gibi hafif tertip orada kavrulduktan sonra oradan beni alacak ve cennetine götürecektir, cennete koyacaktır. Bu inanç geçersiz sevgili kardeşlerim. Bu inanç geçersiz, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girecek, cezalanacak olan kişi cehenneme sokulur, ebediyen orada kalır, ömrü işkenceyle, azapla geçer. Asla oradan çıkması mümkün değildir. Tam 29 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yetmez. Cehenneme giren bir insanın cehennemde bir süre yandıktan sonra, cezalandırıldıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tevhid bütün insanları kurtuluşa davet eden Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Tevhid yoksa kurtuluş yoktur. Sadece tevhid üzere olanlar, onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Tevhidin de temel şartı ruhu Allah'a ulaştırmayı hayattayken dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın içinde olabilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, bu sevgiyi nasıl anlatacağımızı da pek bilemiyoruz. Ama hepinizi sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevdiğimizi Allah'tan sormalısınız. Hacet namazını kılın, sorun bizi ona. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizin işaretini alın. Sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin, hepinizin yanlış ve eksik bilgi sebebiyle cehenneme gitmenize mani olmak için Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği görev bu. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz ve de huzurlarınızdan inşallah hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'as.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde beraberiz. Başka ne var ki zaten? Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, sadece tek bir şey sevgili kardeşlerim, mutluluk. Yani sizin mutluluğunuz. Siz mutlu oldukça etrafınıza mutluluk saçacaksınız. Nasıl güneş dünyayı aydınlatıyorsa, siz de başka insanlara o mutluluğu vereceksiniz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu olacak sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Mutluluklardan mutluluk beğenin. Cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Arkasında da nasıl sualini sorun. Hepsine cevap vermek için buradayız. Cennet mutluluğu diyorsanız, ben cennete gitmek istiyorum diyorsanız, daha kolay bir şey düşünemiyorum. Hani kimsenin umamadığı bir olay, bir takım Kur'an'dan haberi olmayan insanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı belli değil. Bizim gibi garibana mı kaldı, cennet mi diyorsunuz? Evet, cennet sizin için yaratıldı. Sizler için yaratıldı. Ve cennet, cennet dedikleri melekler, huriler, kılmanlar, muhteşem bir hayat. Ve giriş bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim, hanginiz cennete gitmek istiyorsunuz? Evet. Siz mi? O gideceğiniz cennetin anahtarı sizin elinize teslim edilmiş vaziyette. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda cennet sizindir. Anda demeyeyim, 7 dakikalık bir zaman farkı koyuyoruz. Allah Teala'nın size Furkanlar vermesi 7 dakikalık bir süreç oluşturabilir. Veya bir defa da Allah Teala size hemen Allah Teala'nın güzelliklerinin sahibi kılabilir. Ama en uzun devre olarak 7 dakikayı düşünün ve sevgili kardeşlerim, o zaman bir muhteva tahakkuk ediyor. Allah sizi cennetine almaya hazır. Siz onun cennetine girmeye hazır mısınız? Şimdi Kur'an-ı Kerim'den habersiz olan milyonlarca insan bu söylediğim gerçeklerin farkında olmadan ot gibi bu dünyada yaşarlar. Sonra da cehennemin yolunu tutarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın katında ilim bu kadar kıymettir. Bu kadar kıymeti bilmiş bir müessesedir. Düşünün ki ilim sahibi olan insanla olmayan insan aynı değildir. Birisi cehaletin kör karanlıklarındadır. En kötüsü kendisini alim zanneden cahillerdir. İşte mesela onları dersiniz ki, ey aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? O da ne demek diyecektir size. İşte yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Diyecek ki, ne ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması? Ruh senin kardeşim, ruhun vücudundan çıktığı anda sen ölürsün. Hiç kurtuluşun yok. Bu zırvaları size kim öğretiyor?
diyecektir. Siz de bizi söyleyin. Ondan sonra da adresini versin, ona ihtarları gönderelim. Bakalım onları okuduktan sonra da o manasız cehalet ilminde ısrar edecek mi? Edebilecek mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz Allah'ın ilminin sahibiyiz. Bu ilmi kendimizden öğrenmedik. Zaten üniversitelerden ilim öğrenen birisi olsaydık, biz de onların söylediğini söyleyecektik sizlere. Onlardan birisi olacaktık. Ve cehenneme gitmeniz için zarfın üzerine bir pul da biz yapıştıracaktık. Ama öyle olmadı. Biz ilmi onlardan öğrenmedik. İlmi Allah'tan öğrendik. Bu yüzden aramızda bir uçurum var. Onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı bilmemelerinin sorumluluğunu onlara yüklemiyoruz. Biliyoruz ki onlar neyi öğrenmişlerse sadece onu öğretebilirler. Öyleyse böyle bir dizaynda onlar öğrendiklerini öğretmek için devletten para alıyorlar. Ama ard arda gönderdiğimiz ihtarlar bildiklerinin yanlış ve eksik olduğunu onlara ispatladı. Bunca yıllık öğrenimlerinin neticesinde farklı bir yere ulaştıklarını, kurtuluşlarının mümkün olmadığını anladılar. İşte sevgili kardeşlerim, ibret aynasında olaylara baktığımız zaman bir vaka ile karşı karşıyayız. Sizlerin Allah'ın cennetine girebilmeniz, onların hiçbir zaman tahmin edemeyecekleri kadar basit bir sebebe dayalıdır. Sadece bir tek dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanını Allah yapacak. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz Allah-u Teala'nın geri kalanını yapacağını? İşte söyledikleri. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Evet, onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlar bana ulaşır demiyor sevgili kardeşlerim. Ben ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah Teala kendisine görev vermiş, kendisini görevlendirmiş ve Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf, hilaf olmaz. Allah söz vermiş. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek, onun üzerine kendi kendine yüklendiği yükümlülükse sizleri hepinizi kendisine ulaştırmak. Allah'ın zatı bütün ruhların çıkış yeridir ve bütün ruhların dönüş yeridir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz bilin ki şu anda bir emanet taşıyorsunuz. Ruh bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. İnsan cahildir ve zalimdir. Öyleyse insan denilen varlıktan Allah Teala bahsederken burada
Nefsin iki tane işaretini vermiş zalim ve cahil olmak, nefsin iki afeti. Öyleyse bu iki afet orada konulduğuna göre, ruh adı verilen emaneti şu fizik vücudumuzla o içimizde bulunan nefsimiz, ikisinde görüntüsü %100 birbirinin aynıdır. İkisi beraber emaneti almışlar. Ve nefsimiz fizik vücudumuzda bir rehine. Fizik vücudumuz bayılmadıkça, uykuya girmedikçe ve ölmedikçe nefs vücuttan ayrılamıyor. Yani nefsin vücuttan ayrılması, fizik vücudun mutlak olarak bu üç halden birine ulaşmasına bağlı: uyku, baygınlık ve ölüm. Üçünde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu. Ruhun vücuttan ayrılması ise her an söz konusu. Ne zaman bir günah işlerseniz, bilin ki ruhunuz sizinle birlikte değildir. Dışarı çıkmıştır, olayı inceler, elindeki mizanla kaybettiğiniz dereceye bakar ve o kadar bir sıkıntıyı size tattırır. Huzursuz olursunuz bilmediğiniz bir sebeple. İşte o ruhun nefsinize verdiği sıkıntıdır. Öbür taraftan her günahınızın arkasından Allah da size azap eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İşte yolları açık ve kesin. Mutluluğun yolu Allah'laşmayı dinlemekten geçer. Cennet, Allah'laşmayı dilemenin sonucudur. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Siz Allah'laşmayı dileyeceksiniz, geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Diyor ki Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde, ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalmaya mahkumdurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a, Allah'ın ulaştıracağı kişilerdir. İşte mutlulukla mutsuzluğun arası bu kadar. Eğer o kişinin gözleri körse, kulakları sağırsa, kalbi ekinet kaplıysa, kalbinde ekinet varsa, o kişinin görme hassası üzerinde ışığa ve tatlı perdeyle görme hassası mühürlüyse, kulakları işitme hassası mühürlüyse, idrak hassası o da mühürlüyse, kişi idrak edemiyorsa, o kişi kesinlikle bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. Ona mutlaka yapılmıştır teklif. O yapılmış olan teklifi kabul etmemişse veya karşı çıkmışsa, öfkelenmiş karşı çıkmışsa, o zaman Allah Teala o kişiye 7 tane Furkan verir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, muhatap olduğu zaman
O zaman Allah Teala o kişiye ihbat veriyor. Onun muhtevasında idrak hassasını oluşturuyor. Bu idrak hassası var olduğu için bakan kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Sözlerini dinlediği zaman işitmeye başlıyor ve Allah'ın kendisine verdiği o Furkan'la idrak hassasını kalbine indiriyor ve idrak ediyor. Öyleyse üç türlü insanla karşı karşıyayız. Allah'ın talebi, bana ulaşmayı dileyin ki sizi cennetime alayım talebi ve vaadi o kişiye ulaştığı zaman ya o kişi kabul eder, ya ilgisiz kalır, ya da reddeder ama ilgisiz kalmaz, karşı çıkar. Üç alternatifin üçü de geçerlidir. Ama burada bir başka faktörü de dikkate almalıyız. İnsanlar davete muhatap oluyorlar ama bunu değerli bir şey olarak düşünmüyorlar. Ve sadece zihinlerine ulaşan, belleklerine giren, dosya almış olan bir konuşma, önem vermedikleri bir şey. İşte görünen ve kendisine talep ulaştırıldığında onun değerli bir şey olduğunu hiç düşünmeden aklına bile getirmeyen, bir kişi üzerinde durmayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, o ceviz kabuğu programında biz 1986 yılında bu söylediklerimizi sizlere orada üç defa anlatmıştık. Kim hatırlıyor ki? Her seferinde sözümüz engellenmiş ama biz gene yakaladığımız her fırsatta o hususu size yeniden anlatmış, yeniden anlatmıştık. Sadece üç defa anlatmak imkanını bulabildik. Ama hepiniz bizi dinliyordunuz. Ve sonra hiçbiriniz bunu hatırlamıyorsunuz. Yani bizi tanımayan kişilerin hakkımızdaki notu zaten negatifti. Allah-u Teala'nın orada bir muradı vardı. O insanlar kamuoyuna bir şey ispat etmeye çalışıyorlardı. Dört profesörle bir Cevizoğlu hepsi birlikte bir kumpas kurmuşlar, bir hile kurmuşlar, mekir kurmuşlar. Akılları sıra bizi tuzağa düşürmüşlerdi. Ve kamuoyuna bizim hem deli olduğumuzu kabul ettirdiler, hem de şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş birisi olduğumuzu kabul ettirdiler. Ve de biz de sessiz sedasız sunucu kabullenmiş göründük. Acaba Allah-u Teala'nın muradı neydi? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor hile yaparlar. Ve hilelerini
başardılar zannederler diyor. Ama Allah'ın mekri, Allah'ın hilesi her zaman onların hilesinden üstündür diyor. Peki ne dediler? Ben dediler, peygamberlik iddia ediyorsun dediler. Yalandı tabii. Ve küçültebilmek için her şeyi yaptılar. Sonuçta da kamuoyu bizim hem deli olduğumuza inandı, hem de öğretilmiş olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza inandı. Allah'ın muradı neydi? Allah'ın hilesine bakın. Bu söylediklerimi bir ispat vasıtası olarak Allah-u Teala devreye soktu ve bir şeyi ispat etti. İspat etti ki Duhan suresinin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde yer alan Resul, o biziz. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim diyor. O geleceğe bak diyor. O gün ki bütün yerleri gökleri bir duman kaplamış olacak diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu duman Arapça adıyla duhan, bütün dünyayı saran fitnedir. Yani Allah'ın, Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir devrede, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Allah'a ulaşma dileğinin yok olduğu bir fitne devresi. Bütün insanları kavramış durumda. Onlar derler ki diyor Allah-u Teala, ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah-u Teala da cevap veriyor. Nerede onlarda ibret almak? Allah'ın bir Resulü onlara apaçık bir şekilde geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Dediler mi? Şimdi kendinize sorun suali. Öyle olduğumuza inanmadınız mı? Bizim oradaki sükunetimiz belki birçok kişiyi şaşırtmıştır. Ama o Allah'ın bir tuzağıydı. Onlar bizi tuzağa düşürdüklerini zannediyorlardı. Esprilerle ve bizi değersiz bir kişi olarak gösterme konusundaki gayretleriyle hayli başarılı bir mizanseni sahneye koymayı başardılar, oluşturdular. Her biri kendine düşen görevi bir hakkın gerçekleştirdi. Ama netice bizim tuzağa düşmemiz değildi. Onların tuzağa düşmesiydi. Çünkü bugün biz size o ayetlerden bahsettiğimiz zaman bunun kesinlikle ispat edilmiş olduğunu gördünüz. Allah'ın bir Resulü kendisine öğretilmiş ve dedi deniyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hilesi her zaman insanların mekirlerini, hilelerini alt eder.

Onlar dediler ki diyor Allah-u Teala, ah keşke o Resul'e tabi olsaydık. Ah keşke falanları kendimize dost edinmeseydik. Ki onlar bizi dalalette bıraktılar. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan hicret ettiler. Senelerden beri size söylediğimiz şey bu değil mi sevgili kardeşlerim? Kur'an'ın terk edilmiş olduğu değil mi? Hangi Resul'den bahsediyor acaba Allah-u Teala? Peki ya Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi ne diyor Allah-u Teala? Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum. Bu ağır misakimi kabul ettiniz mi? Ve dilinizde de ikrar ediyor musunuz? Kabul ettik ve ikrar ettik dediler. İşte orada bu konu da gündeme gelmişti. O dediler ki o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim şu ulul azm olan nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de misak aldık diyor. Yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah'ın kendilerinden sonra gelecek bir Resul'ün kendilerine söylendiği nebiler arasında bu dört nebiden başka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beşinci nebi olarak yer alıyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara söyleniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de dahil olduğu bu beş tane nebiye, ulul azm peygamberlere söyleniyor. Sizden sonra diyor bir peygamber gelmeyecek. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize dair ben sizden misak istiyorum. Bu misakimi kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de bu ağır misaki ikrar ediyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer dört nebi, hepsi nebidir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve her şey ayan beyan ortada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 14 asır evvel koymuş o Resulünü. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan, hidayete vesile olacak olan hidayetçi. İşte o biziz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda inkar neyi değiştirir ki? Kur'an'ın ilmine sahip olmayanlar hep insanların yazdığı kitaplardan dinlerini öğreten insanlar elbette bu ilmin sahibi olamazlar. Kur'an'ın ruhunu da sadece Allah'ın Kur'an öğrettiği kişi bilir. Öyleyse biz bu ilmi

ondan alınız. Onun için bugüne kadar gönderdiğimiz iftarlardan hiçbirisini hiçbir din adamı inkar edemedi. Hayır böyle değildir diyemedi. Ve hepsinden acısı onların tasavvufu yaşamakta olanları hariç hepsi dalalette olduklarını, fıskta olduklarını, hidayette olmadıklarını, Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördüler. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki, sizin kurtuluşunuz Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlayan bir vetireler dizisini ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Geri kalanların gireceği yer cehennemdir. İşte son derece açık bir biçimde Allah Teala hükmünü veriyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar, diyor Allah Teala, bize ulaşmayı dilemezler, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Dünya üzerindeki esirler hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki ne bu adamların suçu, ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? İnsanları dövmüşler mi, yaralamışlar mı, hırsızlık mı yapmışlar? Nedir bunların suçları? Başkalarıyla alakalı değil, kendileriyle alakalı. Bir tek suç. Bütün insanları cehenneme götürecek bir tek suç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, ama Allah'ın emrettiği İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmişse, bu kişi cehennemden kurtulabilir mi? Kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. İşte bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış ve İslam'ın 5 şartını namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ömrü boyunca devam ettirmiş. Bütün şartlarda her gün 5 vakit namazını kılmış, Ramazan boyunca orucunu tutmuş,
zekatını vermiş, kelime-i şehadet getirmiş, hacca da gitmiş. Ve ömrü boyunca da ibadetlerini yapmış. Bu saydığımız İslam'ın 5 şartını ve Allah Teala beni acaba cennetinin hangi katına alacak diye bekliyor. Ama gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Sırf Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden haberdar olmadığı için. İşte iblisin hilesine dikkatle bakın. İblis ne diyor? Beni diyor kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamet gününe kadar mühlet ver diyor Allah Teala'ya. Çünkü Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum diyor iblise. Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar yakacağım diyor. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana bu emri verirsen o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin karşılarına dikileceğim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşacağım ve sırat-ı müstakime ulaşmalarına hiçbirinin ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Engel olmaya çalışacağım. Ve bir başka ayette de diyor ki o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Peki iblis bunu başarmış mı? İşte kıyametten verdiği kesit Allah-u Teala'nın Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Kıyamet gününden bahsediyor. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bütün fırkalar hepsi şeytana kul olmuşlar. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Öyleyse şeytana kul olanlar mümin olmayanlar. Müminlerse Allah'a ulaşmayı dileyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Eğer lügat manaları açısından bakıyorsanız haklı görünüyorlar. Mümin imanın sahibi demek, inanan demek, inançlı kişi demek, Allah'a inanıyor. Ve insanların bütün yanlışlığı burada Kur'an-ı Kerim bilgisizliği. Diyorlar ki mümin inanan demek. Allah'a inanan demek. Gerçekten öyle. Allah'a inananın adı Kur'an-ı Kerim'de mümindir. Biz de diyorlar inanıyoruz. Ve Allah-u Teala müminlerini cennetine alacağını söylüyor. Söylüyor mu? Söylüyor hakikaten. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40. ayet-i kerimesi Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ama mümin kimdir sualinin cevabını Allah'a inanandır diye cevaplandırıyorlar. Lügat manası öyle. Gerçekten öyle. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan mümin olamıyor sevgili kardeşlerim. Dalaletten kurtulamıyor. Küfürden kurtulamıyor. Mümin, mümin olduğuna göre küfürde olmaması lazım. Mümin küfürden kurtulan kişidir. Hayır, küfürden kurtulan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişidir. Ve inanmak kimseyi kurtarmıyor. Küfürden kurtulan kişi, o inananlardan her kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi küfürden kurtulur. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi muhtevasını alan bir faktör olduğu gün o kişi mümindir. Allah'a inanan kişi için de Allah Teala aminü kelimesini kullanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi
kurtuluşa ulaşamıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Net olarak Yüce Rabbimiz şunu söylüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nuru ulaştırır. Yani mürşitlerine ulaşırlar. Ondan sonra kapkaranlık olan kalplerinin yarısını Allah Teala nurla doldurur ve kendi zatına ulaştırır. Allah ulaştırıyor, biz ulaşmıyoruz. Sonra devam ediyor ayet-i kerime vellezine keferu, o kafirlere gelince ve o kafirler ki evliyâhümit tağute, onlar tağutun dostudurlar. Öyleyse müminlerin dostları Allah, kafirlerin dostları tağut. O, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Evvela şu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde gördüğümüze dikkatle bakalım. Amin olanların Allah Teala dostu. Onları zulmetten nura ulaştırıyor. Nurun yarısını geçtiği anda kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel o kişinin kalbi kapkaranlıktı, zulmet içindeydi. Kimin dostu bunlar? Müminler. Amini olan müminler. Amini olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir başka ifadeyle Allah'a münip olanlar. Yünip olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a yönelenler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada o kişi kurtuluşa imzasını alıyor. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek. Bu kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a inansa da cehenneme gidecek, inanmasa da cehenneme gidecek. Allah cennete veya cehenneme girmenin sebebi Allah'a inanmak değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennete girebilirler. Bu da dört tane şart gerektirir. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, mülaki olacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Ve dört, Allah'ın ulaşmayı, kişi ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim bu dört şartın sahibi ise o, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde geçen amin olan kişidir. Allah onu mutlaka zulmetten nur ulaştıracak ve kendisine de ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsanız, bu istediğiniz mutluluk bütün boyutlarıyla Kur'an'da mevcut. Ve sadece dileğiniz, istemeniz sizin o hedefe ulaşmanız için yeterlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları, sadece onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi neden tek faktör olarak alıyoruz? Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan seçilenler Allah'a ulaşmayı diler. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Elbette
Ama insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Sadece kalbinde zevk olanları, yani başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanları, kalplerinde maraz olanları ve uzak bir dalalet içinde olan başka insanları sırat-ı müstakimden men edenleri Allah Teala seçmez. Bunlar da toplumun %10'undan her zaman az bir değer, az bir miktardır. Geri kalan herkes seçilir. Onun için seçilmeyi kimse bir engel olarak görmesin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, onları sırat-ı müstakimden men ediyorsa, şu dünya üzerindeki sahip olduğu bir titre dayanarak böyle yapıyorsa ve diyorsa ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, irci emri bir ölüm emridir diyorsa, ki burada da ne kadar büyük bir yanlışlık var. İrci iyi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön demek. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Ve bunun bir ölüm emri olduğunu söylüyorlar. Allah-u Teala yani herkese diyor ki intihar et. Halbuki Kur'an-ı Kerim intihar eden kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün kullarına bu emri verir mi sevgili kardeşlerim? İntihar edin de sizi cehenneme alayım. Böyle bir şey sadır olabilir mi Allah-u Teala'dan? İntihar eden herkesin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyorlar ki bu ayet Şems suresinin Bedir suresinin 9. ayet-i kerimesi 27-28, Şems suresinin 27-28-29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki, ircu'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten var diye nefsin Allah'tan razı olması ve Allah'ın rızasını kazanması. Fetuli fi ibadi, o zaman fizik vücuda hitap ediyor. Allah Teala kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir. İlk talep nefse, ikinci talep ruha, üçüncüsü nefsin iki vasfı, sonra fizik vücudun devreye girmesi, sonra da kişinin cennete girmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın sonsuz mutluluğuna ulaşasınız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın sizlerden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Mutluluğunuzun anahtarı ise başka birinde değil, sadece sizde, sizin serbest iradenize bağımlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörlerden kendinizi kurtaracaksınız. Dilemezseniz kurtulmanız mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan her halükarda en güzele doğru bir yolculuğu yapmakla vazifeli kalınmış Allah-u Teala'dan. Ama bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulurlar. Ve Allah'a kul olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَا وَاِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرْ اِبَال۪ي.
Onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve ne olmuşlar? Tağuta kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Sonra kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Allah'a kul olmuşlar. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuş sahabe. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Demek ki kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktada kişi net bir şekilde tağutu kul olmaktan kurtuluyor. Ne gördük? Küfürden kurtuluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kafirler değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi Allah'a inansa da kafir olmaktan kurtulamıyor. Tağutun dostları kafirler olduğu cihetle hem bu ayet-i kerime gereğince sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulur. Yani Zümer 17 gereğince hem de Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince kafirler tağutun dostudurlar ve Allah'ın dostları kafir olmayanlardır. Yani müminlerdir. Tağuttan kurtulanlar, tağuta kul olmaktan kurtulanlar, Allah'ın kulu oldukları anda zaten mümin olmak şerefini elde etmişlerdir. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek, sizden istenen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz an bütün engellerden kurtulacaksınız. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Yani dünya hayatının her gün yarısını mutlulukla geçireceksiniz. Geri kalan yarısını da mutsuzlukla. Çünkü buraya kadar geldiniz. Henüz nefsinizin kalbinin yarısı kapkaranlık. Ama başlangıçta bütünü kapkaranlıktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu istiyorsunuz? Tümen tümen. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine kalkan bir uçağa binmiş olacaksınız. Seçim sizin. İsterseniz o uçağa binersiniz. İsterseniz yaya kalırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna kimse kimseyi alamaz. Kimse kimsenin hidayetine sebebiyet veremez. Kendi hidayetinin sahibi herkes kendisidir. Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hidayete erer. Öyleyse hidayet çağının içerisinde sizlere sesleniyoruz. Hidayete gelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayeti mutlaka elde eder. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşmakla ikinci safhaya ulaşır. Ruhu Allah'a teslim etmekle üçüncü safhaya ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. Fizik vücudu Allah'a teslim ederseniz fizik vücudun hidayeti tamamlanır. Nefsi Allah'a teslim ederseniz nefsin hidayeti tamamlanır. İrşada ulaşırsınız. İradenizi de Allah'a teslim ederseniz iradenizin de hidayeti tamamlanır. Böylece hidayetin en üst noktasına ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin bir üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. Son anlattığımız şey hapse girişimiz ve tahliye edilişimiz. Bu arada bizim deli raporlarına da dikkatle bakın. Başka bir seride ceviz kabuğu rezaletinde bu konu detaylı olarak ele alındığı için bir defa daha detaylara girmek istemiyorum. Ama bizim aleyhimizde yazılar yazanlar bizim deli olduğumuz konusunda 3 tane raporumuz olduğunu söylerler. Tabii aslında hiçbir şeyi incelemek gereğini bile duymadan sadece iftira edebilmek için yaşayabilen insanlar ne yapacaklar? Aslı hiç araştırmadan sadece yalan kusacaklar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten 3 tane rapor var. Birinci rapor, savcıya ilk defa ifade verirken baktık orada birisi daha var ve sorduk savcı beye, bu zat kimdir? Bu dedi psikolog. Peki neden burada? Sizin akli dengenizi kontrol etmek için burada. Pekala, sualleri varsa cevap verelim dedik. Ve oradaki o doktorun ismini göreceksiniz. Detayları açıkladığımız kasetlerde bunların hepsinin detaylarını açıklıyoruz. Raporların kelime kelime okunması da söz konusu. Dedi ki, siz de melekleri görmüşsünüz öyle mi? Evet dedik, öyle. Gök katlarını da gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. İddia etmiyoruz dedik, gördük. Bize bunları sorarken devamlı notlar oluyor. Ve sevgili kardeşlerim, yani zamanımızdaki bir psikolog, kalp gözü açık olan birisi hakkında hüküm veriyor. Biliyorsunuz ki akli dengesinde bozukluk olanların, bu tıp ilminin sahiplerinin halüsinasyon adını verdikleri bir mağluniyetleri var, hastalıkları var. Bir şeyler görüyorlar. Bunlardan bazıları cinleri de görüyorlar. Düşünemiyor. Gök katlarını görmekle Allah'ın katında kılınan namazı görmekle, oradaki altın tahtları görmekle, Allah'ın gösterdiği melekleri görmekle ve Allah'ın zatını görmekle halüsinasyon arasındaki farkı düşünemiyor. Böyle bir şey ona inanılmaz geliyor. Ve de o gördüklerimizin bir halüsinasyon olduğu kanısında. Bu doktor zaten raporunu öteki konuda okuduk, yayınlanacak, göreceksiniz. Ceviz kabuğu rezaletinde bu konu bütün detaylarıyla yayınlanmış olacak. Ve de bu bizdeki görüntüler sebebiyle bu psikolog zat bizim deli olduğumuza kesin kanaat getirdi. Sebep sadece bu kadar. Madem ki biz bir şeyler görüyormuşuz, bu mutlaka halüsinasyonmuş, öyleyse biz deliymişiz. Bu kadar ucuz mu sevgili kardeşlerim bu iş yani?
Yeter mi? Yetmez. Daha sonra bir başka grupta bir başka grup bizi bir defa daha bir tetkikten geçirdiler. Sevgili kardeşlerim, tutuklanmamız sırasında o 90 günün bir kısmı Samsun'da geçti. O da enteresan bir olay. Bizim hapishaneye bağlı bir deliler koğuşunda bulunmamıza karar verildi. Ve de Ankara'dan Samsun'a elleri kelepçeli olarak jandarmalar nezaretinde götürüldük. Tasavvur ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah yolunda insanlar nelerle karşılaşıyor? Bir katil gibi, bir hırsız gibi, bir suçlu hüviyetinde, jandarmalar nezaretinde götürüldük, bir koğuşa yerleştirildik. Orada bir 8-10 günlük bir süre bizi müşahede altında tuttular. Bitişik koğuşta da 3-4 tane daha bu konuda müşahede altında tutulan birkaç kişi vardı. Bir gün biz birinci koğuşta yalnız kaldıktan sonra bizi de oraya aldılar. Ve orada 4 kişi, yani şimdi sayısını kesin hatırlamıyorum, belki 5 kişi bir arada olduk. Ve o kardeşlerimize tasavvuf anlattık. Bol zaman vardı. Sualler sordular. Problemleri vardı. Cevaplar aldık problemlerine. Cevapları onlara ilettik. Sonra ne mi oldu? Ertesi günden itibaren bütün namazları beraber kılmaya başladık. Ve konunun asıl ilginç tarafı, bu kardeşlerimize, bunlar deli standartlarında orada olanlar, küçük haplar veriyorlarmış. Sayısı 24 tane mi 25 tane mi ne, küçük küçük haplar veriyorlarmış. 3 gün sonra bir doktor geldi oraya. Kolay kolay oraya gelmezlermiş onlar. Burası hapishanenin delihanesi olduğundan. Geldi ve benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Özel konuştuk. Doktor diyor ki, ben diyor merak ediyorum, siz buraya geldikten sonra bunlar her gün bu haplara ihtiyaç duyuyorlardı. Ama sizin gelişinizin 3. gününde bu haplara ihtiyaçları olmadığını tespit ettik. Bu nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız siz bunlara dedi. Biz de dedik ki biz onlara tasavvufu öğretiyoruz. Şu anda onlara tasavvuf konusunda sorduğunuz birçok sualin cevabını alabilirsiniz. Bir de dedik mutlu olup olmadıklarını sorun bakalım, ne diyecekler size. Sevgili kardeşlerim, oradaki deli hüviyetinde sayılması lazım gelen o insanlar 3 gün sonra artık o haplara ihtiyaç duymaz oldular. Ve de normal insanların davranış biçimlerini sergilemeye başladılar. Burada ilginç bir olay var. Yani Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız, sonra da onların suallerine Allah-u Teala'dan cevap alarak cevap ulaştırdığınız ve bu cevaplar onların problemlerinin çözümü olduğu vakası var ise, o insanlar fizik ötesinde bir şeylerin var olduğu konusunda kesin kanaate sahip oluyorlar. Tahmin edersiniz ki orada da bu 4 veya 5 kardeşimizin içerisinde gene biz baş tacı edildik. Zaten
Genç kardeşlerimizdi bunlar. Biz onlara nazaran bir hayli büyüktük. Güzellikleri yaşamaya başlayınca bu kardeşlerimiz size anormal bir sürnormal bir saygı göstermeye başladılar. Ve bir dediğimiz iki edilmiyordu. Yani bir başka güzel hayatı da orada geçirdik. Neticede doktorlarla bir mülakatımız oldu. Bizi çağırdılar ve sualler sordular. Sordukları suallere cevaplar verdik. Ve bu kardeşlerimizden bazıları deli olduğumuza, bazıları da olmadığımıza karar verdiler. Ama karar ağırlık deli olduğumuz yönündeydi. Sebep mi soruyorsunuz? Sebep gene onların halüsinasyon dediği bizim fizik ötesini görüşümüz. Buna kimsenin aklı ermiyor sevgili kardeşlerim. Eğer bir insanın kalp gözü açıksa bizim psikologlara göre ve bu konuda ihtisas yapanlara göre bu mutlaka delilik olarak vasıflandırılıyor. Deli ile akıllı arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bir deli yazıyor kağıt üzerine bir şeyler. Hastanenin başhekimi soruyor deliye. Diyor ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum diyor. Peki diyor kime yazıyorsun mektubu? Kendime diyor. Hay Allah razı olsun diyor. Peki ne yazdın diyor. Daha diyor mektubu almadım. İşte şimdi burada bizim mantığımıza uygun olmayan bir mantık dizaynı var. Bir başka fıkra hep anlatılır. Bir deliler evinde müfettiş teftiş ediyor. Bir odaya girdiğinde bakıyor ki bir adam tavanda bir halkaya asılmış böyle duruyor. Bu diyor ne yapıyor diyor burada? Başhekim diyor ki efendim diyor bu diyor kendisini elektrik lambası olarak görüyor ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Müfettiş diyor ki iyi de diyor be kardeşim diyor. Bu adam burada tutulur mu diyor böyle indirin şunu diyor aşağı. Başhekim diyor ki iyi ama diyor efendim o zaman oda diyor karanlık olmaz mı? Sevgili kardeşlerim mantıklar bu dizayn içerisinde gelişiyor. Sanıyoruz ki bu ikinci kardeşlerimiz, onlar bir gruptu. Hiçbiri bize karşı en ufak bir saygısızlık göstermediler bu doktorlardan. Kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sanıyorum ki bize biraz yardımcı olmak için belki de mahkum olacağımızı düşünüyorlardı. Bu deli raporunu verirken de öyle saygısız kelimeler falan kullanmamışlar. Ne oldu? İki tane deli raporu oldu hakkımızda. Sebep mi? Halüsinasyon. Kalp gözünüz açıksa yandınız yani ha. Sakın bir böyle bu tarzda bir doktora bayan olmayın. Deli olduğunuza dair kesin rapor verirler. Sevgili kardeşlerim uzatmayalım. Mahkeme bizi üçüncü defa çok ciddi bir kurula gönderdi. Bu Adli Tıp Kurulu. 13 kişiden teşekkür ediyor. Bunların üst seviye doktor olması söz konusu. Ve her iki raporu da irdelediler. Bize sualler sordular. Sevgili kardeşlerim, biz de onlara bir sual sorduk. Allah Teala
bize yazdırmıştı ki Risalet Nurlarına, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sözüme lütfen dikkat edin. Severiz değil, seveniz. Onlar bana sualler sordular, sordular, sordular. Ben de onlara bir sual sordum. Dedim ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Bundan dedim, ne anlıyorsunuz? Ve anladıklarını söylediler. Bir tevazu içindeydiler. Neticede ikisinin de aynı şeye çıktığı kanısındaydı genel kanaat. Biz dedik ki, hayır, severiz olsaydı ikisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz, seni en çok severiz, aynı şey. Ama en çok seni seveniz, seni en çok seveniz dediğimiz zaman konu tamamen ayrılıyor. Seni en çok seveniz dediği zaman Allah Teala bize, bizi seven birçok kişi var. Ama o sevenlerin arasında en çok seven, bizi en çok seven Allah. En çok seni seveniz dediği zaman Allah'ın çok sevdikleri var. O sevdiklerin arasında en çok sevdiği biziz. Birinde seven, birinde sevilen anlatılmış. Bunu söylediğim zaman bir suskunluk oldu orada. Sonra biz oradan ayrıldık ve bize planlama teşkilatında yaptığımız 27 tane araştırmadan bahsettiler. Bunlar sizin mi dediler? Biz de evet bizim dedik. Ve kesin bir kanaatle raporlarını verdiler. Nasıl verdiler raporlarını? Evvela birinci psikolog doktorun söylediklerinin geçersizliğini o tıp diliyle izah etmişler raporlarında. Sonra da ikinci doktorun verdiği, hakkımızda verdiği hükmün geçersizliğini gene onların ifadelerini çürüterek vermişler. Ve demişler bu tam akıllıdır. Delilikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizim delilik hikayemiz bu. Vay senin neden kalp gözün açık kardeşim, sen delisin diyorlar bize, iyi mi? Öyleyse böyle bir dizaynda şu insanların hiçbir inceleme kaygısına girmeden, hiçbir sorumluluk hissi duymadan sadece bizi karalamaya uğraşmaları, dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytanın çok açık bir göstergesi. Bu insanlar her an şeytandan ilham aldıklarının farkında değiller. Şeytan tarafından emredildiklerinin farkında değiller. Herkes mi alır? Herkes alır. Allah Teala buyuruyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor Allah Teala. Ve de şeytanın bu emretmesinden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şeyi de çok basit olarak ifade ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtuluyorsunuz ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. O noktadan itibaren Allah şeytanla aranıza bir perde geriyor. Şeytanın size emretmesine kesin olarak mani oluyor. İşte o ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabe için, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuta kul olmaktan, tağut tarafından emrolunmaktan kurtuluyorlar.
Allah tarafından emrolunmaya başlıyorlar. İşte biz o Allah tarafından emredilenlerden sadece bir tanesiyiz. Hepiniz için de inanılmayacak kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve şeytanın üzerindeki hakimiyetini nasıl yok ettiğinizi kendiniz yaşayın. Biz onun ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Yani iblisin, yani insan ve cin şeytanları. İşte insan şeytanları görüyorsunuz. Hakkımızda bunca yalanı, iftirayı yazabilenler. Sevgili kardeşlerim, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Deli olmadığımız, zannediyorum sizin iç dünyanızda da kesinleşmiştir. Zaten raporları okuduğumuz o ceviz kabuğu rezaletinin açıklamasında göreceksiniz olayı. Şimdi bundan sonra ne oldu? Bundan sonra biz hamdolsun ki artık planlama teşkilatından zaten hemen istifa ettik ve kendimizi tamamen Allah'ın yoluna vakfettik. Bir mescit oluşturduk Sokollu'da ve artık namazlarımızı orada kılmaya ve herkese kıldırmaya başladık. Her gün, her akşam kardeşlerimizle konuşmalar yapıyorduk. Cuma namazlarında ise cami tıklım tıklım dolu oluyordu. Ve her seferinde biz ayrı bir konuyu herkese açıklıyorduk. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin lütfen. Hep ayetlerle konuşuruz. Onun için itiraz eden dikkatli olmak mecburiyetinde. Bu bizim saflara bakmayın. Bunlar din Kur'an-ı Kerim'den falan hiç anlamadıkları için Kur'an-ı Kerim'in ardındaki gerçek manayı anlayamadıkları için emaniye bilgilerle donatıldıkları için sözlerimizin kendilerine göre tefsirini yaparlar sadece. Şeytanın netice itibariyle emrettiği kişiler. Öyle değil mi diyen varsa bir defa daha tekrar edelim. Biz sadece Allah'ın Kur'an ayetlerini söyleriz. O da öyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kişi insan ve cin şeytanların kuludur ve o şeytan tarafından da münkerle ve fuhuşla emrolunur. Bu kadar. Sonra yurt sathında konferanslara başladık. Ve devamlı birçok ilde ard arda her hafta başka bir ilde konferans vermeye başladık. Artık izin almak, gitmek, gelmek falan diye böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü planlama teşkilatından istifa etmiştik, ayrılmıştık ve kendimizi tamamen Allah'a adamıştık. Bu noktadan itibaren adım adım hayatımız değişti. Sonra mı ne oldu? Planlamadayken bir gruba girip bir daire yaptırmıştık. Hani şu kredilerle. O daireyi sattık. Ve de onun parasıyla bir televizyon kurduk. Mir TV. Ve o televizyondan yayınımıza başladık. Bir radyo oluşturmayı başardık. Mihir Radyo. Başlangıçtaki ismimiz buydu. Sonra Nur Radyo, Radyo Nur adını koyduk. Birkaç ilde radyo kurmayı başardık. Ve Türkiye'deki dine karşı olan tutumu biliyorsunuz. Bir süre devam eden televizyonumuz neticede kapandı. Daha açık bir ifadeyle kapatıldı. Rütük. Rütük'ün o zamanki
başında olan kişiler tarafından. Suçumuz mu? Suçumuzu doğru dürüst izah edemiyorlar. Biz ayrı ayrı kesimde yaşayanları birbirine düşman ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği şey sadece dostluktur. Bırakınız İslam dini içinde dostluğu kurmayı, İslam'ı diğer dinlerle birleştirmek konusunda da vazifeliyiz. Ve bunun gelecek yıllarda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hah, biz böyle söyledik ya şimdi. Biz geleceği gören, bilen birisiymişiz. Kendimize bu havayı veriyormuşuz. Hemen bunu yakıştırıyor adamlar. Biz her gün diyoruz ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Her söylediğimizi Allah bize bildirmiştir. Biz sadece ondan öğrendiğimizi size söyleyebiliriz. Biz bir hiçiz. Ama Rabbimizle beraber biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının imamıyız. Sevgili kardeşlerim, kendimizi yüzlerce defa orada ruh olarak gördük. Biz kıldırıyoruz şu anda huzur namazının namazlarını. Öyleyse bunu övünme olarak mı değerlendirirsiniz? Değerlendirmeniz size ait bir muhteva taşır. Bizi dışında bırakır. Çünkü siz kendi düşüncenizin mimarısınız. Ama biz kendi düşüncemizin mimarı değiliz. Biz Allah'ın kölesiyiz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Ne zaman susmamızı dilerse o zaman da susarız. İşte sevgili kardeşlerim ve konferanslar devam etti. Artık hayatımız yollarda geçmeye başladı. Bir konferans Ankara'da verirsek, ard arda birçok konferansı başka başka illerde vermeye başladık. Tabii artık planlama teşkilatı falan çalışmadığımız için de her gün bizim için serbestti. Haftanın birinci günü bir yerde, üçüncü günü bir başka yerde, hafta sonunda bir başka yerde hayatımız konferanslarla geçmeye başladı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevilmek çok güzel bir şey. Darısı hepinizin başına. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki seviliyoruz. Bizim kardeşlerimiz tarafından çok seviliyoruz. Her gün çok sayıda telefon alıyoruz, e-mail alıyoruz ve onlara cevaplar veriyoruz.

ve kimliğimizi o kitapta açıkça Allah Teala ortaya koydu. Biz bunu söylemekten hiç sakınmayız. Ama Risalet Nurları'nın bir özelliği vardı. Allah Teala bize buyurmuştu ki bu kitap bizim tarafımızdan emrolunana kadar hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında sır olarak saklanacaktır. Sonrasını biliyorsunuz işte, o kitabın yazılmasından sonra tutuklanmamız, kitabın başkalarının eline geçmesi ve bizim iznimiz olmadan yayınlanması, başkalarının hakkımızda bir karalama kampanyası açması. Allah'ın söylediklerinin hepsini anlamamalarına tabii bir olay nazarıyla bakıyoruz. Ama oradaki güzellikleri hiç görmemek üzere sadece kendilerine göre yanlış telakki ettikleri şeyleri söylemeleri söz konusu oldu. Ve geçen seferki konuşmamızda açıklamalar yaptık, cevaplar verdik Risalet Nurları hakkındaki alıntılara da. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri aralarında toplanmışlar, kitabı incelemişler ve 23 tane alıntı seçmişler. Bunlar Kur'an'a, İslam dinine, dinin temel kaidelerine %100 aykırıdır. Bunu yazan bir kişi de mutlaka delidir. Eğer bunları kendisi yazdıysa, yazmadıysa gene delidir gibi bir ifade kullanmışlar ama o kesimi tam olarak hatırlayamıyorum. Önemli de değil. Yani ya delidir ya da yazdıkları şeyler bir sahtekarlıktır demiş oluyorlar. Sonra da biz onlara cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplara onlar bir daha cevap veremezlerdi. Bugün de veremiyorlar. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün din adamlarına bugüne kadar 3 grup ihtar gönderdik. Her bir grup birçok tavzihi yani açıklamayı ihtiva ediyordu. Ve onların öğrendiği dinin eksik olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din olmadığını, o dinin bütün hüviyetinin tamamıyla kaybedildiği ve İslam'ın bir bitkisel hayata itildiğini ispat ettik. Sevgili kardeşlerim, bu tabii onlara göre büyük bir cürümdü. Biz onların söylediklerinin aksini ispat ederek onları küçültmüş oluyorduk. Onlar böyle zannediyorlardı. Oysa ki unuttukları bir İslam dini var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe tarafından yaşanmış bir İslam dini. 7 tane safadan oluşuyor. Hepsi de farz. 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onları yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti İsa ile ona bağlı olanlar aynı şeyleri yaşamış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti Musa aynı şeyleri yaşamış. Aynı şeriatta yaşamış. Aynı standartlar içinde. Ondan evvel de Hazreti İbrahim, daha evvel Hazreti Nuh, en evvel Hazreti Adem ve onun soyu. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Bu dünyada İslam unutulduğu için İslam alemi bu kadar geri. Ve onları bu geri kalma bataklığından kurtarabilecek olan o tek kişi biziz. Allah Teala bunu bize öğretti. Bütün dünyaya sadece İslam'ı öğretmek için vazifeli değiliz. Daha ötesi var. Dinleri birleştirmek konusunda da bir çabanın sahibiyiz. Ve bir gün onun da belki tamam olarak değil ama büyük kısmının gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. O söylüyor. Bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz bildiğiniz gibi birer birer gerçekleşti. Bu söylediklerimizi dikkatle takip edin. Bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini göreceksiniz. 2004 yılı

Mehdi Aleyhisselam'ın açıklama yapması lazım gelen yıldır ve bu açıklama yapılmış durumdadır. Öyleyse sonra ne oldu? Gazetelerde bu çirkin açıklamalar çıkınca biz hakkımızda yapılan bunca iftiraya cevap vermek gereğini hissettik ve ceviz kabuğuna müracaat ettik. Dedik ki biz sizlerle konuşmak istiyoruz. Biz müracaat ettik. Allah-u Teala'nın emri gereğince bu müracaat bizim tarafımızdan yapıldı. Biz istedik ceviz kabuğu olayını. Ve de Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nur Öztürk, Profesör Adnan Ayhan Songar ve diğer iki profesör. İsimleri aklımızda çok sağlam bir şekilde tutamıyoruz. İsimleri söyleyemediğimiz için bu iki profesör kardeşimiz sakın alınmasınlar. Ve ceviz kabuğu rezaleti oluştu. Ceviz kabuğu baştan sona kadar bir rezalettir. Ama sevgili kardeşlerim, olması gerekiyordu. Niçin olması gerekiyordu? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde adı geçen Resul olduğumuzun ispatı için. İşte 1997 yılında veya 96 yılında ceviz kabuğu rezaleti vücuda geldi ve biz kendisine şeytanın vahyettiği, şeytan tarafından öğretilmiş bir deli olarak Türk halkına kabul ettirildik. Sevgili kardeşlerimiz, bu noktadan itibaren bizi sevenlerin sayısı süratle arttı. Ama hakkımızda yanlış bilgilerin sahibi olan halkın bize karşı tutumu değişti. Adım adım insanların gözlerinde bize karşı sevgi değil, kin görmeye başladık. Nefret görmeye başladık. Bize ve bizimle beraber olanlara yavaş yavaş rahatsızlık verici davranışlar başladı. Bir kardeşlerimizle beraber bir pikniğe gittiğimiz zaman başka bir grubun bize düşmanca baktıklarını görüyorduk. Etrafımızda düşmanca dolaştıklarını görüyorduk. Ceviz kabuğu rezaletiyle konu daha ciddi boyutlara büründü. Ayrıca bizi her konferansta dışarıdan gelip de dinleyenler, söylediklerimizi not alıp da gerçek olduklarını gördükleri zaman bize karşı dost olmak yerine çoğu düşman olmak gereğini duyuyordu. Sevgili kardeşlerim, bu meseleleri İslam'ın 7 safhasını, dinlerin aslında 2 tane, 3 tane olmadığını, sadece bir tek din olduğunu insanlara ispat için hayatımızı vakfettik. Allah Teala bu huzur verici, zevkli ve aydınlatıcı vazifeyi bize verdiği için ona sonsuz müteşekkiriz. Biz ona hayranız.
O günden bu tarafa sevgili kardeşlerim, hayatımızın kilometre taşlarında bir yenisi oluştu. Nur TV. Hamdolsun ki Türkiye'de kapatılan Mihir TV kapatıldı. Ama hamdolsun ki şimdi uydudan yayınımızı yapabiliyoruz. Bu da hala birçok insanı görüyoruz ki rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bizim hayatımızda yeni bir kilometre taşıdır ve bütün dünyaya Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının geldiğini ifade eden bir dabbetül arzdır o. Her ne kadar bizim Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz dabbetül arzın Hawking olduğunu iddia ediyorsa da, bu onun felsefesine yatık olan birisi, bizim Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz de aslında hep kozmik şuurdan falan bahseder. Yani İlluminati'nin Türkiye'deki bir uzantısı. Bunca Allah-u Teala'nın dostları varken gidip konferanslarını başka kanallarda veriyor. Her neyse sevgili kardeşlerim, önemli değil. Ama Allah yolunda olduğunu iddia eden bir insanın kozmik şuurla kendisini dinci sayması, Hürriyet gazetesi gibi Allah'ın düşmanı bir gazeteye yazılar yazması ve sonradan geçirdiği olayları da hepiniz gördünüz. Hakkında artık hükmünüz kesinleşmiştir. Bizim yıllarca evvel verdiğimiz hükme sadece siz yeni ulaştınız. İşte böyle bir dizayn. Ve bize yakın olanların sayısı süratle arttı. Her konferansta konferans olanları doluyordu. Biz de lazım gelenleri herkese anlatıyorduk. Ama sadece anlayabilenler bizim etrafımızda toplanıyordu. Sayımız giderek büyüdü. Sonra etrafımızda bizi rahatsız edecek olan davranışlar başladı. Mesela arabalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve bize her geçen gün daha kinle bakılmaya başlandı. Birer birer dergahlarımız basıldı. Suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerimler bulundu. Ve de başka bir suç unsuru bulunamadığı için üzülerek gitti baskını yapanlar. Ama dergahlarımızı mühürlemeye başladı insanlar. Allah'ın düşmanları harekete geçmişti. Sonra bize karşı tehditkar davranışlar başladı. Silah göstermeler ve bir nevi sokak saldırıları dizisi. Artık rahatsızlık kesin bir hüviyet almıştı. Bu arada adalet mekanizması da o adaletten yoksun kararlar almaya başladı. Sevgili kardeşlerim, Mihir TV'de bizim
kendi camimizde, caminin içinde cübbeyle ve sarıkla kıldırdığımız bir namaz sebebiyle camide, kendi camimizde cübbeyle, sarıkla namaz kıldırıyoruz ve mahkeme bizi mahkum ediyor. Cübbeyle ve sarıkla namaz kıldırdığımız için ve bu televizyonda yayınlandığı için. Sevgili kardeşlerim, o kadar inanılmaz ifadelerle bizim hakkımızda isnatlarda bulunuyordu ki Rütük. Ama Rütük'ü düşünün sevgili kardeşlerim. Rütük hem hakimdir, hem savcıdır, hem de davacıdır. Davalı sadece biziz. Ve savcı ve davalıyı, savcı ve davacıyı temsil eden, aynı zamanda hakimi temsil eden Rütük hakkımızda karar veriyor ve televizyonumuz kapanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Radyolarımız kapanıyor birer birer. Bu kadar basit. Her tarafta bir düşmanca dizayn bizi yakın bir mesafeden rahatsız etmeye başladı. Bu davranış biçimleri bazı noktalarda saldırı hüviyetine bürününce biz onun için hayatımızı rahat rahat harcayabileceğimiz sevgili ülkemizden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu saldırılar bizi o noktaya götürdü ve Almanya'ya ulaştık ilk defa ve faaliyetlerimiz tabii kesilmeyecekti. Daha bir şevkle devam etti. Ama Almanya'da da rahatsız edildik. Orada da biliyorsunuz çok sayıda bizim ülkemizden insan var. Negatif davranışlarda da İtalyanlardan sonra Türkler geliyor. Ve rahatsızlığı orada da Türkiye'deki kadar kalın çizgilerle olmasa da orada da yaşadık. Sonra çözümün Amerika'da olduğunu gördük ve Amerika'ya ulaştık. Burada da Türkler var ama burada hiç kimse bize kötü gözle bakmıyor, hiç kimse bize saldırmıyor. Burada bir camimiz var. Burada rahat rahat kendimize düşen görevi yapıyoruz. Allah Teala bize bir emir vererek burada da bir vakıf kurdurdu. Adı International Mir Foundation. Artık Mir kelimesinin manasını hepiniz yakından biliyorsunuz. Mehdi, İmam, Halife, Resul. Ve Mir Foundation bir non-profit organization olarak Amerikan makamları tarafından Virginia eyaletinde kabul edildi. Ve ona dayalı olarak, yani onun bir affiliate olarak, bir uzantısı olarak Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık Allah-u Teala'dan. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili Türkiye halkı, gelecek günlerde Türkiye harbe sokulacaktır. Üçüncü Cihan Harbi çok uzaklarda,
ekonomik yapı yanlış esaslara dayalıdır. Bu yapının değiştirilmesi gerek. Türkiye mutlaka altın karşılıklı parayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Turgut Özal zamanında konuyu halletmiştik. Birinci konuşmayı yaptık. Adnan Kahveci ile Büyük Millet Meclisi'nde. İkinci konuşmayı onun makamında yapacaktık. Tahakkuk etmedi. Yoksa Allah Teala Turgut Özal'a ve Adnan Kahveci'ye emir verseydi altın karşılıklı parayı oturtmuştuk. Türkiye enflasyon belasından %100 kurtulmuştu. Yalnız o kadar olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Biz ekonomik açıdan bu belaların başımıza geleceğini önceden öğrenmiştik. Ve de herkesi, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere bütün parlamenterlere, en azından onların arasındaki büyük kesime mektuplarla ulaşmıştık. Yapılması lazım gelen işleri söylemiştik. Ama netice itibariyle onların tabiriyle 3 tane deli rapor almış olan birisi böyle bir şeyi çıkartıyordu. Ve de hiç kabul görmedi tabii. Ve atı alan Üsküdar'ı geçti. IMF'in diktesi altında Türkiye bir batağa bakmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasına göre çok üst seviyede bir borcu söz konusudur. Devlet de borçludur, halk da borçludur. Ne yazık ki borcun ödenmesi için devlet gerekli gelire sahip değildir. Onun için borçlarının büyük kısmını yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. O ödenen borçlar da faizlerin ilavesiyle gerçekleşeceği için bir korkunç spiral, kısır döngü Türkiye'yi giderek daha çok batağa sürüklemektedir. Ve de yolu yok mudur? Vardır. Ekonomi sohbetlerimizi dinlerseniz çözümleri göreceksiniz. Bütün borçların bir anda ödenerek küçülen borçlar devrine Türkiye'nin girmesi lazım. O zaman dış ülkelerdeki, mesela Amerika'daki faiz olan oranları şu anda en yüksek seviyede %7 kredi faizleri. Öyleyse düşünün ki Türkiye'deki enflasyon haddinin de altında bir faizle borç almak mümkün. Altın karşılıklı parayı oturttuğumuz anda artık Türk lirası dünyanın en sağlam parası olacaktır. Bu neyi ifade eder? Bütün ülkelerde, enflasyonist ülkelerde biriktirme parası olmasını ifade eder. Türkiye'den dışarıya çıkan konvertibli olacaktır altın karşılıklı para. Türkiye'den dışarıya çıkan her paranın yüz kat daha fazla mal, paranın Türkiye maliyesine maliyetinin yüz katı daha fazla mal ithalat olarak Türkiye'ye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, büyük Türk halkı, buradan Amerika'dan sizlere sesleniyoruz. Hayat hikayemiz burada tamamlanıyor. Şimdiye kadar sizlere neyi açıkladıysak, açıkladığımız hiçbir şey bize ait değildir. Hepsi onun tarafından söyletilmiştir. Böyle olduğunu her söylediğimizin gerçekleşmesiyle zaten bugüne kadar gördünüz.
Bundan sonra da göreceksiniz. Büyük Türkiye halkı, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Ama bir noktayı daha söylemeden geçmek de içimizden gelmiyor. Açık ve kesin olarak bu bir tavır koymadır. Türkiye defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'ne girmek mecburiyetinde değildir. Bu Osmanlı için onur kırıcı bir olaydır. Biz adamlara diyoruz ki biz sizin kuyruğunuza yapışmak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki biz Hristiyanız, siz Müslümansınız, biz sizi istemiyoruz. Biz muhakkak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyoruz diyoruz. Peki dünya ne diyor? Bir bakın bakalım ne diyorlar. Osmanlı çöktüğü zaman onun çöküşünde ortaya çıkan 28 ülkenin her biri Osmanlı'nın başa geçerek kendileriyle beraber bir federasyon kurmasını istiyorlar. İç dünyada bu var. Sadece o ülkeler mi? Türk ülkelerinde büyük kısmı bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Asya, birkaç Asya ülkesi de bunu istiyor. Osmanlı bir lider ülkedir. Ve tekrar bir lider ülke olarak dünya arenasında ait olduğu yeri mutlaka almalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye bankalar sistemini yatırımcılar olarak devreye sokabilirse, çok kısa bir zaman parçasında hem borçlarını ödeyebilecek hem de kalkınmasını tamamlamış bir ülke haline gelebilecektir. Kalkınma hızı şu andaki yatırım hızı, şu andaki özel sektör ve devlet yatırımları toplamının sadece özel sektör cephesinde en az 2,5 katı olacaktır. Sözlerimizi dikkatle dinleyin ve değerlendirin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet saadetini ve dünya saadetini yapması, dünya saadetinin sahibi kılması ve büyük Türkiye'nin kurulması, gerçekleşmesi istikametinde dualarımızla sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet." Yetesailun. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehininiz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Acaba Allah Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah-u Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir, ruhumuz da emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir, uyumadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etmek imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman, teslimlerin ard arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan,
kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir ve ona göre olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırtımızda kime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah-u Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tünserûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer, üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki gışave tatlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinleti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu Allah Teala bunları. Kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinleti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah-u Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. Kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, işitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, 6. furkan, yerine ihbat konulması, 7. furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah-u Teala. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın katından gelen rahmet lefaz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir. Ama kalpten içeriye fazıllar giremez. Kalbin içine henüz iman kelimesi yazılmadığı için fazla çekecek olan unsur iman kelimesinin çekim gücüdür. Ama kalpte henüz bu mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle faz ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazlı kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah-u Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşavü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münib olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a Allah'ın ruhunu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracağından

olan kişiye Allah-u Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiğin zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah-u Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkeste Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat, onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıstı olarak kabul ediyor Allah Teala. Öyleyse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ulul azm peygamberlere, nebilere hitap ettiğini görüyoruz. Ey nebiler, biz o nebilerden misak aldığımız zaman diyor Allah-u Teala onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra sizin elinizdeki kitapları tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz? Dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu. Öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah Teala'nın herkesin aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Bundan sonra diyor. Yani Resul, o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul, kendisini Allah-u Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşat makamını Allah-u Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiyet, İslam'ın temelini teşkil eder. Seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş.

der ve kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiyetle beraber tabiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana ilave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiyetini gerçekleştiren kişinin birinci olay başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki kullarımdan layık olanların üzerine arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanın üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah katından emrinden ruh gönderir diyor. Ve o kişinin ruhuna yevmüttalakın Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için, vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emriyle geldim diyor. Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatta emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerin elini öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergâhındadır. Bu sebeple dergâhta kat çıkamayan birçok salik orada zemin katta beklerler. Birinci kata çıkacak olan imkanı
sağlamak üzere. Ve birinci işlev, Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Aynı zamanda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevaba çevrildiği bir ortamda irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini ifade eder. Devrin imamı Allah Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır. Yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine her biri için Allah-u Teala aynı ruhtan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu, şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından
Sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehininin vücuda getirdiği olaydır. Allah-u Teala diyor ki kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehinenin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehinenin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki, yani zaten nefs rehine, kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur. İkinci defa %7 nur birikimi, rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levvame, kişi nefsini kınamaktadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına yükselmiştir, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi nefsi mutmainnedir. Mutmainnedir, mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince
Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın emri neydi? İnna Allahe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta yok olur. Artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra züht sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları, kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulul-elbab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulul-elbab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi, tabi olduktan sonraki günahları örtülür, salah nuru verilir ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi. 18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de Allah Teala kendi iradesine bağlar. Emaneti kabul eder. Ve irade de, serbest irade de Allah'a teslim olur. Ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehine olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh, Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs, Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zulmani bir standart içindedir. İşte hasret faziletlerden ibaret olmak yetmez, müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için
ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. Böylece ruhta, meçte, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütalaa ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği, daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağınız son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordu Yunus? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını
Hemen bir kelimeyle verelim. Daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah Teala onu farz kıldığı halde 14 asır yetmiş farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah Teala. Çok zikri farz kılmış, günün yarısından daha çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız, aminular kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak.
7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bizi ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarınızdaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki İblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda bir mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz.
Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bir diyeceğimiz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2, 3, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerim bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz?
O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma, ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de diyor. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada kavuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzını söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Neye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisini olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim,
Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor, diliyorum ben. Her zaman diliyorum ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin, bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını uyandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişsin. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydin. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insan var mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah-u Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz.
Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, yahu nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah Teala'ya, hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki, oho adam 65 sene yapılması lazım, gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hükme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin siz de bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet, tuz biberi

0: söylemeye gerek yok.
1: Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halik'in yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. E ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan, sadece kainatın tek dinini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşeni yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesureyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki ekinleti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı

Dilemek, akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicabı mestürü var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ikinnet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah Teala, ben sizin için güçlük dilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş
mutlulukları. Sadece bir dileğimiz de sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu suali sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun, mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u. Benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz.
dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin. Bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik katlar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat zikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra gelişen bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız,
Kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden denemiyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı, herkes burnundan soluyor, herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız, etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz şehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını, hayır başkalarına değil, size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz, onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse, vermek, almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz, Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız, o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem, berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir, onların zahiri alemi var. Bu aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi. Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler.
Öyleyse 6 tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, 7 alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü 6 tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. 6 tane alem ve 7. olarak Allah Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir, yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam 17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Bende değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor. Anlaşılması güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten
İnsan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O, her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, affedersin, Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala şöyle buyuruyor, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, ya Rabbi kim mümin olmuşsa, ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah Teala zamandan münezzehtir. Biliyorsunuz ki bir insan 3 boyutludur. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Yani göğsünüzden sırtınıza kadar olan kesim derinliğinizi, başınızdan ayaklarınıza kadar olan kesim yüksekliğinizi, bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar 3 boyutunuzdur. Herkes kendisini 3 boyutlu zannedebilir. Hep öteden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan 3 boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, 3 boyutlu değildir. 5 boyutludur. 4. boyutunuz zamandır. 5. boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir, hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için. O Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman Allah Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O, ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl, bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar, aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılıdır. Zaman, hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada, kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah-u Teala sıfırda zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine.
bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır. Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşımayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da

hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar hepsi biz insanlar için yaratılmış. Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır. Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için.

negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce El-Cabir, matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El-Cabir'e hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar. Katli vaciptir diyorlar. Ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretleri'ni. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır, sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Hadrutonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bir toplum oluşturmak mecburiyetindeyiz. Herkes için mutlaka ihtiyaçlarını başkalarından temin etmesi söz konusudur. Öyleyse hepimiz birbirimize ihtiyaç duymaktayız, muhtacız. Bu elbiseleri bir başkası dikmemiş olsaydı biz bunları giyemezdik. Yemeğimiz yapılmazsa yemek yiyemeyiz. Ayakkabıyı ayakkabıcıdan almak mecburiyetindeyiz. Yani kısaca toplumun her sahasında insanlar var. İnsanların ihtiyaçlarına katkı sağlamak üzere hayattalar. Hayatlarını onunla kazanıyorlar. Öyleyse hepimiz yaşamak için başkalarına muhtacız. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu şeylerin hepsini kendisi gerçekleştiremez. İçinde bulunduğumuz toplumun bir ferdi olarak bunun imkansız olduğunu herkes rahat rahat söyleyebilir. Öyleyse konumuzun girişinde ihtiyaç müessesesi var. Herkes ihtiyaç duyduğu her konuda başkalarına muhtaç. İhtiyaç kelimesiyle muhtaç kelimesi zaten aynı istikamette kullanılan ve aynı kökten türemiş iki kelime. Bu durumda madem ki hepimiz birbirimize muhtacız, o zaman neden insanlar birbirlerinin kalplerini kırıyorlar, birbirlerine kötü davranıyorlar. Neden insanlar etraflarındakileri huzursuz edebiliyorlar, sıkıntıya sokabiliyorlar, kötü davranıyorlar? İstatistikler korkunç rakamlar veriyor Türkiye için. Karısını döven erkeklerin ailedeki oranı %70'lerin ötesinde. Sevgili kardeşlerim, neler oluyor? Biz nasıl kaybetmişiz gerçek hüviyetimizi, Osmanlılığımızı? Osmanlı ki hiç kimseye kötü bir davranış sergileyemezdi. Bu onun yapısında vardı. Çünkü herkes tasavvuf adabı üzerine terbiye edilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, toplumun bir bütün olarak terbiye edilmesi lazım. Bu terbiye anaokulundan başlamalı, ilkokulu kaplamalı, ortaokulu kaplamalı, liseyi kaplamalı, üniversiteyi kaplamalı. Ta doğuştan itibaren biz insanları tasavvufa yatkın, Allah'a yakın hüviyete getirmek mecburiyetindeyiz. Hemen buna bir kulp takanlar olacaktır. İşte irtica hortladı. Ne irticası? Osmanlı'yı Osmanlı yapan sizin o irtica zannettiğiniz davranış biçimliği mükemmelliğidir. Bu mu irtica? İnsanların birbirine sevgi duyduğu, huzur içinde bir toplumda hiç kimsenin hırsızlık yapmadığı, kimseyi rahatsız etmediği bir düzen. Bu mu irtica? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa o kadar mutludur. Bir insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa çevresindeki insanlara o kadar çok mutluluk ulaştırır. Onun en yakınları iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar kendilerini insanlığa adamışlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatırlar. Ne demek istiyordu onlar yaşamazlar deyince? Onlar kendi iradeleriyle yaşayamazlar. Onlar Allah'ın iradesine bağlanmış olanlardır. Onlar iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onlar yaşamazlar, yaşatılırlar. Ya külli irade ya da ilahi irade onları hayatta tutar. Her yaptıklarını bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman onların yapmadıklarını, onlara yaptırıldığını görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı yarenlere her zaman bir çift sözümüz vardır. Hatırlayın Osmanlı'yı. Osmanlı, Osmanlı'nın sürecinde başkalarına hep yardım için yaşadı. Ülke ne kadar uzaklıkta olursa olsun Osmanlı'dan yardım istemişse Osmanlı oraya yardım göndermiştir. Osmanlı bir nizamı ifade eder. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bugün yaşayan insanlar bu hercümercin, bu kargaşanın, bu kavga ve gürültünün içinde yaşayanlar Osmanlı'nın sükunetini, Osmanlı'nın insanlara verdiği değeri, Osmanlı'nın dünya hayranlarını kazanma çizgisini yerli yerine oturtmalıdırlar. Neden? 600 yıllık bir 400'lü cihan hakimiyetinde geçmiş bir dünya. Bu dünyada hakim unsur Osmanlı. Fransa kralı tehlikeye düştüğü zaman Osmanlı'ya sığınıyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alarak İslam ülkesindeki üst rütbesini Hristiyanların da en üst seviyedeki toplantılarına başkan olarak iştirak etmek suretiyle devam ettirdi. Hedefi Kızılırmak'ıydı. Yani Roma'ydı. Eğer Roma'ya ulaşabilseydi ki zehirlenmeseydi mutlaka bunu gerçekleştirecekti. O zaman Katolikleri de temsil edecek olan bir Türk Hakanı olacaktı. Ne olacaktı? Onlara da sulh ve sükun gelecekti. Osmanlı gibi yaşamayı öğreneceklerdi. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğimiz zaman örnek alınması lazım. Gelen insanlar onlardır. Osmanlılardır. Onlar hep tasavvufu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Hangi açıdan bakarsanız bakın tasavvufu göreceksiniz. Hacıyanı Rum hanımlar kesiminin tasavvufunu gerçekleştirirken geri kalan bütün muhteva erkekler tarafının tasavvufu yaşamasına medar oldu. Tasavvufu yaşamak önemli mi? Son derece önemli. Osmanlı tasavvufla dünyadaki en üstün ülke olmayı başardı. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle başkaları üzerinde hakimiyet kurarak onlara zulmetme üstünlüğü değildi. Bu üstünlük kuvvet sebebiyle onlara hakim olarak o ülkede de adaleti sağlamaktı. Asillerin insanları köle gibi kullanmalarına engel olmaktı. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri dediğiniz zaman insanların muhtevasına bakın. Osmanlı'da birisi bir karar vermiş. Kendi kendine diyor ki ben diyor şimdi bütün evliyaları bir defter alacağım, ona yazmaya başlayacağım. Kafasında bu düşünceyle bakkala gidiyor. Defter almak istiyorum diyor. Bakkal gülümsüyor. Defteri veriyor. Arkasından da diyor ki beni de yaz diyor. Adam hayrette. Hiçbir şey söylemediği halde o kişi o deftere evliyaların yazılacağını önceden biliyor. Çıkıyor kasabın önünden geçerken kasap içeriden sesleniyor. O defter var ya diyor beni de yaz oraya. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de diyor, beni de yaz. Sevgili kardeşlerim, alışveriş yapanlar, ticaret yapanlar, ticaretlerine en ufak bir haram karıştırmazlardı. Böyle bir şey mümkün olamazdı. Herkes aldığı maldan %100 emindi. Her tarafta tam bir güzellik hakimdi. Herkesin birbirine sevgi gösterdiği, büyüklerin küçüklere sevgi gösterdiği, küçüklerin büyüklere hürmet gösterdiği, saygı gösterdiği bir toplum dizaynı. Fakirlerin korunduğu bir toplum dizaynı. Fakir olmaz mı? Her toplumda mutlaka olur. Ama ihtiyaçların üzerinde para kazananlar, ellerindekinden küçücük bir kısmını bile olsa onlar için kullansalar hiçbir problem olmaz. Vaktiyle seneler önce bir arkadaşımız, şimdi üniversitede öğretim üyesi, belki de emekli olmuştur artık. Türkiye çapında bir inceleme yapmıştı ve de herkesin birini ve zekatını vermesi halinde bu birini ve zekatın fakirlere dağıtılması halinde Türkiye'de hiç fakir insanın kalmayacağını hesaplamıştı. İsmi aklıma geldi. Mehmet Yazıcı. Profesör Mehmet Yazıcı kardeşimiz. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala kanunlarını boşuna mı koyuyor? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Allah Teala mantıksız bir şey yapsın. Her şeyin en güzelini emretmiş Kur'an-ı Kerim'inde. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Olması mümkün olabilir mi? Neden olamaz? Hangini söyleyebileceksin senin bana bunu? Neden olamaz? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberdi ki Allah'ın tasarrufundaydı. Bütün peygamberler tasarrufundadır. Bütün peygamber olmayan resuller de tasarrufundadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün tasavvufu gerçek anlamda yaşadığınız zaman, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu kadarı da yeter. Ama daha ötesi var, iradenizin de Allah'a teslimi. Onu bir kenara bırakalım. Ama kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim etmişse o kişi daimi zikirdedir. Yani her an içindeki ses baştan kendi iradesiyle sonra alışmış bir alışılmış bir standartta Allah kelimesini tekrar etmektedir. Bu Allah'ın katından onun göğsüne, kalbine devamlı fazıl nurlarını göndermektedir. Bu nurlar devamlı bir tazelenmeyi ifade eder. Kişinin, nefsinin kalbi hep Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Bunların adı fazıllar. Yalnız Allah'ın emirlerini emreder, yasak ettiği fiilleri de işletmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bu olur? Kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmetin ötesinde %98 fazıl oluştuğu zaman, bütün afetler kapı dışarı edildiği zaman. Peki kişi kendi gayretiyle böyle bir güzelliği bir defa daha yaşayabilir mi hayatında? Elbette yaşayabilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala o kişiyi tasarrufu altına alır. Ve o kişiye şeytanın yaklaşmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etsin. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındayız hepimiz. Ve de kişi bu noktadan yola çıkıp da ruhunu Allah'alaştıran ne kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Yani İradesini de Allah'a teslim etmiş bir kişinin mutluluğunu üst boyutta yaşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara neyi anlatıyor? Bu müstesna olayı onlara yaşatmakla, Allah'ın dostu olursanız Allah sizi işte böyle mutlu eder diyor. Hiç kimse o 7-8 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Bu mutluluğu yaşamayan zaten tasavvufu yaşamıyordur sevgili kardeşlerim. Evet, geçici bir şey. 8 aydan sonra eski hayatı geri dönülür. Ama hatalar yarı yarıya azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. İki faktör yok. Ruh Allah'tadır. Sadece nefs vardır. Bu nefsin muhtevası ise ikiye bölünmüştür. Ne kadar fazıl varsa o kadar da karanlık vardır. İşte bu fazılların %2 rahmetle ilavesi %51'i bulur. %49 artı 2. Geri kalan %49'da karanlıklardır, afetlerdir. Ama %1 de olsa hakimiyet doğru taraftadır. Olması lazım gelen taraftadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde muhtevaya baktığımız zaman mutluluğu sağlayan unsurun Allah'ın bu devredeki, yani o 7-8 aylık devredeki şeytanın tesirini izale etmesi, yok etmesidir. İşte Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu güzel dizayn bütün insanlar için bir örnek olmalıdır. Aynı mutluluğu yaşayabilmek için kişi dik yokuşu tırmanmaya azmetmelidir. Dünya mutluluğunun yarısını sağlayan, sadece bir dilek karşılığında Allah'ın mutlaka herkese ulaştırdığı bu sonuç, Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir, her şeydir. İnsana ne kadar değer verdiğini anlatıyor Allah Teala. Neden değer veriyor? Çünkü ona ruhundan üfürmüş. Başka hiçbir mahluk yoktur ki Allah ona ruhundan üfürmüş olsun. Sadece insanlar böyle bir hüviyetin sahibi. Ne cinler, ne hayvanlar, aklınıza neler geliyorsa hiçbir varlık insanın sahip olduğu, Allah'ın kendisine üfürdüğü bir ruhun sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Cemaat halinde yaşayan insanlar için Allah'ın muradı herkesin birbirini sevmesi. Karşılıklı bir sevginin bütün bir toplumu külliyen kapladığı bir ortamda insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarlar. Şimdi düşünün, bir kadının de çantasıyla sokaktan geçerken hırsızlar yolun ortasında o kadını durdurup elindeki çantayı elinden zorla alıp arabaya atlayıp kaçabilecek bir seviyeye gelmişler. Böyle bir ortamla Osmanlı'yı bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Neler kaybetmişiz? Ne uğruna? İşte demokrasi, demokrasi dediğimiz sonuçla karşı karşıyayız. Her gün kavgalar, gürültüler, her gün anlaşmazlıklar ve neticede siyasetin bir sürü oyunu, karşıt gruplar, birbirinden nefret eden insanlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Biz Osmanlılara bu yakışır mı? Biz birbirine düşman olacak bir toplum muyuz? İnsanların normal hayatını yansıtan filmlere baktığımız zaman yüreğimiz kan ağlıyor. Biz nasıl bu hale geldik? İşte bu hale gelmemizin arkasında konumuzun temeli var. Bizi Osmanlı yapan şeyin, en üstün ahlaka sahip kılan şeyin Allah olduğunu bilen ve Allah'a karşı olanlar, bizi Allah'tan ayırmayı başardılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, batılılaşmayı, Fransızlar gibi olmayı, İngilizler gibi olmayı, Almanlar gibi olmayı bir marifet sayanlar, toplumu değiştirmek için Bütün güçleriyle çalıştılar. Biz ilkokuldayken kütüphanedeki bütün kitaplar Allah'ın olmadığına dair, Allah yoktur muhtevası içinde ilkokulların kütüphanelerine yerleştirilmişti bile. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Osmanlı'nın davranışlarını Osmanlı gibi yapabilmeye bağlıdır. Birbirini aldatmayan, birbirinden nefret etmeyen, tam aksine birbirini yüceltmeye çalışan insanların oluştuğu yeni bir topluma ihtiyacımız var. O toplumu gerçekleştirebiliriz. Bundan %100 eminiz ve bunun öyle olacağını göreceksiniz. Yani o hedefe mutlaka ulaşacağız. Bu konuda tereddüt olan varsa onlara şimdiden müjdeyi verelim ki mutlaka dünya üzerinde bir sulh ve sükun kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun oluşması Türkiye'den başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitsiz olmayın. Allah Teala bize geleceğin müjdesini veriyor. Bir dünya sulhü kurulacaktır. Evet, kurucusu biz olacağız. Bizler olacağız. Biz ve bizimle beraber olanlar. Sonra herkes bizimle olacak. Neden? Çünkü biz sulh ve sükunu temsil ediyoruz. Biz iyi ahlakı temsil ediyoruz. Biz 600 yıllık bir Osmanlı olarak Osmanlı'yı temsil ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın başından evvel de bizim atalarımız vardı. Benim soyumdan gelenler, soyundan geldiklerimiz. Osmanlı'nın başlangıç noktasından itibaren, Osman Gazi Hanı'ndan itibaren biz tarih sahnesinde vardık. Yeniden var olacağız. Ve dünya sulhu sizlerin ve bizim eserimiz olacak sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne var ki şu dünyada kavga edecek, savaş verecek, başkasının hakkını haksız yere gasp edecek, arkasından da vicdan azabı duyacak. Neden? Yardım etmek varken, kardeş olmak varken, elimizdeki fazlayı paylaşmak varken, gönül rızasıyla bir paylaşmaktan bahsediyorum. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusudur, huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizi Osmanlı'yı kendinize örnek alarak dizayn edin. Onlar hiç kalp kırmazlardı. İnsanlara usulünce anlatırlardı. Her mahallede mutlaka tasavvuftan bir muhtar vardı. Aynı zamanda o caminin, o mahalledeki caminin, her mahallede mutlaka bir cami vardı. O caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Yani o mahallenin resmi hakimiydi. Ve de Adaletin her zaman onlar temsilcileriydi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzeldi ki, şimdi şu filmlere baktığımız zaman, haberleri izlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Nasıl bir yaşantı biçimi ki her an hırsızlıklar, cinayetler, hırsız girmemiş evlerin kalmaması, kapkaçlar, yol soygunları, her şey sevgili kardeşlerim. Şeytan, İlluminati'yi parmağına dolamış, bütün dünyayı birbirine düşürmeye uğraşıyor. Ama Allah buna müsaade etmiyor. Bir süre sonra bu oyunun bozulduğunu göreceksiniz. Biz şu dünya hayatını yaşarken bütün dünyada sulh ve sükunun kurulduğunu göreceksiniz. Neden mi kendimizden bu kadar eminiz? Sualin arkasında aslında bu yok. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan biz değiliz. Bunu gerçekleştirecek olan Allah. Biz sadece onun borazanıyız. Onun sizlere ulaşan sesiyiz, telefonuyuz. O kadar sevgili kardeşlerim. Yapacağız, edeceğiz lafları bize ait değil. Biz bir vasıta olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Engel olmaya çalışanlar varsa buyursunlar. Bakalım Allah'a karşı savaş verebilenlerin durumu nedir? Onu herkese gösterelim. Sevgili kardeşlerim, biz Allah içiniz. Bir canımız Allah'ın yolunda tükenecek. Ama bu hayat süresince insanlığa büyük izler bırakacak olan hizmetlerde bulunacağız. Bunu biz yapacağız demiyoruz. Biz bunların bize Allah tarafından yapılmasında, yaptırılmasında naçiz bir görevli olarak görev alacağız. Biz Allah'ın tasarrufundayız. Kendiliğimizden bir şey yapamayız. Bu sözleri de biz söylemiyoruz. O söyletiyor. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hem kendimizden hem de gelecekten kesin bir standartta eminiz. Ve de bilmediğimiz en önemli şey şudur ki zaman. Ne zaman Allah-u Teala bunları gerçekleştirecek? Bunu bize söylediği güne kadar biz bunu bilmeyiz. Gerçekleştirecek olan biz miyiz? Buna biz demek de doğru olur mu bilmiyorum. Onun iradesinde bir insan. Kendiliğinden hiçbir şey yapamayan, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilen, onun konuşturduklarını konuşabilen bir telefon. Sevgili kardeşlerim, dünya bu telefon sayesinde huzura kavuşacak. İşte bu keşmekeş, insanların bunca birbirine düşman kamplara ayrılıp savaşmaları, bunca insanın İlluminati'nin hedefleri uğrunda birbirine saldırtılarak öldürülmesi, bunların hepsi şeytanın tuzaklarıdır. O tuzaklar, hiç endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim, sona erecektir. Bu dünyada henüz bozulmamış olan insanlar yaşıyor. Onların da bu istikamette mutlaka akılları başlarına gelecektir. Biz sadece önde olacağız. Onları o Allah'ın dostu olacak olan her dinden insanları bir araya getirmek, o bizim görevimiz. Sevgili kardeşlerim, böyle deyince dinler olmadığını da söylemek mecburiyetindeyiz. Hristiyanlık dini diye, Yahudilerin dini diye, İslam'ın dini diye ayrı ayrı dinler yok. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o dinin, o kitaba ait olan dinin, Tevrat'a ait olan dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, İncil'in muhtevasındaki dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, İslam dininin hanif dininin hüviyetinde bulunduğu, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah tarafından Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de anlatılmış. Emredilmiş, açıklanmış. Dinler yok. Sadece bir tek din. İşte gelecek günlerde dinler arası diyalog, ritüellere dokunmadan, merasimlere dokunmadan insanları ana hatlarda bir araya getirecektir. Buradaki Musevilerle ve Hristiyanlarla, onların başındaki kişilerle oluşturduğumuz toplantılar açık ve kesin bir şekilde onlara ispat etti ki dinler yoktur. Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Bu burada atılan bir adımdır, bir aydınlıktır, bir nurdur. Bütün dünyaya mutlaka yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle oluyor? Onlar neden inanıyorlar sözlerimize? Çünkü sözlerimizin ispatını sadece Kur'an'dan vermiyoruz. Onların kendi kitaplarından da veriyoruz. Onlar kendi kitaplarına baktıkları ve bunları gördükleri zaman nasıl olmuş da diyorlar biz şimdiye kadar bu hakikatlerden hiç haberdar olmamışız. O zaman cihan harpleri falan oluşmazdı. Son bir harp. Son bir savaş. Olacak sevgili kardeşlerim. Ama ondan sonra bir dünya sulhü bütün dünyayı mutlak olarak kaplayacak. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Ve de İslam'ın bayrağı ve de Hristiyanların bayrağı ve de Yahudilerin, Musevilerin bayrağı diye bir bayrak değil. Allah'ın hak bayrağı ortaya çıkacak. Dünya bayrağı. Birleşmiş Milletler şimdiki hüviyetini değiştirerek gerçek anlamda birbirini seven ve aynı dinden olduklarının bilincinde olan insanların idare ettiği bir yeni dünya dizaynı kurulacaktır. Bu bapta hepinizi müjdeliyoruz sevgili kardeşlerim. Bundan hiçbir kuşkumuz, hiçbir endişemiz yok. Biliyoruz ki Allah Teala bize bugüne kadar ne söylediyse hepsi adım adım gerçekleşti. Bundan sonra da öyle olacak. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize geleceği de bildirmesi. Bizim sizlerden farkımız Allah Teala'nın bize ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi değil. Sözüme dikkat edin. Ne yapmamız lazım geldiğini söylemesi ve onu bizim yapmamız değil.
1: Allah'ın bize yaptırması.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın sizlerden, sizlerin mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Yalnız o kadar, sizlerin, hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak insanlar için çok yanlış anlaşılan bir kavram. İnsanlar herhangi bir zevki yaşarlar. Ondan sonra o zevk biter, gene mutsuz dünyalarına geri dönerler. Ve ara sıra böyle bir takım zevkleri yaşadıkları için de ben zaten mutluyum derler. Sevgili kardeşlerim, hepimiz şunu hiç unutmamalıyız. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Yani Halık'ın, Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar sevgili kardeşlerim. Hepimiz birer yaratıkız. O bizi yaratmış. Allah bizleri yaratmış. Bu yaratma dizaynına baktığımız zaman Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde, yaratıkların içerisinde en üst seviyede yarattığının insan olduğunu görüyoruz. Melekler var, cinler var, insanlar var. Hayvanlar bu standardın aşağısında kalıyorlar. İnsanın yardımcısı olarak yaratılmışlar, insan için yaratılmışlar. Aslında melekler de, cinler de insan için yaratılmış. Ama melekler, insanlar ve cinler düşünebilen ve rasyonel bir dizayn içerisinde hareket edebilen varlıklar. Hayvanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar hizmet ehli olarak var edilmiş. Suda yüzen balıklar, havada uçan kuşlar, yerler, gökler hep insan için yaratıldığı için içinde yaşayan bütün mahlukat da, göklerdeki kuşlar da, yerlerdeki, yerin içinde yaşayan mahluk da, yerin içinde yaşayan hayvanlar, mesela çoğunlukla yerin içinde kalan mesela yılanlar, bitkilerle geçinen toprak altı mahlukatı, hepsi bütün sebzeler, bütün meyveler, bütün ağaçlar, her şey sevgili kardeşlerim, göz alabildiğine uzanan şu ufukların bütün muhtevasını aldığı her şey insan için yaratılmış. Yani sizler için yaratılmış. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizin mutluluğunuzdan başka sizlerden hiçbir şey istemiyor. Belki şimdi bana, peki bizden Allah Teala hiçbir şey istemiyor da bu namaz neyin nesi? Zekat neyin nesi? Bir de zikir diyorsun. Zikir, Allah Teala namaz kılmamızı da emretmiş, zikir yapmamızı da emretmiş, hacca gitmemizi de emretmiş.
Öyleyse namaz kılmak bir angarya değil mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir gün Allah'ın yolunda olursanız, yani Allah'ın Kur'an'daki temel emrini yerine getirirseniz de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte bu dileğinizin var olduğu noktadan itibaren Allah Teala'nın size mutluluğu yaşatmaya başladığını göreceksiniz. Bu mutluluğu anlatmak her seferinde bizim için ayrı bir zevk. Daha çok, daha çok, daha çok insanın mutluluğu öğrenmesi için, daha çok insanın mutluluğu yaşayabilmesi için sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne biçim bir şey bu mutluluk? Şimdi size hepinize soruyorum, mutlu musunuz? Çoğunuz şöyle bakacaksınız. Hayır, ben mutluluk ölçülerine herhalde ulaşamam. Genellikle huzursuz, sıkıntılı bir insanım. Böyle diyenler var aranızda. Bir de gerçekte mutsuz oldukları halde başka insanların kendilerinden çok daha fakir, çok daha kötü şartlar altında olduğunu görerek, biraz dünyalık sahibi olduklarını düşünerek biz mutluyuz diyenler de olabilir.

yasak hüviyetteki şeyleri işleyerek mutlu olduklarını zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir müessesesine bakalım beraberce. Nedir mutluluk? Mutluluk, bir insanın uyum halinde olması durumunu ifade eder. İç dünyasında bir uyumu sağlaması lazım kişinin. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Dış aleminde bir uyum halinde olması lazım. Başka insanlarla arasındaki kavgayı bitirmesi gerek. Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum içerisinde olması lazım. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olması gerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde konuya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerimizde emirler cephesi var konunun. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Hacca gitmek bir para işi. İmkanı müsait olan gidecek elbette. Ama diğerleri üzerimize farz. Hani sen demiştin ki diyebilirler bize bir kısım insanlar. Allah bizden başka bir şey istemiyormuş. Sadece mutluluğumuzu istiyormuş. Öyleyse bunlar ne? Bu namaz ne? Zikir ne? Oruç ne? Doğrusunu istersen bize bunlar biraz zor geliyor diyen kardeşlerimize sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, bizler yaratıkız. Yaratıcının bizlere mutluluğu sağlayacak olan emirlerini dikkate almadığımız sürece o zaman biz mutluluğu yaşayamayız. Allah ile olan ilişkilerde emirler ve nehiler. Emirler cephesine bakıyoruz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak. Bir de bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Allah'ın bu 7 tane emrinin dışında konunun başlangıcı sadedinde bir şey yok. Emirler. İşte böyle bir dizayn. Emirlerin yerine getirilmesi ya da getirilmemesi söz konusu olan şey bu. Sevgili kardeşlerim, bana doğrusunu isterseniz namaz kılmak zor geliyor diyor birisi. Acaba o zor gelen şeyi Allah-u Teala sizin için neden farz emir olarak indiriyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz namaz kılmak sizin için zor bir husus olmaktan çıkacak, bir zevk haline gelecek. Acaba anlatabildim mi? Sadece ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmayı dileyenler için namaz kılmak bir zevktir.

Allah onlar için namazı zevk haline getirir. Namaz kılarken hep Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Yani iblisin, yani şeytanların o anda namaz kıldıkları sürece onların kafasına negatif bir şeyler ulaştırarak onları sıkıntıya sokmalarını Allah engeller. Ne yapar? O insanla şeytanın arasına bir zırh koyar. Şeytanla insanın arasına Allah-u Teala'nın böyle bir zırh koyması olayı, bir engel koyması olayı hangi sebebe vabestedir? Hangi sebebe istinad eder? Allah'ın muradı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Mutluluğumuzu kim engelliyor? Mutluluğumuzu engelleyen şeytandır. Şeytanlardır. Ve herkesin çevresinde mutlaka bir şeytan mevcuttur. Öyleyse bu şeytanın yapacağı bir tek şey vardır. O kişiyi mutsuz etmek. Öyleyse böyle bir mutsuzluk müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuz olmasının arkasında iblisin ona yaptığı negatif telkinler vardır. Hem de bunlar o kişiye söz geçirebilecek hüviyettedir. Bu telkinler daima negatiftir. Yani kişiyi o davranışı yaptıktan sonra mutlaka mutsuzluğa, huzursuzluğa götürür. Kişi yanlış yaptığı için vicdan azabı çeker. Allah-u Teala tarafından ayrıca her hatasından sonra azap edilir. Her hatadan sonra azap mutlaka gelen bir müessesedir. Kişinin duyduğu pişmanlık da bu azapla paralel bir yapı gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın ki kişi şeytandan devamlı telkin alır. Aslında bu telkin bir emir hüviyetindedir. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar nefslerinde %100 afetler olarak doğarlar. Bu afetleri kontrol altına almadıkça, bir başka ifadeyle yok etmedikçe, yerine Allah'ın nurlarını ikame etmedikçe, yerine koymadıkça, onların yerini Allah'ın nurları almadıkça, o kişi şöyle bir yapının içindedir. Nefsi %100 afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse mutlak olarak o emre karşı çıkarlar, o emri yapmak istemezler. Allah neyi yasaklamışsa gene bu afetler mutlak olarak Allah'ın yasak ettiği fiile de işlemek isterler. Böyle bir yapınız var nefsinizde. Ruhunuz ise %100 hasletlerle donatılmıştır. Bu hasletler de Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte nefsinizin yapısı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacak bir özelliği ihata ettiği için Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet taşıdığı için şeytan neyi emrederse nefsin talebi zaten odur. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak, şeytan da onu emreder. Veya Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak, şeytan da onu emreder. Nefsinizin bütün afetleri de bu istikamete dizayn edilmiştir. Şeytanın talepleriyle nefsinizin talepleri aynı paraleldedir.
Allah'ın talepleriyle ruhunuzun talepleri aynı paraleldedir. Ruhunuz ve nefsiniz iki düşman kardeş olarak sizinle beraberdir. Ama Allah-u Teala'nın denge unsuru, ruhunuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaştığınızda, 14. basamakta, sizden ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Burada nefsinizin kalbinde, bu noktadan sonra, Allah'ın nurları gelip yerleşmeye başlayacaktır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelecektir. Bunlardan fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmetten sonra nefsinizin daimi zikre ulaştığı noktaya kadar nefsinizin kalbinde devamlı olarak fazıllar yerleşecektir. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütünlüğe kavuşmanız Allah'ın hedefidir. Nefsinizin kalbine bu nurlar gelmeye başladığı zaman %2 rahmet geldiğinde ruhunuz sizinle beraber. Ama 14. basamakta mürşidinize ulaşıp da Allah'ın size gösterdiği, sizin için tayin ettiği mürşidinize, hacet namazını kılıp sorarak ulaştığınız mürşide sordukları zaman da zaten bütün bilmeceler çözülecek. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Öyleyse bir denge var ortalıkta. Nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz %100 hasletlerle dolu. Öyleyse eşit bir seviye üzerinde tartışacaklar ve bir tanesine karar verecek aklınız. Nefsin talebi ayrı olacak, ruhun talebi ayrı olacak ama aklınız bir tanesine karar verecek. Aklınız, yani size kumanda eden akıl, hangi alemde, hangi ortamda şuur kazanmışsa, o ortamın standartlarına uygun emirler verecektir. İşte sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasakların hepsine kapılar açılmışsa, o zaman aklınızın kabul ettiği talep elbette nefsin talepleri olacaktır. Ruhunuzun varlığına rağmen. Şimdi bu denge ne zamana kadar devam eder? Yani aslında nefsinizle ruhunuz dengede olarak yaratılmıştır. İkisi de %100 negatif ve pozitif olmak üzere %100 doludur. Aralarındaki çatışmanın neticesinde bir karar söz konusu olacaktır. Bu karar da genellikle nefsin istikametinde verilecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların davranışlarında nefsani konunun üstünlüğü bu sebebe dayalıdır. Aklın şuur kazandığı çevre, ortam, muhit, eğer yasakların herkes tarafından işlendiği, Allah'ın emirlerinin yapılmadığı bir ortamsa, akıl da normal standartlarda nefse dayalı emirler verecektir. Nefsin dediklerini kabul eder istikamette emirler verecektir. Buna rağmen bu bir dengedir. Yani aslında Allah'ın koyduğu güçler birbirine eşit kuvvettedir. Ama aklın taraf tutması söz konusudur. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olur, o zaman ruh vücudundan ayrılacaktır.
Ama o kişinin mutluluğu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktada başlamayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlayacaktır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerinin, mürşidi tanımayan gözlerinin mürşidi tanımasını ifade eder. İrşat makamını irşat makamı olarak tanımaya başlar kişi. Onun söylediklerini hiç işitmeyen kulakları işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlar. Onun söylediklerini kalbine indiren kişi, kalbinde onun söylediklerini değerlendirerek idrak eder. Görme, işitme ve idrak kasaları çalışmaya başlar kişinin pozitif istikamette. Artık irşat makamı onun için bir kıymettir. Ve de tabiyet gerçekleşir. Gören, işiten ve idrak eden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için tebligat mutlaka herkese yapılır. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala ona 7 tane furkan verir ve o kişi irşat makamını görmeyen, onu irşat makamı olarak görmeyen, söylediklerini hiç anlamayan ve idrak edemeyen bir kişiyken onu irşat makamı olarak görür, söylediklerini işitmeye yani manasına varmaya ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Burası 7. basamaktır. Bu noktadan sonra kişi artık mutluluğa mutlak olarak adım atmıştır. Neden? Çünkü bu noktaya kadar şeytan devamlı o kişiye negatif şeyleri işlemesini telkin etmekteydi. Ve de o kişi de bu negatif şeyleri yapmaktaydı. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani Allah'ın söylediklerini inkar etmekle, Allah'ı inkar etmekle ve nefsinin hevasına yani afetlerine tabi olmakla emrolunur. Ama kimler? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bir insanın şeytanın adımlarına tabi olduğu hüviyetten kurtulması nerede tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dilediği noktada tecelli eder. Çünkü o noktada o kişi tağutun kuluyken insanların ve cin şeytanların, şeytan şeytanların ve insan şeytanların emrindeyken, onların tesirindeyken bir gün Allah'a ulaşmayı diler kişi. Allah'a ulaşmayı dileyince şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. Şura suresinin, affedersiniz, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Onlar şeytanlara, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı diyor Allah Teala, benim kullarımı diyor müjdele. Ne oldu? Sahabe tağuta kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. İşte kim başlangıçta tağutun kuluysa, henüz Allah'a kul olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Ama kim Allah'ın kulu olmuşsa, Allah onun karşısına bir zırh çeker ve şeytan artık o kişiye hiçbir telkinde bulunamaz. Men eder Allah Teala bunu. Ve kişi
nefsinin kalbindeki ruh ve nefs dengesi sebebiyle, yani nefs ve ruhun %50-%50 paylaştığı bir ortamda yaşadığı için ve Allah şeytanın nefs üzerindeki telkinlerini durdurduğu için ruhunun istikametinde davranmaya başlar ve artık mutluluğu yaşar kişi. Bu mutluluk 14. basamağa kadar böyle gider. Kişinin kalbine Allah ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan rahmet nurları gelir, kişinin kalbine girer. %2. O noktada kişi huşuya ulaşır ve mürşidini talep eder Allah Teala'dan. Allah mutlaka ona mürşidini gösterir ve o kişi tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirince ne olur? Nefsin karşısında bir kale gibi duran ruh, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra üstelik de hüküm ferma olan ruh, vücuttan ayrılmıştır. Ayrıldığı için denge bozulmuştur. Nefsin afetlerinin hakimiyeti çok açık bir şekilde kendini gösterecektir. Ama nefse tesir edip de onu kötü şeyler yaptırmaya yönlendiren iblis olduğu için Allah Teala iblisin tesirini önlüyor. Önleyince nefsinize negatif bir talep dizaynı artık şeytandan gelemez oluyor. Gelemez olunca nefsinizdeki afetler söz konusu olmasına rağmen bu afetler hiçbir zaman size hükümran olamıyor. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, çok büyük ölçüde bunu başarabilen bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbinde henüz mürşidinize ulaştıktan sonra rahmet nurları %2 oluşmuştur. Fazıllar hiç yoktur. Tabiyetten sonra zikir yapıyorsunuz ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşıyor ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlıyor. Fazıllar sizi faziletli insan kılacak olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefsinizin kalbinde bu fazıllar olmasa da zaten şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemeyeceği için zaten davranış biçimleriniz etrafınıza karşı güzel. Siz de iç dünyanızda huzurlusunuz. İçinizde bir savaş yok. Nefsler ruh arasındaki savaş yok. Çünkü ruhunuz yok. Ama Allah-u Teala'nın sizlere verdiği iç huzuru, Allah'ın yardımı sizin mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirmenizi, idame ettirmenizi sağlar. İdame etmesini sağlar hayatınızın. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri çok büyük ölçüde işlemeyen bir insan olursunuz. Allah'ın yardımı üzerinizde olduğu için, sizi dengeye getirecek olan ruhunuz sizden ayrıldığı için, bu Allah'ın yardımı, şeytanın size müdahale edememesi sebebiyle sizin mutluluğu yaşayabilmeniz ne zamana kadar devam eder? Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikimi, fazla birikimi tahakkuk ettiği zaman %2 rahmetten sonra ruhunuz birinci kata çıkacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri sizi 7. gök katına ulaştıracaktır. Ruhunuzu, sizden ayrılan ruhunuz ana dergahta bir eğitim devresi geçirdikten sonra Allah'ın katına, neticede de 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir.
Nefsinizin kalbinde bu noktada başlangıçtaki %2 rahmetten sonra 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Yani nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Şeytanın nefsinizin üzerindeki hakimiyeti de %100'den %49'a düşmüştür. Artık Allah-u Teala'nın sizi desteklemesi gerekmiyor. Çünkü denge artık iç dünyanızda kurulmuştur. Bu sebeple koruyucu kalkan, koruyucu faktör kalkar. İşte bu noktadan sonra şeytan insanların üzerine çok büyük bir şiddetle çullanır. Fena halde içerlemiştir. O kişi kendisinin kuluyken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için onun kulluğundan kurtulması, küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, hüsrandan kurtulması, şirkten kurtulması, şeytanın özellikle kulu olmaktan kurtulması şeytanı dile eder. Bunu hazmedemez. Ve de o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek üzere etrafında fır döner. Bütün gayretiyle o kişiyi Allah'ın yolundan yeniden uzaklaştırmak için oyunlar, dümenler kurar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nokta yeni bir denge noktasıdır. Artık ruhunuz Allah'tadır ama iç dünyanızda denge yeniden kurulmuştur. Nefsiniz artık vücudunuza yön verecektir. Nefsinizin kalbinde de başlangıçtaki denge, ruhunuzla nefsiniz arasında nasıl bir denge varsa onun %1 fazlasıyla aynı denge bir defa daha kurulmuştur. Bu noktadan sonra Allah'a doğru ruhunuzun yaptığı yolculuk sona ermiştir. Ama sizin nefsinizin tezkiyesi olayı giderek daha çok zikirle artacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den ötede artacaktır, artacaktır, artacaktır fazıllar. Ve siz evvela ilk makamı geçeceksiniz. Velayetin ilk makamı olan fenafillah makamı. Sonra bekabillah'a geçeceksiniz. Sonra züht makamını geçeceksiniz. Ve neticede nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman siz o zamana kadar daimi zikre ulaşmış bir insan olacaksınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını geçer, o noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e kadar çıkacaktır. %71'de ne zaman siz günün yarısından daha fazla zikre başladıysanız, nefsinizin kalbindeki nurlar mutlaka %71'e ulaşmıştır. %71'e ulaşmış ama siz günün yarısından fazla zikredemiyorsunuz. Bu rakam hiçbir zaman %71'i aşmaz. Siz hiçbir zaman zahit olamazsınız. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, o zaman %71'den öteye geçer. Bu nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudunuz, nefsinizin kalbinde %19 afetler mevcut olmasına rağmen onları hiçe sayar, yok farz eder, dikkate almaz, kale almaz nefsinizin afetlerini ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. İşte bu sizin için kurtuluş noktasıdır. Şeytanın hilelerinden, vesvesesinlerinden kurtulduğunuz nokta. Ama bunun daha ötesi var. Daimi zikir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık olaylar mutsuz olmasına sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki şeytan her tarafta kol geziyor. Osmanlı devrindeyken dünyadaki en az suç işlenen ülke olan Osmanlı ülkeleri, Osmanlı yok edildikten sonra 28 tane ülke yetim kaldı.
Osmanlıların hakimleriydi, sahipleriydi ve onlara asla bir zarar gelmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Ve Osmanlı'nın inkirazından sonra, çökmesinden sonra, yok edilmesinden sonra demek daha doğru. Onlar yetim kaldılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'ya baktığımız zaman bu söylediğim daimi zikre ulaşma olayı, ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre mutlaka ulaşacaksınız. Bir gün ulaştığınız o daimi zikirde nefsinizin kalbi artık %100, %80, %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolacaktır. Ve Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getireceksiniz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyeceksiniz o noktadan sonra. Bu sizin için kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda mutluluktur. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Çünkü artık nefsiniz yok. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolduğu için hasletlerin paraleli olan bu nesneler, bu nurlar, nefsinizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için can attığı, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortama sizi ulaştıracaktır. Burada kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü iç dünyanızdaki kavga tamamen sona ermiştir. Artık bir kavga yoktur. İç dünyanızın tamamı Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi istiyor. Yaptığınızda zaten bu oluyor. Bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, yasak ettiği fiili işlemiyorsunuz. Hem bütün emirleri yerine getirirken, hem de yasakları işlemediğiniz her noktada duyduğunuz şey sadece mutluluk oluyor, mutluluk oluyor, mutluluk oluyor. Böylece iç dünyanızda mutlusunuz. Neden mutlusunuz? Çünkü kavga bitti. Başlangıçta nefsiniz vardı, ruhunuz vardı. Biri pozitifleri, biri negatifleri ihata ediyordu. Ve aralarında devamlı olarak kavga vardı. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacağı için, afetleri bunu icap ettirdiği için, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istediği için, daima bunu yapmak isteyecekti. Ama bunun karşılığında aynı vücutta bir başka varlık daha var. Ruh, o da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Yasak ettiklerini hiç işlemek istemiyor. Bu sebeple ruh Allah'tan aldığı emirler gereği emirlerinin yapılmasını ister. Nefse şeytanın aldığı emirler gereği, her ikisi de yapıları sebebiyle buna müsait olduğu cihetle birbirinin zıt şeyleri isteyeceklerdir. Bu sebeple aralarındaki kavga bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Kesintisiz bir kavga hali. Bunun manası iç dünyanızda kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bütün sıkıntıların, huzursuzlukların bittiği bir noktaya vardınız. İç dünyanızdaki kavga bitti. Nefsiniz ve ruhunuz artık birbiriyle savaş vermiyor. Ulul albab makamındasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olunca Rabbani kapı yapaçık, Allah'tan nur gelmesi de kesintisiz bir şekilde geliyor. Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, rahmetini, salavatını davet eden şey Allah'ın ismidir. Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Müzemmil 8'de. Rabbinin ismiyle zikret. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah Teala. Ve sonra da diyor ki ve Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İşte
böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, nefsinizin dizaynı Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametindeki ruhunuzun gayretleriyle ters bir formda sizi daimi zikre kadar götüren bir yol takip etmenizin gereği çıkıyor ortaya. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir mutluluk yoludur. Erenler yolu deyin, mutluluk yolu deyin, huzur yolu deyin. Bütün güzellikler Allah ile sizi yaratanla ilişki kurmanıza bağlı sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Daimi zikre ulaşan bir insanın durumuna dikkatle bakın. Bir, bu kişi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İki, daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbinde afet yerleşmesi mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle daima Allah'ın katından rahmetle fazla rahmetle salavat o kalbe akacak. Kalpte hiçbir karanlık bırakmayacaktır. Nefsin kalbinin içindeki iman kelimesinin etrafı bütün kalbi saracak kadar fazıllarla ve %2 rahmetle tamamen nefsin kalbini doldurmuştur. Bu şartlar altında bu kalbin bir daha kararması mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi ihlasa ulaştığı noktadan itibaren muhlisin olduğu noktadan itibaren, bir kişi ise muhlis olduğu noktadan itibaren onun kalbinin yeniden kararması mümkün değildir. İblis de bunu açıkça söylüyor. Onların hepsini kendi kendime bağlayacağım. Pek azı hariç diyen iblis diyor ki senin muhlis kulların hariç diyor. Nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan ve böylece daimi zikrin sahibi birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İkinci özellik Allah mutlaka kalp gözünü açmış. Üçüncü özellik mutlaka kalp kulağını açmış. Dördüncü özellik. Bu kişi ehli tezekkür olmuş. Allah ile daima konuşuyor. Konuşma imkanı var. İşte Allah Teala bize böyle bir imkan bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki daima bizimle her noktada tezekkür ettiği için bize yapmamız lazım gelen her şeyi o yaptırdığı için biz ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu kadar büyük bir saadetin içine bizi yönlendirdiği için, ulaştırdığı için ömrü boyunca hamdimiz ve şükrümüz artarak devam edecektir. Biz ona hayranız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorarsanız, o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun o en üst seviyedeki azatsız köleliği bu dünyadaki kainattaki en büyük mazhariyettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bu noktada o kişi daimi zikirde olacaktır muhakkak. Yani nefsini de Allah'a teslim ettiği noktada daimi zikir olacaktır. Zikir yapmak Allah-u Teala'dan devamlı rahmet, fazl ve salavat gelmesine sebebiyet verecektir. Bir insanın kalbine rahmet, fazl ve salavat gelirken onun yaptığı işlem, zikir işlemi ona derecat kazandırır.
her saniye bir derece değil, 700 derece kazanır bu kişi. Devamlı kazandığı için bunu o kişi ehli tezekkürden sonra ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanır. Sonra bir de bir başka özelliği de vardır. Hikmet sahibidir. Ayetlere baktığında 28 basamaklık bir dizaynda o ayetin nereyi işaret ettiğini bir bakışta görür. Ve bir başka tarafı da vardır. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman Allah'tan sorarak kararlarını vermek mecburiyetinde olduğu için Allah'ın takdiriyle hükmeder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi aranızdan her kim diyorsa ki acaba benden daha çok mutsuz bir insan var mı bu dünyada? Ben onlara sesleniyorum. Ey benim can kardeşlerim, canım kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz size? Diyoruz ki lütfen diyoruz Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutsuzluktan mutluluğa mutlaka çıkaracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Bakınız ayet-i kerime ne kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçim insanların %90'ından fazlasını ihtiva eder. Ama diyor, ama onlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım, hem de mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse bunun zorluğu nerede? Var mı bir zor tarafı? Var mı bunun başka bir izah tarzı? Kim olduğunu hatırlayacaksınız bu sözlerin sahibinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Başka sizden hiçbir talebi yoktur. Kendi mutluluğunuz sizin gayretinize bağlıdır. Siz kendi mutluluğunuzun mimarısınız. Dilerseniz ve bunun bedelini Allah-u Teala'ya öderseniz bir tek dilek bedel ödemenizde. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Ama buradan sadece dilinizde değil. Bu talep kalbinizden gelecek. Sakın oturanlar gibi olmayın. Ne demek istiyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sefere çıkarken beraberinde onunla beraber olanlar arasında bir kısmı sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Bir kısmı da tabi olmuş görünenlerdi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında onlar iştirak etmediler. Ve zaferle geri döndüğünde de dediler ki biz aslında sefere çıkmayı çok istiyorduk. Ama buradaki meşgalelerimiz bizi oyaladı. Seninle beraber savaşa gelemedik. Ama bundan sonraki savaşlara mutlaka biz de iştirak edeceğiz. Mutlaka seninle beraber savaşa biz de katılacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde seninle beraber sefere katılmak arzusu yok diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileğiniz buradan kalbinizden olmadıkça Allah'ın indinde makbul değildir, kabule şayan değildir. Çünkü kalbinizde öyle bir dilek yoksa dilinizin ya Rabbi ben sana mutlaka ulaşmak istiyorum demesi
100 defa demesi, 1000 defa demesi Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Ama kalbinizde o dilek varsa, dilinizde o dileği tasdik ediyorsa, o dileği Allah-u Teala'ya kelime olarak ifade ediyorsa, bu Allah için geçerli olan tek sonuçtur. Kalbinizin tek başına Allah'a ulaşmayı dilemesi de yeter. Ama zaten böyle bir dileğin sahibi olan kişi mutlaka diliyle de bunu söyleyecektir. İşte ne zaman kalbinizdeki dilekle dilinizin sözü paralel bir hüviyet gösterirse sevgili kardeşlerim, o zaman her şeyin en güzeli sizin olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz andan itibaren de ruhunuz Allah'a ulaşacaktır bir gün. Bu süre 5-6 aylık bir süredir. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı güne kadar dünya mutluluğunuzda garanti, cennet mutluluğunuzda garanti. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci cenneti hak ettiniz. Birinci kat. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz şart. Diledikten sonra 14. basamağa ulaşabilirsiniz zaten. Tabi oldunuz. İkinci kat cennet sizin. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ta ruhunuz yok oldu. 3. kat cennet sizin. Bu noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi geçeceği için dünya mutluluğunun da yarısı sizin. Yaptığınız davranış biçimlerinin yarısı %51'i hatta pozitif olacak. %49'u da ne yazık ki negatif olacak. İşte böyle bir noktada dünya mutluluğunun yarısı, cennet saadetinin 3. katı Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bedava veriliyor, karşılıksız veriliyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Namazsa Allah namazı sevdiriyor. Zikirse Allah zikir sevdiriyor. Oruçsa Allah açlık hissettirmiyor. Haçsa hem parayı veriyor hem de sizi hacca mukavim kılıyor. Kelime-i şehadet getirmekse bundan büyük zevk alıyorsunuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten. Ve en büyük zevkiniz de bu 5 şartın arasına girmeyen zikir. Dünya kainatın en büyük görevi, en büyük ibadeti zikir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 7. şartı da Allah'a ulaşmayı dilemek. Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Dileyin ve mutluluğun gelip sizi nasıl sardığını, nasıl Allah'a doğru yücelttiğini yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz bu noktada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sakın unutmayın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı. Ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı, tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Mümin olmak. Birincisi mümin olmak. Herkes zanneder ki Allah'a inanan mümindir. Eğer lügat manasında hareket ediyorsak yanlış bir teşhis sayılmaz. Gerçekten iman inanç demektir. Mümin de inanan demektir. Kime inanan? Allah'a inanan. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim inancı doğru gibi görünür. Ama Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indindeki değer ölçüsüdür. Ve Allah Teala salt bir insanı Allah'a inanıyor diye mümin kavramının hüviyeti içerisinde kabul etmiyor. Allah'a inanmanın ötesini istiyor kişinin mümin olabilmesi için. Öyleyse ne olması lazım kişinin mümin olmak için? Allah'a inandıktan başka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse ne olur? Adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama mümin olamaz Kur'an standartlarında. Aminu kelimesi hem böyle olan insanlar için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlar için kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de, hem de gene aminu kelimesi Allah'a

Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Yani mümin olacak. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyhi vettekuhu." Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin, ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse şirkte olan bir kişinin durumu anlatılıyor. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkaları. 73.'sü Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Bir kişi Allah-u Teala'ya inanıyorsa o kişi aminudur. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu Allah'a inanması onu kurtarmaz. Bu konuyu net olarak görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler adım adım birikirler cehennemin kapısında, cehennem kapıları açılır, içeri girerler, bölük bölük grup grup içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size buraya cehenneme geleceğinizi, bugün burada olacağınızı, cehennemde olacağınızı söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Onlar da derler ki dediler. Ama bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalet olarak görüyoruz dedik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı kesin. Bu ifadeyle, Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesiyle kişinin Allah'a inandığı kesin. Ama Allah'ın kitaplarına inanmıyor. Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Amir olan, böylece takva sahibi olanlar var. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar var. Onların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olan aminulardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu takva sahibi olduklarını ifade eder Rum 31'e göre. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşan o tek fırkada olanlar, yani mümin olanlardır. Öyleyse iki tür mümini birbirinden ayıralım. Ne yazık ki asırlardan beri bir büyük yanlış süre gelmekte. Bütün amil olanlara mümin denmektedir. Amin olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri müminler safında değildir. Gördüğünüz gibi Mülk suresindeki gibi onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse mümin olma kavramı gerçek anlamını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa kaybetmiş durumda. Adım adım yok olmuş.

Hidayet ve dalalet kavramları kaybolmuştur. Hidayet konusunda hazırladığımız o araştırmayı bilgisayarın hafızasında var. 23 tane Kur'an-ı Kerim min ayetlerinde hidayet müessesesinin nasıl yok edildiği ifade edilmişti. Ve hala bilgisayarın hafızasında sizleri bekliyor. Hidayet nedir dediğimiz zaman diyorlar ki hidayet doğru yoldur. O zaman soruyoruz, Sırat-ı Müstakim nedir? Sırat-ı Müstakim mi? Doğru yoldur diyorlar. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısım müfessirler diyorlar ki hüdallahi Allah'a ulaşmaktırması Allah'a ulaşmak olarak değerlendirmiyorlar. Allah'ın ulaştırması olarak değerlendiriyorlar. Tamam. Lügat manası olarak öyle olduğunu kabul edelim. O zaman başka bir ayet-i kerimeye daha bakacağız beraberce. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer oradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmaktır şeklindeyse zaten mesele yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır oluyor. Allah'ın ulaştırmasıdır deniyorsa gene problem yok. Çünkü bu sefer ikinci bir ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Amin olmanın da mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesinleşiyor. Dilediği takdirde kişi amin olur. Yani kurtuluşa ulaşan bir mümin amin olur. Bakara 120'de de bir defa daha tarif veriyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Veya muhakkak ki Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Gene ikinci ayetle birleştirdiğimiz zaman bu sefer de Maide suresinin 27. ayet kelimesini kullanalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa o Allah'a inandığı zaman ameni olur ama onun Allah'a inanması kendisini cehennemden kurtaramaz. Ve görülüyor ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama hidayet nedir diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap bütün Kur'an meallerinde doğru yoldur şeklinde. Kur'an'dan kopan bir diğer kavram da dalalet kavramıdır. Dalalet konusunda kesin bir tarifte verilmemiştir. Hidayette olmayan dalalettedir deyip işin içinden çıkılmıştır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalet hidayette olmama vasfıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişi dalalettedir. Gördük ki Rad 27'de
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Dalalet kavramı hidayette olmamak vasfının ifadesidir. Dalalette olanların hepsi, diğer bütün vasıfları bir tarafa, ama kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Bu takva sahipleri de hidayette olanlardır. Dalalet meselesine baktığımız zaman Rad 27 kesin bir hüküm veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Öyleyse dalalet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ister Allah'a inansın ister inanmasın, herkesi muhtevasına alır. Ve dalalet müessesesi Kur'an'da unutulmuş kavramlardan birisidir. Doğru yolda olmamak diye tarif edilir. Kişinin karanlıklarda olması diye tarif edilir. Ama gerçek anlam, ne zaman kişi dalalettedir, ne zaman hidayettedir müessesesine aydınlık getirilmiyor. Hidayetin tersi bir kavram, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan kavram, hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. Öyleyse hidayet hangi noktada başlar? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Dilemediği takdirde dalalette kalır. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hidayette değildirler diyor. Onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Hidayette olmayan herkes dalalettedir. Öyleyse iki ayet-i kerime bize ispat ediyor ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalaletin başka tarifleri geçerli değildir. Dalalet müessesesi hidayetin aksidir. Hidayet doğru yoldur deyince doğru yolun dışında olanlar dalalettedir manası çıkıyor. Ama doğru yolun tarifi verilmiyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Hele Allah'a inanıyorsa mutlak kurtuluşa ulaşacağını düşünüyor ama ulaşması mümkün değildir. Üçüncü kavram sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama Kur'an-ı Kerim müfessirlerinin tefsirlerine ya da verdikleri meallere baktığımız zaman gördüğümüz şey yürekler acısı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde 23. ayet-i kerimede diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşana kadar üzerinden geçeceği yolun adıdır sırat-ı müstakim. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılır. Ruh artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Ana dergaha ulaşır. Birinci sırat-ı müstakim, birinci sebil, sırat-ı müstakimin birinci sebili yatay. Oradan 7 kat gökleri aşar. Dikey sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim adını alır. 7. katta sağa doğru yatay bir yol izleyip 7 alem geçer. 3. sebil, yatay sırat-ı müstakim. Ve sitret-i mintadan Allah'a ulaştıran
dördüncü sevil, dördüncü sırat-ı müstakim, dört tane sevilden oluşan bir sırat-ı müstakim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sırat-ı müstakim doğru yoldur denilince yanlışlık mı yapılıyor? Hayır, sırat-ı müstakim gerçekten doğru yoldur. Ama doğru yolun ne olduğu konusunda hiç kimse bir açıklamada bulunamıyor. Bu sebeple İslam'ın beş şartı hiç kimseyi kurtaramayacağı halde İslam'ın beş tane şartını yerine getirenler kendilerini sırat-ı müstakim üzerinde zannediyorlar. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bu vücudun insan ruhu tarafından terk edilmesi ve sırat-ı müstakime ulaşmak zaten mürşide tabi olmakla gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim kavramı yok edilmiştir. Doğru yolla ne olduğu belirsiz bir izlenim bırakılmış ve üzeri örtülmüştür. Açık ve kesin olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Takva sahibi olmak. Kim İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsa onlar takva sahibidir diyorlar. Takva sahipliğini bu standart içinde kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Teala Rum 31 diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i Kerime'nin sonrasında müşriklerden olma diyor. Müşriklerde, böylece müşriklerden olma diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikleri tarif ediyor. 72-73 fırkanın 72'sinde bulunan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Onun dışında hiç kimse takva sahibi değildir. Halbuki İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes takva sahibidir deniyor. Sevgili kardeşlerim, bir kavram kargaşası bütün boyutlarla etrafı sarmış durumda. Takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse takva sahibi olabilmek için mutlaka Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Beşinci konumuz teslim. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah tarafından teslim alınır. Bu teslimin birincisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu teslim alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onların teslim olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Çünkü kalbine ihbat koyuyor Allah Teala. Bunu gerçekleştirdiği zaman o kişi idrak eden bir insan, Allah'a teslim olmuş bir insan. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ama bu aslında Allah tarafından teslim alınmaktır. Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kontrolü altına alıyor. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13'e göre Allah'ın seçtikleri insanlar %90'dan fazlası, Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse
o zaman Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın garantisi sebebiyle Allah kontrolü ele alıyor. Kişi üçüncü basamakta bu sebeple Allah Teala tarafından teslim alınıyor. Ama bu ruhun Allah'a ulaşmasını ihata etmeyen sadece bir talep üzerine teslimdir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor, mürşidine teslim alıyor. Mürşid o kişiyi Allah adına teslim alıyor. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruh Allah'a teslim alıyor. İşte kişinin yapması lazım gelen asıl teslim budur. Ruhunu 21. basamakta Allah'a ulaştırmak ve ruhunu Allah'a teslim etmek, burası da 22. basamak. Ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala şöyle diyor: Zalike yevmül hakkı fe men şa'a ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün, yani mürşide tabi olunduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Bu ana teslimlerin birincisidir. Normal standartlarda ruh 7 tane gök katını aşmıştır, 7 tane alem geçmiştir, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir vücuda sahip oluruz, fizik vücuda. O noktada fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. 26. basamakta nefsimizdeki bütün afetler yok olur. 7 tane vasıf kazanırız ve nefsimiz de Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise irademiz Allah'a teslim olur. Böylece teslim müessesesi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Fizik vücudumuzun tesliminde, ruhumuzun tesliminde nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i aşar. Fizik vücudumuzun tesliminde %81'i aşar, nefsimizin tesliminde %100'e ulaşır ve 7 tane yerlerin melekûtu gösterilir. Nefsimiz 7 kademede müzeyyen olur. Nefsimizin tesliminde irşada ulaşırız, nefsimiz 14 kademe müzeyyen olur. Burada bir teslim söz konusu değil. Ama 5 kademe daha müzeyyen olan nefsimiz, 19 kademe müzeyyen olan nefsimiz salah makamında irademizin Allah'a teslim olmasıyla sonuca ulaşır. Böylece Kur'an-ı Kerim 4 tane ana teslim içerir. İslam ya da kainatın yegane dini, ister İslam deyin adına, ister Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyin, ister bütün peygamberlerin dini deyin. Din 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha, İrşada ulaşmak 6. safha, burada teslim yok. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha, 4. teslim. Böylece sevgili kardeşlerim, din 7 safhadan ve 4 tane teslimden oluşur. Ama kişi diyor
ki İslam, İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve İslam Allah'a teslim demektir. Madem ki İslam'ın 5 şartı vardır, ben de İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getiriyorum, öyleyse ben Allah'a teslim olanlardanım diyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28. basamakta son teslim gerçekleşir. İradenin teslimi ve teslimler tamamlanır. Bu teslimlerin hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Tamamen unutulmuştur. Eğer Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı biz de sizlere hiçbir şey öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. 6. konu zikir ve ehli zikir Kur'an'dan kopan kavramlar arasındadır. Zikir deyince hatırlamak manası geliyor ve namaz bir zikirdir diyorlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir ve Allah'ı hatırlamak da bir zikirdir. Oysa ki zikrin esası Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, nefs tezkiyesi diye bir olayı vücuda getirir. Bununla insan ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse kişinin Allah, Allah, Allah diye zikretmesi belli bir seviyedeyse kişi onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarının girmesini ifade eder. Fazıllar nefsin kalbinde birikerek o kişiyi nefs tezkiyesi denilen bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır, kalbin yarısı temizlenir. Tasfiyesi ise nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Bu ancak zikir adı verilen bir ibadetle olur. İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı aşabilir. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında kesin bir ilişki vardır. Her %7 fazıl birikiminde insan ruhu bir gök katı aşar, aşar, aşar ve 7 defa teslim %49 fazla birikimini ifade eder. İlk teslimden evvel alınan %2 rahmet nuru ile beraber bu nurların toplamı %51'e ulaşır. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır zikir sebebiyle. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa o kişinin adı ehli zikirdir. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ulul elbabın tarifi, ulul elbab kullarım ki diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte onlar ehli zikirdir. 7. kavram zühd. Zühd bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. Zahit olmak, onun zıttına değer vermek anlamını taşıyor. Negatif zühd, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesine geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Ama pozitif zühd, bir kişinin 24 saatlik her gününün 12 saatten fazlasını zikirle geçirebilirse o noktadaki halidir. Ne zaman bir insan günde 12 saatten daha fazla zikrederse ve her gün bunu gerçekleştirebilirse o kişi zahit olmuştur sevgili kardeşlerim. Öyleyse zühd müessesesi zikrinizin mutlak olarak günün yarısını geçmesini ifade eder. Ama zahidi dünyadan eline eteğini çekmiş kimse olarak telakki ederler. Dünyadan eline eteğini çekmeden de bir insan değil zahit,
daimi zikrin sahibi olabilir. Allah Teala'nın da bir lokma bir hırka diye elini eteğini dünyadan çek diye bir emri söz konusu değil. Allah'ın emri daimi zikre ulaşmak. Herkes için kapılar açık. Sekizinci konumuz ihlas. İhlas halis olmak demektir. Nefsin kalbinin halis tutması üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah-u Teala ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde, onun dininde nefslerinin kalbini halis kılmış olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresi 139 deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muhlisin, muhakkak ki biz ona karşı, Allah'a karşı ihlas sahibi olanlarız. Bütün sahabe ihlasa ulaşmış. İhlas bir kişinin nefsinin kalbinin daimi zikir sebebiyle mutlaka %100 Allah'ın nurlarının dolmasıyla ulaşılan bir yerdir. Bu muhlis olmaktır. Halis olmaktır. Ve bir kişinin muhlis olabilmesi için daimi zikre ulaştığı 26. basamakta 7 mertebe yerlerin melekutuyla şereflenmiş olması gerekir. Allah ona 7 kat cehennemi gösterir. Sonra da zemin katı gösterir. Bundan sonra kişi gibi göğün birinci katı kendisine gösterilmeye başladığı andan itibaren ihlas makamındadır. 7. katta Sittetül Müntehayı gördüğü anda ihlas makamı da sona erer. Kişi burada irşada ulaşır. Nefsinin kalbi halis olur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Muhlis de olmuşlardı. Yoksa hadi gelin bakalım muhlisler olarak bir la ilahe illallah diyelim. Hadi gelin muhlisler olarak bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Böyle bir ifadede ihlas kelimesi kimseyi muhlis yapmaz. Muhlis nefsinin kalbini bütün afetlerden kurtararak üstelik de 14 mertebe kalbi müzeyyen olan bir kişi olması lazım. Kişinin muhlis olabilmesi için. Hala camilerimizde hep söylenir. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Yani bunu derken kalpten söylerlerse bunu ihlasla söylenmiş kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar unutulmuş, öyle değil mi? Ulul Elbab kelimesi bir mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demektir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye kendilerini Ulul Elbab zannediyorlar. Gene Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olduğu için ehli zikir zannedenler gibi. Ulul Elbab bir makamdır. Nefsin Allah'a teslim edildiği 26. basamağı ifade eder. 28 basamaklık İslam merdiveninde 26. basamak Ulelbab basamağıdır. Ulelbab olan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulelbab'ın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmrân 190 ve 191. Allah Teala diyor ki o Ulelbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab,
yezkürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunubihim. Kimdir ul elbab? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler, yani daimi zikrin sahipleri. Lüplerin sahipleri. Ama biraz dini bilgisi olan kişi kendisini ulul elbab kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3- Kalp gözü açılmıştır. 4- Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği şeyleri görür, söylediği şeyleri işitir. 5- Allah ile her zaman konuşmak imkanına sahip olduğu için ehli tezekkür adını alır. 6- Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hayır adını alır. Ehli hayır olmak, ehli tezekkür olmak onun 5. ve 6. vasıflarıdır. 7. vasıfı da ehli hikmet olmaktır. Hüküm ehli olmaktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine olduğunu derhal tespit eder. Yetmez. Bu kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah-u Teala'dan mutlaka sorarak, Allah ile tezekkür ederek karar aşamasına geleceği için bütün verdiği hükümlerde ilahi bir anlam vardır. Hiçbir zaman yanlışlık olmaz. 10. Tezkiye. Tezkiyeyi temizlenmek istikametinde alıyorlar. Kıyamet günü Allah onları tezkiye etmez ayeti kerimesine dayandırıyorlar. Yani Allah onları kıyamet günü temize çıkarmaz manasına alınıyor. Oysa ki nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmekle mükelleftirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ancak bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur gelir. Bu nurlar kalbe ulaşır. O kişinin göğsünü Allah-u Teala yardığı için o yarıktan giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Kalbin içine girerler. Kalbe Allah Teala'nın o kişi tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte toplanmaya başlarlar. Bu kalbin nurlar tarafından işgali demektir. İşgal, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi böyle başlar. Ve bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 fazı olarak arttıkça ruh 7 tane gök katını birer birer aşar. %49 fazılda ruh Allah'a ulaşır. 7. gök katından 7. gök katını tamamen aşarak Sitre-i Müntaha'dan Allah'a ulaşır. Burada nefsin kalbinde %49 fazıl birikmiştir. O kişinin mürşidine ulaşmadan evvel kalbine sızabilen %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne zaman bir insanın kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikirse o kişinin ruhu Allah'a mutlak olarak ulaşır, ermiş evliya standartlarına ulaşır, nefsi de tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse bu kendisi için gerçekleşmiş olur. Onun için bir hayırdır. Bu hayrı gerçekleştirmiş olur kişi ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi nefsimizin %51 nurla kaplanmasıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin %100 nurla kaplanmasıdır. Nefsin müzeyyen olması ise, nefsin kalbinin müzeyyen olması ise bunun üzerine
19 mertebe nefsin tezyin edilmesidir. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun mutlaka görülmesini ve kişinin salah nuruyla şereflenmesini de ihtiva eder. 11.'si zaten tasfiyeydi. Tasfiyeyi de böylece verdik. Tezkiyenin sonunda 11. konu, İslam'dan kopanların 11.'si tasfiye geliyor. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması, afetlerin %100'ünün kapı dışarı edilmesi, nefsin kalbinde %98 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle o kişinin kalbinin pırıl pırıl olması hali. Tasfiyenin ötesi tezyindir. Bu da 19 mertebe devam eder. 12. konu Resul kavramı. Kur'an'dan kopan kavramlardan bir tanesi de budur. Resul ve Nebi birbirine karıştırılan iki tane konudur. Resul ve Nebi kelimesinin manaları birbirinden farklıdır. Lügat manası Resul'ün gönderilen elçi manasına gelmesidir. Nebi ise haber veren demek. Lügat manaları bu. Ama fonksiyonlarına ve salahiyetlerine ve sahip oldukları yetki alanına bakarsak çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resuller deyince iki türlü resul var. Bir, kavim resulleri, bütün kavimlerde olan resuller. Bir de devrin imamı olan resul. Öyleyse resuller iki ana grup oluşturuyor. Kavim resulleri ve devrin imamı olan resul. Nebi, Türkçemizdeki peygamber kelimesinin karşılığıdır. Peygamber kendisine şeriat kitabı verilmiş olan kişidir. Şeriat kitabı. Allah Teala diyor ki biz nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki onunla hükmetsinler diye. Peygamberlere şeriat kitabı verilir. Sadece nebilere verilir. Bütün nebilere de verilmiştir. Ve Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an verilmiştir. Hepsi şeriat kitabıdır. Ve nübüvvet müessesesi fetret devirlerini muhtevasını alır. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa görev almıştır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev almıştır. 1400 senedir dünya peygambersizdir. Kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. 1400 senedir yoktu peygamber. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. Hiç olmayacak. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Öyleyse resullere baktığımız zaman iki grup resul görüyoruz. Bir, kavim resulleri. Müminin suresi 110. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz resullerimizi ard arda göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine diyor biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimler mutlaka her devirde bir resulü ihtiva eder. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama bakıyoruz ki
bütün insanlar cennetle cehennem arasında bir yerde bulunacaklar. Ya cennette bulunacaklar ya cehennemde. Ama önce bütün insanlar cehenneme ulaşacaklar ve cehenneme ulaşan insanlar kafirler ve müminler olarak iki grup oluşturacak. Kafirler cehenneme girdikleri zaman mutlaka o sualle karşılaşacaklar. Size Allah'ın Resulleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Ayetleri okuyup size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların da söyledikleri cevap evet geldi ama biz onlara inanmadık. Müminlerin üzerine azap hak oldu diyorlar. Öyleyse Resul kavramı manasını tamamen kaybetmiştir ve Resul konusu Allah Teala'nın emrinin tamamen dışında bir şekil almıştır. İnsanlar Resul olmadan Nebi olunmaz diyorlar. Bütün Nebiler Resul'dür diyorlar, doğru. Ama bütün Resuller de Nebidir diyorlar, yanlış. 13. konu mürşit. Mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişinin adıdır. Mürşit denildiği zaman bir aydınlatıcı manasına kullanıyorlar ve irşat ayetleri çıkardıklarını söylüyorlar her tarafa. Aslında kendileri mürşit değiller. Nasıl irşat ayeti olacaklar? Mürşit, eli öpüldüğü zaman Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği kişidir. Yani mürşide tabi olunduğu zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mürşit başkalarını irşada ulaştıran kişidir. Kendisi irşad olmamış olan kişi mürşit standartlarının sahibi olamaz. Amelü salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Halbuki derecat kazandıran bütün amellere amelü salihat diyorlar. Namaz kılmak da amelü salihat, oruç tutmak da, zekat vermek de. Hayır, öyle değil. Amelü salihat bir insanın derecat kazandığı amelleri ifade eder. Yani nefs tezkiyesini ifade eder. Derecat kazanırken nefsinin de tezkiye olması söz konusuysa o bir amelü salihattır. Mürşide ulaştıktan sonraki zikir amelü salihattır. Ama herhangi bir insanın yaptığı zikir amelü salihat değildir. O kişinin nefsinin kalbinde salaha ulaştıracak olan bir fonksiyon eda edilmediği için. 15. konu 1. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ebrar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinin sahipleridir ve bir kelimesi, ebrar kelimesi onun çoğuludur. Onların makamları göğün 7. katındadır diyor Allah-u Teala. Fücarın ise yerin yer tabakalarının 7. katındadır. Yani 7. kat cehennemin bulunduğu yerdedir. Bir müessesesi bu bapta bir ebrarı ifade ediyor. Ebrar, cennete gidecek olan insanlar. Ebrar deyince İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ebrardır deniyor. Birinin sahipleridir deniyor. Abd ve abid kelimeler arasındaki farklılık unutulmuş. Abd, kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Allah-u Teala abid olmayı, bizi abid olalım diye yaratmamış.
ibadet edelim diye yaratmamış. Bizi ibadetleri yaparak abd olalım diye Allah'a 7 kademedeki kulluğumuzu gerçekleştirelim diye. Allah'a kul olmak Allah'laşmayı dilediğimiz anda tahakkuk eder. Birinci kulluk. Mürşide ulaştık. Tabiyet. İkinci kulluk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Üçüncü kulluk. Üçüncü seviye kulluk. Fizik vücudumuzu teslim. 4. Nefsimizi teslim. 5. İrşada ulaşmak. İhlas sahibi olmak. Yani 6. İrademizi Allah'a teslim etmek. 7. Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe Allah'a kul olmak var. Ama nerede abd kelimesini görürlerse onu abid olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah'a ibadet eden kişi diyorlar. Ve de abd kelimesi kul anlamına geliyor. Kul anlamına da alıyorlar. Ama kulluğun ne olduğundan kimse haberdar değil. 7 kademe kulluğunu bugün dünya üzerinde kimse sayamaz. Onlar bilmiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 7 kademe kulluğu ayrı ayrı anlatıyor. 7 tane takva, 7 tane amel olmak, 7 kademe kulluk. Bu abid ve abd kavramlarını birbirinden ayırmalıyı temel olarak mutlak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 17. mefhum irfan. Arif olmak, Allah'ın 5 duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah-u Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Ama arif olmak, irfanın sahibi olmak demek, bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse kişide eksikler vardır. Ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır. Ama kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için o kişi ulul elbab değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İrfan sahibi olan kişi, irfanla emreden kişi mürşittir. Arif olan kişi kendisi daha daimi zikre bile henüz ulaşmadan arif adını alır. Mürşitse, yani irfanla emreden kişi ise evvela daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-elbab makamı, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra ancak o zaman mürşit olabilecektir. İrfanla emretmek, irfan insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkes irfan sahibi olur deniyor. Bir defa irfan sahibi olan kişi arif olan kişidir. Mutlaka kalp gözünün veya kalp kulağının açık olması gerekir. Ama her arif, her irfan sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için nefsini teslim etmemiştir Allah-u Teala'ya. 18. konu hikmet. Kim daimi zikrin sahibi olursa sadece onlar hikmetin sahipleridir. Ve demin Ulu'l-Elbab makamını anlatırken hikmet sahiplerini anlatmış olduk. Daimi zikrin sahipleri. Sadece onlar hikmetin sahipleridir. 19. konu ise tövbe ve mağfirettir. 3 çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbede bulunması, tövbe ederek günahlarının affını talep etmesi. İkinci tövbe mürşidin önünde yapılan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 14. basamakta nefsinin kalbinde %2 birikimle mürşidine ulaşıp
önünde diz çöküp tövbe etmesidir. Bu tövbe o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını örter. Ve sevaba çevirir. Daha doğru bir ifadeyle günahların zaten Allah'a ulaşmayı denediği anda örtülmüştür. Ondan sonra işlediği günahlar da burada örtülür ve günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu ikinci tövbedir. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilmesi söz konusudur. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini ifade eder. Mağfiret ise bir kişinin günahlarının sevaba çevrilme müessesesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman günahları söylediğimiz gibi sevaba çevrilir. Bu mağfirettir. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki eğer o nefslerine zulmedenler Habibim sana gelseler de günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onların günahlarının affını isteseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani sahabenin günahları kendi talepleri üzerine affedilecekti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affedilecekti. Yani demin söylediğimiz günahların sevaba çevrilmesi işlemi tahakkuk edecekti. Bu işlem Allah'la sahabe arasındaki işlem olarak günahların affedilmesi manasını tazammın eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişki açısındansa şefaat adını alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ikinci defa günahları affetmesi yani sevaba çevirmesi şefaat adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, şu noktaya kadar anlattığımız 19 tane kavram İslam'dan kopmuş durumda. Bunların hepsi unutulmuş, artık adları bile öğretilmiyor. Üniversitelerimizdeki özel derslerde, tasavvuf derslerinde bunlardan bir nebze sadece bahsedilir. Ama insanlar bu kavramların yaşanması lazım gelen Kur'an kavramları olduğu konusunda hiç aydınlatılmazlar. Çünkü bunların farziyeti bilinmemektedir. Kur'an'dan 19 tane kavram kopmuş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada çok kısa bir zaman parçası içinde 19 tane kavramı ayrı ayrı açıklamak söz konusuydu. Bu bakımdan konuların detaylarına girmek elbette mümkün değildi. Ama her biri için ayrı bir sahada söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz olaylar ve tercihler. Birinci soru, Allah her şeyi bildiğine göre olaylar karşısında bizim tercihlerimizin bir hükmü var mıdır? Allah'ın ilmi ve rahmeti bütün kainatı kaplamıştır. Onunla her birimizin kalbinden geçen her şeyden o konu kalbinizden geçtiği zaman haberdar olur. Yani Allah'ın ilmi ve rahmeti bütün kainatı kaplamıştır. Onunla her birinizin kalbinden geçen her şeyden o konu kalbinizden geçtiği an haberdar olur. Ama cüz-i irade Allah'ın indinde mukaddestir. İrade hiç bir şekilde karışmaz. Cezaları ve mükafatları koymuştur. Kişi iradesini dilediği gibi kullanır. Kullanma şekline göre de ya cezaya ulaşacaktır ya da mükafata ulaşacaktır. Çünkü karışsa hak ve adalet isimli iki temel mefhumun gereği gerçekleşmeyecektir. Allah-u Teala'nın böyle bir şey yapması ise kendi kanunları gereğince mümkün değildir. Öyleyse evet, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kalbinizden geçen her şey kalbinizden geçtiği an mutlaka haberdar olur. Bilir ama cüz-i irade kutsaldır. Allah'ın indinde mukaddestir. İrade hiçbir şekilde karışmaz. İrademizin kullanımı çok önemli. Cezaları ve mükafatları koymuştur. İradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan kişilere mükafat, iradesini kullanmayan, yanlış kullananlara da ceza. Ama kişi iradesini dilediği gibi kullanır. Kullanma şekline göre ya cezaya veya mükafata ulaşacaktır. İradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanırsa mükafat, tersi istikamette kullanırsa ceza. Allah razı olsun. Ve Kur'an-ı Kerim'de vaaz edilen her şey Allah'ın kanunlarını ifade ediyor. Ya Kur'an'daki kanunlara uyacağız, emirlere itaat yasakları işlemeyeceğiz ve uymayacağız. Uyanların mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk. Uymayanların cezası cehennem, bu dünyada mutsuzluk. Allah razı olsun. İkinci sual, yaşadığımız olaylarda doğru tercih yapmak için sadece akıl yeterli midir? Akıl her zaman iblisin tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir. Demek ki akıl, iblisin tesirinde kalabilir, çevrenizdeki insanların

0: tesirinde kalabilir, Allah'ın tesiri altında kalabilir. Sizin bu üç tane faktörden hangisine karşı sevginiz varsa, eğiminiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümlenirsiniz veya yükümlenirsiniz. İblisin tesiri altında kalırsa nefs aklı ikna eder, fizik vücut şer işler, derecat kaybederiz, sıkıntı yaşarız ve azaba düşer oluruz. İnsanların tesiri altında kalırsa sevr-i zanna tabi oluruz. Ama Allah'ın tesiri altında kalırsa işte o mükafat. Doğru düşünce alışkanı ise sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Bunun için her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama temel farzı unutmayacaksınız. Mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Evet, kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı kullanmayanın dini yoktur. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayet kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Yani buradaki özellikler münafıkların özellikleri. Ve cehennemde itiraf edilir. Kâle lev künne nesme ve emnâ kelüştüseydik bakleseydik. Şimdi Allah Resulü hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde yani nezirin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerimize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl suyla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla. Hikmet nuru salah nuruyla diriltir. Ve kimdir işitenler? Daveti kabul edenler. Eğer işitseydik, daveti kabul etseydik ve akleseydik. Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledenler dili kalbe indirenlerdir. Bir kişi dilden söylüyor ama kalbine indirmiyorsa o akletmiyordur. Allah razı olsun. Üçüncüsü var, yaşadığı olaylar karşısında kötü tercihler yaptığını düşünen kişi bu durumu nasıl telafi edebilir? Bakara 186'da davete icabet edenlerin duasına da Allah icabet edeceğini buyuruyor. Nisa 59'da ise Resul'e sormak cehaletten bizi kurtarır ve dua, istihare ve istişare bunların hepsi Allah'tan sorup netice almakla ancak hedefe ulaşabiliriz inşallah. Üçüncü, yaşadığı olaya karşısında kötü tercihle yaptığını düşünen kişi bu durumu nasıl telafi edebilir? Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzersiz şer zannedersiniz belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, sizi hayır zannedersiniz belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İkinci basamakta olayları değerlendiren insanların çoğu neyin ne olduğunu farkında olmayan ama iyi ve kötü tercihlerinde yüzlerini döndükleri taraf çoğunlukla yanlış standartlar olmasına rağmen isyan etmeyen, kibirlenmeyen, güzele doğru hareket etmeyi iç dünyalarında isteyen ama bunu başaramayan insanlardır. İşte o yol arayanlara yolu gösteren Allah'tır. Ne zaman bir insan Allah'a yönelirse işte o zaman kurtuluşa ulaşır. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra gene hatalar işleyecektir ama zikre attıkça bu hatalar gün geçtikçe azalacaktır. Mevlana Hazretleri gel, Ne olursan ol, gel. İster kafir, ister mecusi, ister putperest ol. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bir adam, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı yapacağın bir şey söyle, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini hep Allah'a zikretsin buyurdu. İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağın bir şey söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini hep Allah'a zikretsin. Yani Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Daimi zikre ulaş diyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın kalbine bir geri dönmesi gerekir. Eğer vicdanını sorgularsa Allah'ın istediklerini yapıyor demektir.
3: Namazımızı kılacak, abdest alacak, insanlarla uğraşmayacak, doğru yola gideceğiz. Depremden ne akıllanmıyorlar ki insanlar? Yine aynı birbirimizle uğraşıyoruz gidiyor işte.
1: Allah bize ruhundan üfürmüş. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzu ona ulaştırıp teslim etmemizi istemiş. Bunu hiç duymuş muydunuz?
4: Duymadık ama düşünürsen öyle. Öbür dünyaya giderken Allah'a ulaşmak.
1: Bir de dünya hayatını yaşarken ulaşmak.
4: Sabah izledim televizyonda, evliyaları söylüyordu.
1: Hoşunuza gitmiş miydi?
4: Tabii, isterdim.
1: Siz ister miydiniz ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmayı?
2: Tabii ki isterim. Çok ibadet etmekle alakam yok. İnsanlara iyilik etmek, kendi vicdanımı sorgulamak benim için budur. Bence ibadet.
1: Kur'an'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu çok sevmek, Allah'tan Allah'ı talep etmek. Siz hiç dualarınızda Allah'ım ben seni çok seviyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musunuz?
3: Her zaman namaz kılıyorum kızım. Allah bizim kalbimizde, her yerde. Nerede arsan orada. Allah... Ne yerde ne gökte.
2: O tek bir varlık. Biz de her zaman onu döneceğiz.
4: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin ermiş kullarından, dostlarından olmak istiyorum.
0: Bir misafir insanın kalbine geri dönmesi gerekir. Eğer vicdanını sorgularsa Allah'ın istediklerini yapıyor demektir. Bir insanın vicdanının sahibi olması Allah'a yakın olduğunun göstergesi midir? Vicdan kelimesi bir insanın yaptığı işlemlerde negatif faktörleri önleyen bir muhteva taşır. Vicdanlı bir insan dediğimiz zaman o insanın Allah'ın emirlerine itaat eden birisi olduğunu anlarız. Vicdansız kelimesi kullanınca da orada delalet meselesi, acıma yoktur. Allah-u Teala'nın güzellik olarak ortaya koyduğu faktörler vicdansız bir insanda mevcut değildir. Bunu o insanda yaratacak olan da Allah'tır. Herkes kendi vicdanının sesini dinlerse bir süre sonra yavaş yavaş değiştiğini görecektir. Bu hepimizin elindedir. Allah-u Teala bize akıl vermiş, irade vermiş ve her daim emirlere itaat, yasakları uymak, yani hayırlar işleyip şerlerden korunmak hepimizin vazifesi ve Allah bunu bizden istiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmalarını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bence o kişinin öğretmeni kendisidir. Aklı varsa eğer, kalbi varsa, vicdanı varsa en büyük öğretmeni kendisidir.
3: Hocalar anlatıyordu yani Kur'an'a falan gidince cami hocalarımız. Ama şimdi köyde dedelerimizin Kur'an'ı ayrıydı. Şimdi burada kadınların Kur'an'ı değişik. Din bidir, iman bidir, Kur'an bidir.
2: Bizim mürşide ihtiyacımız yok. Bizim kendimize ihtiyacımız var. İnsanlar kendi içlerine dönerlerse vicdanına bu yolu hak hukuk olarak göreceklerdir. Boşu boşuna insanlar ateist olmuyor. Kur'an demiyor mu ki gördüğünü ört, dedikodu yapma. Yani onun açığını kapat ama hiç kimse bunu yapmıyor şu an. Herkes herkesin açığını çıkarma niyetinde.
3: Ben de hocadan hacıdan da çok korkuyorum.
1: Yunus Emre gibi, Mevlana gibi sevgi insanı, toplumu kuşatan, Allah'ı seven, o sevgiyi insanlara ulaştıran bir Allah dostundan bahsediyoruz.
2: Keşke öyle bir şey olsa günümüzde.
5: Kapatmış mıdır o kapıyı Allah insanlara?
2: Allah o kapıyı kimseye kapatmamıştır. Kıyamete kadar tövbe kapıları her zaman açıktır. Yunus Emre ile Mevlana'ya ulaşmak için çok fırın ekmek yemek lazım.
1: Herkesten ola Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli desek.
2: O da olabilir, doğrusun, ama insanların gerçekten kalp yüzünün çok açık olup iyilik yapmayı hedeflemesi gerekiyor.
0: Bir misafirimiz, insanlar boşu boşuna ateist olmuyor. Kur'an demiyor mu ki gördüğünü ört. Dedikodu yapma. Ama bunu kimse yapmıyor. Herkes herkesin açığını arıyor. Kur'an'ın emirlerine riayet etmeyen insanların varlığı diğer insanların ateist olmaları için bir sebep midir? Gerçekten de bilgi kirliliği, kötü örnek ve cehalet insanları negatifliğe bulaştırıyor. Ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu düşünce standardı çok yanlış değil mi? Başkaları yanlış yapıyorsa biz de mi yanlış yapmak mecburiyetindeyiz? Tüm güzellikler bizim için olmasına rağmen şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp bizi çirkinliklerin içine almaya çalışır. Sadece aldanmayın, sadece yalan söyler. Allah'ın sınıflandırmasına dikkat edin. Bir Allah'ın dostları vardır, bir de düşmanları vardır. Sakın o düşmanlar sizler olmayın. İşte hepinizin hayattayken en önemli mesajımız bu. Yoksa ancak öldüğünüz zaman ne söylediğimizi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Öyleyse yapmamız gereken Bakara 257 Allah amin olanların dostudur. Bunları zulmetten nura çıkartır. Kafirlerin dostu da tağuttur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Maide 105'te eğer siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Sonra Allah Teala dönüp o size ne yaptıklarınızı haber verecektir. 73 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor. İşte bu ruhun dünyasında Allah'a ulaşmanın farziyeti, sahabe bunları yerine getirmiş, Rabbaniyun bunları yerine getirmiş, havariler bunları yerine getirmiş ve iki can saadetinin sahibi olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam, sizi de çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetlerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Yaşadığımız olaylarda sabır göstermemiz mi yoksa yeni arayış içerisinde mi olmamız öncelikli tercih olunmalıdır inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yaşadığımız olaylarda sabır göstermek mi yoksa çözüm arayışı mı daha öncelikli tercih olmalıdır? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimizle esir olmamız lazım. Geldiği hatırlatmaktır. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğiniz an şeytanın da size hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş olursunuz. Şeytana bu imkanı vermeyin. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse her halükarda nefsimize uyduğumuz zaman şeytana da uymuş oluyoruz. Karşılaştığımız tüm olaylarda nefsimize esir olmamalıyız. Nefsimizin talebine evet dediğimiz zaman otomatik olarak şeytanın da bize hakim olmasına müsaade etmiş oluyoruz. Şeytana bu imkanı vermeyin. O sebeple İblis diyor ki İbrahim 22'de ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani bir nefsimize talebine uyduğumuz zaman otomatikmen şeytanın da emrini yerine getirmiş oluyoruz. Bütün mesele nefsimizin talebine uymamaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala yaşadığımız olayların bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakış açımızı değiştirir mi?
2: Tabii ki de değiştirir. Çünkü huzur verici bir şey. Zikretmek çok güzel bir şey. Ben de arada sırada sıkıntıya düştüğümde zikrediyorum yani. Yani tesbihim yok, sayacım yok ama kendi kendime yapıyorum yani. Ve bu bana huzur veriyor.
4: Ruhumuzu temizler, dua ederiz.
3: 5 vakit namaz kılıyorsun ya kızım. Kılmaya Allah katında kalbin çok fesat olmayacak. Çok dürüst olman lazım. Ben bunu hep Hatice gidenlerin yanında dedim. Tanıdıklarım var, hep üçkağıtçı. Burada öyle olmaz. Allah katında kıbleye dönüyorsun, namaz kılıyorsun. Çok temiz. Büyüklerini sayacaksın. Herkese bakacaksın. İnsanlardan kaçmayacaksın. Hayır yapacaksın. Budur.
1: Zikirle nefsini temizleyen bir insanız diye düşünün. Arabanız çalındı. Yine de mutlu olmaya devam edebilir misiniz her koşulda?
2: Valla cana gelmesin de mala gelsin deriz. Yapacak bir şey yok. Üzülür müyüm? Evet üzülürüm ama ne yapalım?
4: Mutsuzluk olur da ama dua da ederim.
3: Ne yapacağım? Kaderim oyunu çalındıysa yerini alırsa kalacak, almasa canımı sağ olsun diyecek.
0: Bir misafirimiz Allah katında namaz kılmak için kıbleye dönüyorsan kalbin fesat olmayacak, çok dürüst olman lazım dedi. Kalp yeterince temiz olmayan birinin namaz kılması yanlış mıdır? 2 çeşit namaz kılmak var. Maun 4-5'te onlar sevişinde namaz kılarlar, onların kalplerinde zikir yok. Ama mümin 1-2'de ise huşu içinde namaz kılanından bahsediyor. Mümin olmanın 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimete bağlı olduğunu hep söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan hiçbir zaman namaz kılmanın gerçek zevkini yaşayamaz. Bunlar sureten namaz kılacaklardır. Allah bana bu vazifeyi vermiş, namazı kılayım da yakamdan düşsün diye düşüneceklerdir. Namaz bu değildir. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılmayı sevdirecek, zekat vermeyi sevdirecek, oruç tutmayı sevdirecek, zikri yapmayı sevdirecek, bütün güzellik size sevdirecek olansa Allah'tır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeniz kaydıyla. Dilemezseniz olmaz. Mutlaka dilemek mecburiyetindesiniz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Ben İstanbul'dan Erdem Yıldız. Ellerinizden ümmetle öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. Olaylara karşı tepkilerimiz de bir tercihtir diyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Olaylara karşı tepkilerimiz de bir tercihtir diyebilir miyiz? Kısa saf ve kötülüğe karşı aynen mukabele etmek 3 tür davranış biçimini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Her olayın iki tane bakış açısı vardır. ya olayları Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirirsiniz veya şeytan emrettiği şekilde değerlendirirsiniz. Şeytanla Allah arasında bir tercih yaparsanız unutmayın ki her zaman top sizdedir. Allah ister ki bizi sevenleri sevelim. Allah ister ki bizi sevmeyenleri de sevelim. Allah ister ki bizi sevmeyenleri de sevdiğimizi onlara ispat ederek sevelim. Birisi evvela siz değişmelisiniz. O zaman göreceksiniz ki başkalarıyla aranızdaki çok güzel bir sevgi ortamı oluşacak. Evet, demek ki seven sevilir. Ya Allah'ın olayları emrettiği şekilde değerlendiririz veya şeytanın emrettiği şekilde. Ya Allah'ı tercih edeceğiz veya şeytanı. Ama daima tercih bizde. Allah Teala bizi sevenleri sevelim. Bizi sevmeyenleri de sevelim. İblis de bunun tam tersi. Bizi sevmeyenleri sevelim. Bizi sevenleri sevmeyelim. Bizi sevenleri sevelim. Sevmeyenleri de sevelim. İblis sevmeyenleri de sevmemizi, bizi sevmeyenleri sevmememizi, sevenleri de sevmemizi istiyor. Allah'ın bizim için talebiyle şeytanın bizim için talebi taban tabana zıt. Ve Allah Teala bizim değişmemizi istiyor. Biz değişebilirsek, biz sevgimizi onlara hissettirebilirsek o zaman her şey en güzele ulaşacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an, Ramazan programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadeti getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Sinim kökünden geliyor, sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyini teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Ellerini teslim ederler, fizik bedenlerini. Ellerini teslim edenler nefslerini, ellerini teslim edenler iradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah teslim eden bir kişi kendini tamamen Allah Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi Allah'ın ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala
bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun tesliminden sonra. Sonra nefsimizin teslimini istiyor. En sonra da irademizin teslimini istiyor. İşte bu minval üzere sıralanan bu teslimler kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdikleri kılar. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenler kılar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini sevsinler. Bu açıdan birbirlerine kaynaşsınlar da Allah'ı bu sevgiyi veren temel sahip olarak değerlendirsinler. Allah hepimizin sahibidir. İşte sahibimiz olan Allah istiyor ki biz ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da senin kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım. Teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insanoğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani veçini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi, onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hazreti Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu sıra düzen içerisinde devam eder.
Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci gökyüzüne Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek, Allah'ın emirlerini sorgusuz, sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğilmeyle eğilmesini, dizleri üzerinde yaylanarak elleri üzerine ulaşmasını, yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah Teala. Burada Allah Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama kuşluk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları, soldan sağa bir gidiş, Sitet-ül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister dünya hayatını yaşarken. Kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse
O ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah tanzim eder. Bizi mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun. Peki bir sözü var mı? Çok sözü var. Ama bunlardan bir tanesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesidir ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka ermiş evliya olmasını sağlayacak olan bir garantidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ruhunu ulaştırmak isteyen kişidir. Ve Allah Teala bu dileğin mevcut olup olmadığına bakar. Eğer mevcutsa o kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir.
Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığı anda gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder. Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirecek olan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk araçlarıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak. Birincide göstermezse, ikincide, ikincide göstermezse, üçüncüde Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek. Ve mürşidi nerede olursa olsun oraya gidip mürşide tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen, vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir kişi.
Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a "Ya Rabbi benim mürşidim kimdir?" diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah-u Teala'ya, Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa, o kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi de, hatta kişinin ömrü müsaitse, onu Allah'a ulaştırmaması da, ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de, İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler 6. ve 7. şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım.

olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca doğar doğmaz Allah Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse, ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi, her şey ruhta da aynı standartlarda vücuda gelir. Ama ruh ayrı bir varlıktır. Ruh Allah'ın ruhudur. Kişinin şeklini aynen alır. Aralarında hiçbir görüntü farkı oluşmaz. Ama o fizik beden değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve o kişi ruhunu ki Allah'ın ruhudur, Allah'a ulaştırmayı mutlaka istemelidir. Allah Teala böyle bir talebin varlığı neticesinde kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu ne o yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Veliler demektir. Çok sayıda veli demektir. Veli ise dost manasına giriyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşid.

gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidin nerede olursa olsun, o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir, tabiyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. Ve o ruh Allah'a ulaştırılmak üzere o kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa, doğar doğmaz her çocuğa Allah ruhundan mutlaka, her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedir ki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücudundan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri
Çok severiz. Hep Allah-u Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye. Ermiş evliya olsunlar diye. Ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık, buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlara tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk müessesesi ibadet ediyor, ibadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi, ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese, Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık. Abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıvvetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor onlara sahabeye sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namaz adı verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, sesle çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar onun adı zikrullah'tır. Sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse
Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'a kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuğu olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini. Onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah Teala ortaya koyarak ezelde daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki Eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınıza dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz Eles bezminde Allah Teala'ya. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu bapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah-u Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefi yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün, dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır, seyir-i sülük isimli bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz. Onunla büyük kutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümate ile nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümate. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak, bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların %90'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta, afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُهْرُج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme gidiyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi %51 nurdan gene %0'a doğru geri döner. Geri dönüş devam ettiği sürece mutlaka kalbin içindeki nurlar sıfıra ulaşacaktır. Öyleyse bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirden vazgeçmemelidir. Bu istikamette o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın emrini gerçekleştirmektir. Yapsaydı görevini, bu kişinin nefsi önce tezkiye olacaktı, %51 nurla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde, yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin, aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa, o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder.
Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı, ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve As-

unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz...

Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki, uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan

ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler: babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sahırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca, onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden
ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah, onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse, o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa, o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a, Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını, bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu, onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi.
Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, muhakkak ki sen apaçık azgınsın dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman, Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım, dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir, dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar, dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü. Ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım, dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam, bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor, dedi. Ve Musa aleyhisselam
ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. "Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama insanlar için
basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe ülkeleri helak edici olmadık.
ve size verilmiş olan her şey aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri
zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziyneti ile büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana
anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel, nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara bizim yolumuza tabi olun. Sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini, günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh aleyhisselamı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh aleyhisselamın kavmini tufan aldı. Ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu ve dedi ki,
Muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O, ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz, mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et,
namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah-u Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Şura suresinin 9. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi evliyae. Fallahu vel veliyyun ve huve yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Em yoksa ittihazu edindiler minden dunihi ondan başka evliyaya veliler dostlar fe böylece işte Allah'ı Allah ve o el veliyü veli dost ve hüve ve o yuhyi diriltir el mevta ölüler ve hüve ve o ala kulli şeyin her şeye kadirin kadir olan gücü yetendir. Yoksa ondan başka, Allah'tan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah. O dosttur. Ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Allah'tan başka dostlar mı edindiler diyor Allah Teala. Aslında sadece Allah dosttur. Tağut yani insan ve cin şeytanlar hiçbirisi dost değildir. Ne şeytanın kendisi, ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar insana asla dost olmazlar. Onlar insanın daima düşmanlarıdır. Neden? Çünkü kendileri cehenneme gidecek. Bütün insanları da kendileriyle beraber cehenneme ulaştırmak isterler. Şeytan bizatihi iblis ve avanesi olan diğer şeytanlar, yani kabilesi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar diyor Allah-u Teala sizin onları göremeyeceğiniz yerden görürler diyor Allah-u Teala. Yoksa ondan başka, yani Allah'tan başka dost edinmek mümkün mü? Hayır. Ne şeytan, ne de insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi insana dost olmaz. Onlar mutlak olarak düşman saflardadırlar.

Tagut'u dost edinirse insan ve cin şeytanları, o zaman ulaştığı yerden aşağı düşer. Zikri giderek 33 binden aşağı doğru iner ve kişi her gün kan kaybeder, manevi kan kaybeder ve giderek aşağı doğru iner ve gideceği yer cehennem olur. Öyleyse ne şeytan, ne insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi dost olmaz. Onlar asla dost değildir. Düşmandırlar, hedefleri bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme sürüklemektir. Onuncu ayet-i kerime, Şura suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mahteleftum fihi min şeyin. Fe hükmuhu ilallah. Zalikumullahu Rabbi aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Fema ve şey ihtileftüm, siz ihtilafa düştünüz. Vema ihtileftüm, sizin ihtilafa düştüğünüz şey. Fi onda, onun hakkında, min şeyin, bir şey. Fe, böylece artık hükmü, onun hükmü, ila Allah'ı, Allah'a ait. Zalikum, işte o, işte bu. Allah'ı Allah, Rabbi, benim Rabbim. Aleyhi, ona tevekkeltim, ben tevekkül ettim. Ve ileyhi, ben ona unibu, yönelirim. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İki tarafa da taraf oldukları için hükmetme yetkisini vermiyor Allah-u Teala. Onun hükmü Allah'a aittir diyor. Nerede ihtilaf varsa, iki kişi anlaşamıyorsa, onlardan birisi hükmün sahibi değildir. İkisi de hükmün sahibi değildir. Hüküm Allah'a aittir. Eğer ihtilaf varsa, eğer hükmetme yetkisi taraflardan birinde olsa mutlaka kendine yontacak, karşı tarafı haksız çıkaracaktır. İnsanlar hep buna uğraşırlar. Oysa ki öyle bir anlaşmazlık halinde, kim kiminle anlaşmazlığa düşerse düşsün, hüküm o insanların değildir, Allah'ındır.

Ve işte o Allah, yani hüküm veren Allah, benim Rabbimdir diyor. İşte bu, Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim. Yani onu kendime vekil tayin eyledim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala öyle söylüyor. Ona. Ne demek bu? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'ın Allah'laşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanmış. Bu inancın sahibi olan herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Kim? Ben Allah'laşmayı diledim, öyleyse mutlaka Allah beni kendisine ulaştıracaktır diye düşünüyorsa, o kişi Allah'a kendisine vekil tayin edendir. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesinlikle inanırlar.

illa alel haşiyin, huşu sahipleri hariç, ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyki ileyhi raciun. Onlar yakin hasrederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlak olarak Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak inanırlar ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanan bu insanlar, ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine, Allah'a ölümden sonra da ulaşacağına, kendileri ulaştırmayacaklar ama öldüğü için Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ulaştıracak, ama ruhların ölümden sonra da Allah'a rücu edeceğine, geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim. Tevekkül eden kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan adam Allah'a tevekkül eden kişidir. Ve tevekkülün neticesi nedir? Allah'a yönelmek. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve ona tevekkül etmişse, yani inanıyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona kendisine ulaştırır, o zaman Allah'a tevekkül etmiştir. Ne yapacaktır? Allah'a yönelecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilesin ve kendisine ulaştırsın. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fâtirus semâvâti vel ardi. Ceâle lekum min enfusikum ezvâcen ve minel en'âmi ezvâcen.

yazı ukum fihi leyse ke mislihi şeyun ve üves semi'ül basir ve hüve semi'ül alim diyor Allah Teala birçok yerde. Burada da semi'ül basir diyor.

Yaratır o, yaratan es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer yüzü yer ceale kıldı. Lekum size, sizin için. Min enfisikum, kendi nefslerinizden. Ezvacen eşler. Ve minel enamin ve hayvanlardan. Ezvacen eşler. Yüz yezre okum, sizi çoğaltıp yayar. Fihi, orada. Leyse, değil. Ke mislihi, onun misli gibi, onun eşi gibi. Şeyun, bir şey. Ve huve ve o. Es-semi'u, en iyi işiten. El-basiru, en iyi gören. Gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler, yani hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir ve o en iyi işiten, en iyi görendir.

Allah Teala bütün canlılardan işler kılıyor, nesiller türesin diye. Bir nesil öldükten sonra yerine yeni nesiller hayatlarını devam ettirsinler ve o varlık dünya üzerinde hep mevcut olsun diye Allah Teala devamlılık sağlamış. İnsanları ve hayvanları eşler kılmış. Kadın ve erkek insanlarda, erkek ve dişi hayvanlarda. Nefisler böylece insanlardan eşler, davarlardan çiftler oluşturmuş Allah-u Teala ve nesiller üresin, yeryüzüne yayılsın diye. O Allah-u Teala gökleri de yaratandır, yeri de yaratandır. Şura suresi 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim lehu nukkal lehu mekka li dus semavati vel ardi efsü tur rızka limen yeşâ'ı ve yaktir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Lehu onun mekalidu anahtarlar es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer yefsutu genişletir el rızka rızık demen o kimse için şahidiler ve yaktır ve takdir eder daraltır. İnnehu muhakkak ki o bi kulli şeyin her şeyi alimin alim. En iyi bilen. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğinin rızkını daraltır. Muhakkak ki o her şeyi en iyi bilendir.

dilediğin rızkını genişletir ve daraltır. Yani dilediğin rızkını da daraltır. Muhakkak ki o her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse göğün 7 tane katı var. 7 katı da anahtarla açılır. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Yani kilitlidir. Anahtarları da Allah Teala'dadır ve onlara açmaz. Onlar gök katlarına ulaşamazlar, gök katlarında yükselemezler. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Şera'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezi evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsmail ve İsa. Musa ve İsa. En ekûmü dîne ve la tetefekkerû teferrekû teferrekû fîhî kibure alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah-u Teala buyuruyor ki kelimelerde şere'a, şeriat kıldı. Lekum, size, sizin için mineddini, dinden ma vassa, vasiyet ettiği şey, farz kıldığı şey bihi, onu, onunla Nuhan, Nuh, Hazreti Nuh vellezi ve o evhayna, biz vahyettik ileyke, sana ve ma vassayna, ve vasiyet ettiğimiz şey, farz kıldığımız şey bihi, onu, onunla İbrahim ve Hazreti İbrahim ve Musa ve Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti İsa en ekumu dine ikame etmeleri, ayakta tutmaları eddine din ve la teferruku ve ayrılığa düşmeyin, fırkalara ayrılmayın fihi, onda, onun hakkında. Kebure büyük oldu, ağır geldi. Ala el müşrikine, müşriklere ma ted'uhum, onları davet ettiğin şey ileyhi, ona. Allahu Allah yeştebi seçer, ileyhi ona. Kendisine. Ben kimse, kişi yeşayı diler ve yehdi ve hidayet erdirir, ulaştırır.
İleyhi ona, kendisine. Yani kimse kişi, yine bu yönelir.

Ve cümle yapılarına bakalım. Dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun yani. Ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder.

Yani Allah'laşmayı dilemek müşriklere zor geldi. Allah dileğini kendisine seçer ve ona yönelini kendisine hidayet eder, ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. İnsanlardan bir kısmını seçeceğini söylüyor. Seçtiklerinden de kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın insanlardan bir kısmını seçtiklerini ifade ediyor. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu ayet Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Ve ayet açık bir şekilde Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleriyle alakalı. Rum 30'da Allah Teala diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dine doğrult, dini ayakta tutmak için, hayatta tutmak için. Hanif olarak, o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı, diyor Allah Teala. Sonrası da var mı? Evet var. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte bu kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan dindir. Kayyum kıyamete kadar var olacak olan dindir. Sadece tek bir din vardır diyor Allah Teala. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanları kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacak. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratacak insanları bütün ömürleri boyunca. İnsanlar hep Hanif fıtratıyla yaratılmış olacaklar. Peki din, dinde sadece Hanif dini olarak kalacak. Başka bir din hiç olmamış, kıyamete kadar da olması mümkün değil. Sonra ne diyor Allah Teala? Rum 31. Münebine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönel, Allah'laşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'laşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Müşriklerden olmayan kişinin, şirke düşmeyen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar takva sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a yönelirse o şirkten kendisini kurtarıyor. Peki bu nasıl bir şirk? Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır. Allah Teala şirki anlatıyor. Rum 32. Allah Teala şöyle buyuruyor.
o müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır, ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. Ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın şirk tarifi açık ve kesin bir şekilde burada yerli yerine oturuyor. Kimdir şirk içinde olanlar? Şirk içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a yönelmeyenler. Allah'a yönelmiş olsalardı tek bir grup oluşturacaklardı. Diğer bütün gruplar bunun dışında kalacaklardı. 72 tane grupla 73. grup. Allah Teala müşriklere onlara söylediğin şey, kendilerine davet ettiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi diyor Allah Teala. Müşrikler Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemiyorlar. Dileseler derhal gizli şirkten kurtulacaklar. Öyleyse orada da Allah Teala gizli şirkten bahsediyor. Burada da fırkalara ayrılmayın diyor. O tek fırkadan olun. Allah'a yönelip de takva sahibi olanların içinde bulunduğu tek fırka söz konusu. İşte o fırka bütün insanlar için bir kurtuluş, kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka. Öyleyse Allah'ın kendisine, bundan sonra kendisine seçtiklerinden bahsetmesi geliyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine seçer. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer. Bu seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtiği insanlar var, seçmediği insanlar var. İnsanın %90'dan fazlasını Allah Teala seçer. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men etmemek seçilme sebebidir. Seçilenlerin hepsinin kalbi kasiyet bağlamıştır. Henüz o kişi zikir yapmamıştır. Ve kalbi kapkaranlıktır. Ama bu karanlık kalplerden kim Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olursa Allah onları dalalette bırakıyor. Allah onları şirkte bırakıyor. Ve burada Şura 13'te de müşriklere kendilerini davet ettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve kendisine yönelini ona kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala.

Öyleyse ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde insanların ikiye ayrıldığını, bir kesimin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve şirkten kurtulduğunu ama diğer kesimin şirkte kaldığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtuluyor ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onları kendisine ulaştırıyor. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılacağının kesin ispatıdır. Öyleyse Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştıracaktır. O insanlar Allah'a ulaşmayacaktır. O insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu kişilere namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, bütün ibadetleri sevdiren Allah'tır. Ve Allah'ın sevdirmesiyle kişi bütün ibadetlerini yerine getiriyor. Ve mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine o kişi hayattayken ulaştırıyor. Ve 14. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma teferruku illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bayen beynehum. Ve levla kelimetun sebekat min rabbike ila ecelin müsemmen. Leku diye beynehum ve innellezine urisul kitabe min ba'dihim. لِفِي شَكِّنْ مِنْهُ مُورِيمْ Kelimeler şöyle. وَمَا تَفَرَّكُوا Ve ayrılığa düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. İllerden başka, minbadi sonradan. اَجَاهُمْ Onlara gelen şey, el ilmi ilim, bayen azgınlık. بَيْنُهُمْ Onların arasında, aralarında. وَلَوْلَا Ve olmasaydı, kelimetün, kelime söz, sebekat geçti. Min Rabbike senin Rabbinden. İlâ ecelin bir ecele kadar tayin edilmiş bir zamana kadar müsemmen belirlenmiş. Le mutlaka elbette kudiye hükmedilir, hüküm verilir. Beynuhum onların arasında ve innellezine ve muhakkak ki onlar urisu varis kılındılar. El kitabe kitap. Min badihim onlardan sonra le elbette mutlaka fi içinde şekkin, şek şüphe, minhu ondan, muribin şüphe içinde.

Muhakkak ki onlardan sonra kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı.

ise buraya bakıyoruz. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Öyleyse küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler, büyük kısmı dilememişler ve bunlar azamlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fırkalara ayrılanlar, gidecekleri yer cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. Şek ve şüphe içinde olmak. Kitabı, Tevrat'ı, İncil'i yanlış anlamışlar. Oradaki esas öğretiyi zaman içerisinde unutmuşlar. Tıpkı Kur'an'ın artık unutulmuş olması gibi. Öyleyse Kur'an'ın unutulması söz konusu oluyor. İnsanların kitaba mirasçı olmaları.

kitabın varisleri, kitap kendilerine kalanlar. Ama burada mutlaka kitabın muhtevasını anlayanlar anlamı çıkmıyor. Zaten Allah Teala bu kitaba varis olanlar, yani kitap sahiplerinin Kur'an'a karşı kuşku verici bir tereddüt içinde, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler diyor Allah Teala. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis olanlar, kılınanlar gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler.

Neyse. Kendilerine ilim girenler, kendilerine kitap indirilenler. Önce Yahudiler geliyor. Önce onlar indirilmiş. Sonra Hristiyanlar, sonra da Müslümanlar. Üçüne de aynı hususiyetleri taşıyan kitap indirmiş Allah Teala. Hepsinde hidayet var, hepsinde nur var, hepsinin nefs tezkiyesi var. Hepsinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a ulaşması keyfiyete yer almış. Ve hepsi hidayete erdiren kitaplar. Ve din hiç değişmemiş. İşte asıl üzülecek kesim bundan sonra başlıyor ki biz insanlar aramızda özellikle inananlar birbirimize düşman olmuşuz. İslam'la Yahudiler çok ciddi bir küçük çaplı savaşın hala içindedirler. Hatta Yahudilerin devlet terörü bile işliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın söylediğini iyice öğrenmek ve öğretmek söz konusu olmalıdır. Kendilerine kitap verilenlerin önceleri Allah ile direkt karşılıklı olanlar ama esasında insanları hedefe ulaştıracak olan şey o insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş var. Allah razı olsun.

Öyleyse fırkalara ayrılanların hep din indirildikten sonra ayrıldıklarını anlatıyor Allah-u Teala. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat. Ama daha evvel Hazreti İbrahim'e bir kitap indiriyor Allah-u Teala. Hazreti İsmail'e de Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Öyleyse kendilerine nübüvvet verilen, peygamberlik verilenlere hep Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiş. O şeriatla hükmetsinler diye. Biz diyor nebilere şeriat kitabı indiririz. O şeriatla hükmetmeleri için indiririz diyor. Ve nebiler kainata aittirler. Resuller kendi kavimlerine aittirler. Her nebi de kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Ve 15. ayet-i kerime lefi fe li zalike fed'u ve stekum kema umirtu ve la tettebi ehvaehum ve kul amentu bima enzelallahu min kitab ve umirtu li adile beynekum Allahu Rabbina ve Rabbikum lena amaluna ve lekum amalukum la hüccete beynena ve beynekum Allahu yecmehu beynena ve ileyhil masir. Ve li zalike işte bunun için fed'u. Artık bundan sonra davet et ve istekim ve istikamet üzere ol. Kema gibi ümürte sen emrolundun. Ve la tettebi'u ve tabi olma ehvaehum. Onların hevesleri. Ve kul ve söyle de amentü ben iman ettim. Bima enzele indirilen şeye Allahü Allah min kitabin kitaptan. Ve umirtu ve ben emrolundum. Li adile, adil olmaya, adaletli olmaya. Beyneküm sizin aranızda. Allahü Allah. Rabbina bizim Rabbimiz. Ve Rabbikum ve sizin Rabbiniz. Lena bize ait. Amalüna bizim amellerimiz. Ve lekum ve size ait. Amalukum sizin amel haberleriniz. La hüccete, hüccet, çekişme yoktur. Beynena, bizim, yani aramızda. Ve beynekum ve sizin aranızda.

Allah yecmeu toplar beynena, bizim aramızda, ve ileyhi ve ona dönüş el masir, ve ileyhi ve ona el masir dönüş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma ve onlara de ki Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil olmakla emrolundu. Emrolundum. Allah sizin de bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır.

Burada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediyor. Sen artık onları Allah'a davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. İstikamet üzere olmak ne demek? Başkalarının heva ve heveslerine tabi olmamak demek. Allah'a doğru yola çıkmış olmak demek. Allah'a ulaşma aşkıyla dolu olmak demek.

da Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Tevrat'a inanıyorum, İncil'e inanıyorum, Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum diyor. Aranızda dedi kim? Yahudi toplumuyla Hristiyan toplumu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizim de aranızda deliller getirerek tartışmaya, hüccete gerek yoktur. Kıyamet günü Allah herkesi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş Allah'ıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir yarenlikle birlikteyiz. Sizleri çok seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. Ve istiyoruz ki hepiniz birbirinizi çok sevin. Allah-u Teala'nın insanı yaratarak ona verdiği emir 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bunların her birisi mutluluğun daha büyük bir boyutunu temsil eder. Bir defa Allah'a ulaşmayı bir insan diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar o kişi muhteşem bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi mutluluğu üst boyutta yaşayacak olan birisidir. Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak istediği için 7 Safa'yı da şart kılmıştır, farz kılmıştır. 7 Safa'yı biliyorsunuz. Birinci basamak da bir şey yok. İkinci basamak da bir şey yok. Yani mutlulukla alakalı bir olay yok. Ama 3. basamakta insan Allah-u Teala tarafından seçiliyor. İnsanların %95'ten fazlası. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dilediği anda 1. safhadadır ve cehennemden de kurtulmuştur. Evet sevgili kardeşlerim, bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum demek, bir tek dilek bir insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Kurtarır, mutlaka cennet ehli yapar. Neden? Bakınız ne diyor Allah-u Teala en basit anladığım içerisinde. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ne olur takva sahibi olursa? Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğu cennet budur. Ve üzdüfetül cenneti lil muttakîn. Cennet yaklaştırıldı takva sahiplerine. Takva sahipleri için deniyor Arapçada. Türkçede de bunu söyleyebiliriz aynen. Li için muttakin, takva sahipleri. Takva sahipleri için, cennet takva sahipleri için yaklaştırıldı. Takva sahiplerine yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte haza, işte bu ma şey tuadune, vaat edildiğiniz şey, işte vaat olunduğunuz şey budur. İşte vaat olunduğunuz şeyi size teslim ettik diyor Allah Teala. Li için külli bütün, li külli evvabin hafiz, evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab demek, meaba sığınmış olan demek. Meab da Allah'ın zatı olan sığınağın adı. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki, Allah'ın zatı en büyük sığınak, en güzel sığınaktır.
En güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse bütün ruhların ister ölümle, ister hayattayken nefs tezkiyesi yaparak Allah'a ulaşma olsun. Her ikisinde de sığınağa sığınmaları bütün insanlar için sonuçtur. Başka türlüsü mümkün değildir. Cehenneme gidecek olan insanların da, cennete gidecek olan insanların da ruhları mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bir farklılıkla cehenneme gidecek olan insanların ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'ın zatına ulaştırılır. Cennete gidecek olan insanların ruhları onlar tarafından Allah'a ulaştırılır. Ruh seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşır. Bunun için kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması gerekir. Tabiyet sırasında mutlaka ruh vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte tabiyet sırasında devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine, onun başının üzerinde dikey yatay şekilde yerleşir. Ve o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi. Hadi Allah'a geri dön. Ruh bu noktada vücuttan ayrılır. Derin imamının deryanı oluşur. Oradan diğer bütün seyri sülükte olan ruhlarla birlikte birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına yükselecektir. Ve yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Sitedi müntahayı açacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir ruh Allah'ın katında yok olur ve cennetin üçüncü katına ulaşır o kişinin fizik vücudu kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükür ederiz ki bu hakikatleri bizlere öğretmiş. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Mutlaka dilemelisiniz. İşte mutluluğun başlaması bununladır. Eğer dilemezseniz, o zaman Allah'ın cennetine asla giremezsiniz. Kim olursanız olun, ne yaparsanız yapın. İşte size mutluluğunuz için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini getirdik. Allah 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı getirmiş. Mutluluğun şartlarını sıralamış. Seviyelerini de sıralamış. Ve sahabenin bütün bunları kademe kademe gerçekleştirdiğini de gene Kur'an-ı Kerim'in içine koymuş. İşte bu minval üzere olaylar dizisi.

Evet, gerçekten böyle. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibbine ileyhi ve ittekuhu. Ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peki, madem ki böyle, üzerimize farz, sahabede madem ki kurtuluşa ulaşmışlar, öyleyse onların hepsi sahabe adını verdiklerimiz Allah'a ulaşmayı dilediler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Sahabe için diyor ki ve onlar tağutun dostu iken tağuttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu oluyorlar. Bir. Dalaletteyken hidayette oluyorlar. İki. Cennetle müjdeleniyorlar. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem Allah'a kul olmak, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmak, hem de sahabeden bahsediyoruz. Hem de cennetle müjdelenmek, sahabenin birinci kat cenneti hak ettikleri yer, burası Allah'a mülaki olmayı diledikleri nokta. Hepsi dilemişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman ne ile karşı karşıyayız? Kur'an, bu asrın hidayet güneşidir. 21. asır. Bu asırda bütün dünya hidayete kavuşacaktır. İşte 14 asır evvel gördük ki üzerimize farz, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diye Allah Teala emir veriyor. Gördük ki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Geçelim. Bundan sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyle bizatihi meşgul olur. Onların gözlerini, kulaklarını ve kalplerini irşat makamına karşı hazırlar. İrşat makamını gördükleri zaman onu herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak tanımlamaları için o kişilerin gözlerindeki icabet mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikineti alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra onların görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Bu hastaları çalışır vaziyete getirir.

Görme hastasını harekete geçirir. İşitme hastasını harekete geçirir. İdrak etme hastasını harekete geçirir. Hem hastalarıyla hem uzuvlarıyla kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Bunun sonu taviyettir. İkinci safa taviyeti ifade eder. Bu noktaya gelebilmek için bir kişi 14. basamağa gelecektir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Allah 14. basamağa ulaştırır. Ona zikri sevdirir. Ona namazı sevdirir. Ona orucu sevdirir. O kişinin oruç tutarken açlık hissetmesini önler. Namaz kılarken namazı zevk haline getirir. Ve bütün ibadetlerini severek yapan bir insan hüviyeti verir karşımızda. Böyle bir insan mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyet farz mı? Maide 35'te Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Arkasında da diyor ki: ve zikir yapın diyor. Allah yolunda zikirle cihad edin diyor. Demek ki irşat makamını istemek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor: Estaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Vestainu istiğane ile bir sabrı ve salatı sabırla istiğane edin, Allah'tan isteyin. Sabırla ve namazla Allah'tan istiğane edin, Allah'tan isteyin. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir. Kebîretün bir iştir. Neden? Niçin Allah Teala böyle demiş? Çünkü eğer bir insan başlangıcı gerçekleştirmemişse, Allah Teala'ya ulaşmayı dilememişse, o kişi 24 saat Allah Teala'dan her gün Allah'a ulaşmayı dilese, mürşidini Allah Teala'dan istese, bunun için istihane namazı kılsa, Allah Teala ona hiçbir zaman mürşidini göstermez. O kişinin önce Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala'nın hediyesi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ve istihane ederse, işte onlar için kapılar açık. Çünkü Allah Teala diyor ki: illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri hariç, onların üzerine böyle bir korku, mürşit bulamama korkusu yoktur diyor, gelmez diyor. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri hariç. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar kesin şekilde
inanırlar ki yezunnune kesin şekilde inanmak. Onlar ellezine onlar ki yezunnune inanırlar kesin şekilde ennehum muhakkak ki onlar ileyhi raciun ona Allah'a rücu edeceklerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde inanırlar ki Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaklardır. Sadece huşu sahipleri. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen ve kalbinde dilediği anda kişi birinci huşunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci huşudadır. Sonra bu kişi mürşidine ulaşmayı diliyor Allah-u Teala'dan. Ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimi onu ikinci huşuya ulaştırıyor. O kişinin kalbine Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala %2 rahmet nuru gönderiyor ve o kişi huşu sahibi bu %2 rahmet nuruyla ve huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından kendisine mürşit gönderilmesini, mürşidin kendisine beyan edilmesini talep ediyor. O zaman Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Neden? Neden gösteriyor? Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zikir yapmış. Allah evvela ondan evvel o muhtevayı açtıktan sonra görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirdikten sonra işitmeyen kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirdikten sonra onda bütün bu güzellikleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişiyi İlk huşunun sahibi yapıyor. %2 o kişinin kalbine rahmet nuru göndererek. Bu kişi huşu sahibi oldu. O zaman onun mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğuyor. Ondan evvel de sorabilir mi? Sormasına bir engel yok. Cevap alamayabilir. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktadan itibaren o kişi mutlak olarak Allah'tan cevabı alır. İşte hadis 16'daki kalbine %2 rahmet girmiş huşu sahibi, bir evvel söylediğimiz ayetteki huşu sahibidir. Allah Teala böylece bu iki ayet arasındaki irtibatı kurmuş. Sadece huşu sahipleri buna ulaşabilir diyordu Allah Teala. Yani mürşidini Allah'tan sorarak istihaneyle o mürşide ulaşmaya sadece huşu sahipleri kadir olur. Allah Teala bunu böyle nasip ettiği için. Kanun olarak koyduğu için.
Ve Allah Teala o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacaktır. Kimi göstermişse mutlaka o ulaşabileceği bir yerdedir. O mürşide ulaşır kişi, tabi olur. Gözyaşlarıyla yaptığı tabiyet o kişi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü tabiyetle ruh vücuttan ayrılır. Tabi olduğu mürşidin dergahında ayrılır. O dergahtan devren imamın dergahına ulaşır. Seyri sülük devren imamının dergahından başlar. Onarlık sıralar halinde ruhlar, erkekler sırası ayrı, hanımlar sırası ayrı olmak üzere onarlık sıralar halinde dizayn edilir. Son sıra her zaman 10 olmayabilir. Değişik rakamlarda olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu noktadan sonra mürşide tabiyet asıldır. Gördük ki farz. Kişi zikrini giderek ruhu vücuttan mürşidine tabi olduğundan ayrılmıştır. Devrin imamın dergahına ulaşmıştır. Bu kişinin Allah'a ulaşması yapacağı zikirle kesin olarak ilişkilidir. Zikrini adım adım arttıracaktır. Arttırınca o kişinin ruhu diğer ruhlarla beraber önce birinci kata yükselir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşacaktır. Zikir de giderek artacaktır ki bu olaylar tahakkuk etsin. Ve nihayet ruh yedinci gökyüzüne ulaşacak, yedi tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikirini tamamlayıp Sitret-i Müntaha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılmış. Nem 82'de diyor ki, Allah'ı zikret ve veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, her şeyden ayrılarak Allah'a ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi, ona, Allah'a ulaş. Üzerimize farz. Sadece bununla mı? Hayır. Allah Teala ve enibü ila rabbihim ve esluhu lehu diyor. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu ve çini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim et diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda teslimler söz konusu oluyor. Ruhun Allah'a teslim olması gerçekleşiyor. Ruh yedi tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşarak Sitret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Demek ki üzerimize farz. Peki bütün sahabe ulaşmış mı? Bütün sahabe ulaşmış. Allah-u Teala'ya Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin
ulaştığını söylüyor. Allah'a ulaşan kişi, hidayete eren kişidir. Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor Nümer 18'de. Bütün sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Öyleyse ifade şöyle, onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Gördük ki hidayet üzerimize farz ve bütün sahabede hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücut teslimi geliyor. O da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki, ey insanlar, fizik vücutlarınızı, beşlerinizi Allah'a teslim edin. Bunu şu tarzda anlatıyor Allah Teala. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Ey Ademoğulları. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağınıza dair. İşte bu bir farzdır. İnne hülüküm adüvün mübin diyor. O size, şeytan size apaçık düşmandır. Şeytana kul olmak değil, bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kuldurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde gördük ki bütün sahabe şeytana kul iken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Birinci bölümde bunu söylemiştik, birinci safhada. Bütün sahabe şeytana kul iken kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Burada da Ademoğulları diyor. Birincisinde ruhları Allah'a ulaşarak Allah'a kul oluyor. Bunda da fizik vücutları ey Ademoğulları diye geçiyor. Ademoğulları bizim fizik cesetlerimiz. Ben sizlerden ahd almadım Allah-u Teala diyor bana kul olacağına dair fizik vücutlarımızın. Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermişiz. Bütün sahabenin fizik vücutları Allah'a kul olmuş. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala Habibim diyor, sen ve sana tabi olan de ki o ümmileri ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onları da teslim etmişler mi? Eğer dilerse, onlar da hidayete ermişlerdir. Sonrası, nefsin teslimi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ederek ulleri bab olduklarını söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Ve onların hepsi
ulul erbab oldular diyor Allah Teala ve onlar ulul erbab oldular diyor. Kimdir ulul erbab? Âl-i İmrân 190 ve 191 bunun cevabını veriyor. Li ulul erbab yeskurullah yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleri söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yatarken zikredenler daimi zikrin sahipleridir. Bütün sahibe daimi zikre ulaşmış. Daimi zikre ulaşınca nefslerinde hiç afet kalmamış bu insanların ve lüplerin sahipleri olmuşlar. Allah'a tezekkür etmek imkanının sahibi olmuşlar. Bütün sahibi ulul elbab olmuş. Ulul elbab ise daimi zikrin sahipleri olduğuna göre bütün sahibe daimi zikrin sahibi olmuş. Yani nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonraki makam İhlas makamı farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar olmakla emrolundular. Allah'a hanifler olarak kul olmakla bir ya Abdullah'a, Allah'a abd olmakla, kul olmakla emrolundular ve muhlisler olarak. Öyleyse bütün sahabe acaba muhlis olmuşlar mı bu farz emrin karşılığında? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine ve ümmilere Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Daha sonrası konunun salâ makamına geliyor. Günahların örtülmesine, salâ nurunun verilmesine, günahların sevaba çevrilmesine, arkasından da İradenin Allah'a teslim edilmesine kadar uzuyor konu. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte 7 safa ve 4 teslimlik muhtevada bütün sahabenin ruhlarını da beşlerini de yani fizik uçlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse mutluluk mu, huzur mu, nefsinizin kalbinde afetlerin azalmasıyla sağlanan bir müessesedir. Kişi ruhunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Fizik vücudunu teslim ettiğinde %81'e ulaşmıştır bu. Nefsini teslim ettiğinde %100'e. İhlas makamında %100 devam ediyor. Salah makamında da devam ediyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bir insan, Allah'ın bütün emirlerini onlardan büyük zevkler alarak yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen insanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu standartlar içinde Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala bizlere bu sohbetleri yapmayı nasip kıldığı için hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: sayenizde hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölmeden evvel ölmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde 8,5 milyar insana ölüm hakkında sorarsanız herkesin ortak cevabı ölüm haktır. Hepimiz için vade geldiğinde öleceğiz. Hiç kimse ben ölmem diyemem. O zaman ölümle insan arasındaki ilişkiyi Kur'an ayetleriyle bir göz atalım. Evvela ölümün insan üzerindeki tecellisini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala insanı Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsar denilen bir topraktan bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın bu zahiri âleme ait olan kalıbı. Ama insan sadece zahiri âleme ait olan fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz zahiri aleme ait değil. Zahiri alem nefsimiz için bir görüntü. Rüya alemini yaşayan nefsimizdir. Ve rüyayı gören herkes eğer zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebilecektir. Düştüğü zaman hiçbir yaralama duymayacaktır. Kısacası zahiri alem nefsimiz için bir görüntüdür. Fizik değildir. Dolayısıyla rüyayı yaşayan herkes bu zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebildiğini görecektir. Çünkü duvarlar nefsimiz için bir engel teşkil etmiyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. 19 tane hastalık nefsimizde var ve insanların baş düşmanı şeytan da bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insana kumanda etmektedir. İnsanı kendi tesiri altında, insanı kendisine kul etmektedir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu üçlüyle insan hayatı yaşarsa, devamlı derecat kaybeden, kaybettiği derece sebebiyle ruhun nefse yaptığı bir azap söz konusu. Allah-u Teala da fizik beden azap ediyor. Ama bütün bunların hepsinin insan üzerindeki etkisi şeytandan kaynaklanıyor. Şeytan insanların baş düşmanıdır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ve nefsimizin 19 afetten bir tanesi de kibir ve gururdur. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyurur ki, eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Haset de nefsimizin afetidir.
Kindir nefsimiz muhafazidir. Kin beslemek kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman yemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevinecekle de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selam yayın. Görülüyor ki Resulullah'ın tehlike olarak bize gösterdiği nefsimizin iki afeti. Birisi kin, diğeri haset. Kin, nefretin vücutta şekillenmiş halidir. Evveliyatı nefrettir. Eğer insanlar birbirinden nefret ediyorsa, zaman içerisinde bu nefret vücutta kine dönüşüyor ve kin devamlı olarak devam ederse, kin strese, stres depresyona ve depresyon maskeli depresyona ve bu başlangıçta psikolojik nefsin hastalık olarak tezahür eden şey fizik bedeni de hasta ediyor. Maskeli depresyon nefsin bir hastalığıdır. Yani fizik vücudun bir hastalığıdır. Nefsin hastalıkları tedavi edilmedikçe fizik beden hastalığına dönüşüyor. Fizik bedenin hastalıkların doktorları tıp fakültelerinde ihtisas yapan diploma sahibi doktorlardır. Ama nefs hastalıkların doktoru Allah'ın peygamberleridir, Allah'ın veli resulleridir, kısacası veli mürşitleridir ama her devirde en üst seviyedeki doktor devrin imamıdır. Devrin imamı bir mürşittir ve mutlaka kişi kendisini üzen, sıkıntıya sokan, hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz eden, hem ahiret hayatına kendisini kaybettiği dereceler sebebiyle cehenneme götüren nesnelerden kurtulmak istiyorsa, bunun olması olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Şimdi fizik vücudun ölendir. Nefs size ölümü tadandır. Ama Allah Teala sadece bizleri fizik vücut ve nefse değil, secde 9'a göre zatından bir ruh üfürmüştür. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Ruh da zahiri aleme ait değildir. Ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Nefs hastalıklarından kurtulmak ancak ihlasla mümkündür. O sebeple nefs hastalıklarının doktoru Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani tamamen nefs hastalıklarından beri tertemiz kalbinize hastalıkların yerine 19 faziletin sahibi olmak ancak ihlasa ulaşmakla mümkündür. Ve din de zaten bunun içindir. Din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alır. Güzel ahlak da bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların kendilerini başkasına adaması halidir. Ahlak da budur. Ahlak, sahip olduğu her şeyi başkasının mutluluğu için kullanan insandır. Bir misal vermek gerekirse bizim sahip olduklarımız, eğer başkası için de kullanabiliriz, kendimiz için de kullanabiliriz. Bir bıçak düşünün, kendimiz için kullanıp da düşmanımızın üzerine saldırırsak, kötüye kullanırız. Elimizdeki bir bıçağı düşünün, doktorsak, başkasının ameliyatında kullanabilirsek, o zaman bir hayatı kazanırız. Öyleyse, elimizde sahip olduğumuz her ne varsa, onun hepsini başkası için kullanmak, onları mutluluğu için devreye sokmak, güzel ahlakın esasını teşkil ediyor.
Şimdi üç vücut ve serbest iradeden bahsettik. İrade de kişinin seçme, talep etme hakkıdır. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu. Yani nefsi tezkiye ve tasfiye eden yol irşat yoluyla gay yolu. Nefsi azdıran yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim irşat yolunu seçerse, tağutu inkar ederse, çünkü tağut gay yolundadır. Tağutu inkar ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, yani müşride sarılır. Öyleyse ölmeden evvel ölmek kişinin irşat yolunu tutmasıdır. Ölmeden evvel ölmek kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Gay yoludur nedir? Gay yolu da kalben Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah Teala'nın Kur'an ayetleriyle nefs hastalıkları doktoruna verdiği, en üst seviyedeki devrim imamı doktora verdiği 5 görev vardır. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bakara 151. İkinci görev nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Buraya kadar hep ilmel yakin standartlarında seyrediyor. Ama bir de hikmetin öğretilmesi ki bu kişi yerin göğün melekütüne yakin hasıl ediyor. Hikmetin öğretilmesi. Şimdi Araf 146'da Allah Teala diyor ki o yeryüzünde haksız yere kibirlenenler, onlar nefs hastalığı doktorun birinci görevi ayetleri tilavet etmek. O ayetler tilavet ediliyor ama kişi ona inanmıyor. Gay yolun üzerinde olan kişi. Mürşidi açıklıyor. İkinci safhası mürşide tabi olmak. Onu da yol olarak itaz etmiyor. İşte bu şekilde ayetlere iman etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabiyeti zülad eden kişi o zaman otomatikmen tağutun yolunda sebil-i gaydedir. Sebil-i gay ona gösterildiği zaman onu yol olarak benimsiyor. Sebil-i gay üzerinde olanlar, tağutlar, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan sebebi gaydeki tağutlarla kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlar iki yolda 180 derece birbirine ayrılmış vaziyette. Ve kişinin serbest iradesi söz konusu. Serbest irade Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah rahim esim hasire tecelli eder. Şimdi Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman konferansımızın konusu olan isim ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar yardımlarda bulunsun. Allah'ın bir Rahman esması var. Allah'ın Rahim esması var. Bu dünya hayatını idare yaşayabilmek için fizik vücudun ihtiyacı olan her şeyi Allah Teala Rahman esması ile veriyor. Rahman esması herkes için geçerli. Mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Rahman esmasının tecellisi 1'e 10'dur. Ama Allah Teala kimin üzerine Rahim esması ile tecelli ederse o zaman evvela nefs eskesini nefsi emarede ondan 100, nefsi levamede 200, nefsi mülhemede 300, nefsi mutmainede 400, nefsi raziyede 500, nefsi marziyede 600 ve nefsi tezkiyede 700. 700'e kadar olan yardımlar söz konusu. Yüzer yüzer artıyor. İşte Allah Teala mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Sevgili kardeşlerim, o zaman ölüm nedir? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Bir kere ruh
Allah'ın bizde bir emanetidir. Nefse berzah alemine ait, bu zahiri aleme ait değil, ölümü tadandır. Ölen sadece fizik vücuttur. 70 türün önceden oluşan fizik vücut, içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler üretilen elektrik alanla vücut fonksiyonlarını icra ediyor. Elektromanyetik alanlarla da çekim gücü sebebiyle ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman mitokondrilere gönderilen enerjiyi Allah keserse, o zaman evvela elektrik enerji bitince elektrik alanları, onun sonucu olan manyetik alanlar sona eriyor ve artık nefsimiz için, ruhumuz için fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür. Çünkü artık fizik vücut en kutbuyla ruhu kendisine çekemiyor, es kutbuyla nefsi kendisine çekemiyor. Ve ölümle birlikte ruh sağ tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzü satana paralel duruyor. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sanatına paralel duruyor. Ruh Allah'ın bize emanetidir, nefse berzah alemine aittir. Ve ölümle birlikte secde 11'e göre vazifeli melekler, Azrail aleyhisselam takımı, ruhu yedeğini alarak beraberce 7 tane gök katı yükseliyorlar. 1. gök katı, 2. 3. 4. 5. ve 7 gök katı yükseldikten sonra 7 alemi geçerek varlıklar aleminin son noktası Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Melekler oradan öteye geçemiyorlar. Ruh tek başına Sidret-i Müntaha'nın ötesinde yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. İşte hayattayken ruhun seyri sülükle bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmasına vuslat, Allah-u Teala'nın ölmeden evvel dediği şey, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ölümle zaten herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşman hiç kimse yoktur. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli ölüm melekleri devreye girerler. Secde 11. Size vekil kılınan ölüm meleği size vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Enam 61'de vazifeli ölüm meleklerinin melek resuller olduğu zikrediliyor. O kulların üstünde kahardır. Üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparak kusur etmezler. Yani ölümü gerçekleştiren Azrail Aleyhisselam'a bağlı ölüm melekleridir. Ve o ruhu yedeneğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Nefs de berzah alemine ait. 3 günden sonra berzah alemi şeye gider ve 40 günlük bir kabir olayından sonra ait olduğu alemde kıyamete kadar orada hayatına devam eder. Artık amel defteri kapanmıştır. Sadece bir mekleme süresidir. İnsan nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle hesap Allah-u Teala hesap verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir, bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıranlar var. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de davet kendisine ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı veli resullerle tebliğ herkese ulaşıyor. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiliyor. İşte bu veli resullere bakalım beraberce. Tebliğ herkese ulaşıyor. Zümer 71, size resuller gelmedi mi? Size nezir gelmedi mi? Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her resulü kendi kavmi lisanıyla gönderiyoruz. İsra 15, resul göndermesek azap etmeyiz. Yani tebliğin kendisine ulaşmadığı insana Allah-u Teala azap etmiyor. Ve eğer bu dünyadaki yaşayan insanların hepsi ya cennete ya cehenneme gidiyorsa,
Cehenneme girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Resul geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. İtiraf ediyorlar. Cennetlikler de Resul'ün davetini kabul ettikleri için ulaşmayı kalben dilediklerini cennete girmişlerdir. İşte Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki bunlar veli Resullerdir. Hiçbir Resulümüz yoktur ki kendi lisanıyla göndermiş olun. Her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla konuşan bir veli Resul var. Nahl 36'da bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ta 134'de Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de böylece o Resul'e tabi olsaydık, Rezil-i Rusvay olmasaydık. Musibet isabet ettiğinde bize bir Resul gönderseydin. Ve görüyorsun ki Resul mutlaka herkese geliyor, tebliğ herkese ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, tebliğin kendisine ulaştığı daveti kabul eden herkes Allah Rahim esmasının üzerine tecelli ediyor. Ama eğer Rahim esmasıyla tecelli etmese ne oluyor? Allah Teala daveti kabul etmese, daveti kabul etmeyen insanlar onların üzerine Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6:7. Ennellezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yeminun. O kafirler onlara uyarsan da uyarmasan onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Katamallahu ala kulubim ala semmi ve la absarim. Allah onların kalplerinin üzerine, işitme hasarının üzerine mühür. Basarın üzerine bir şahı perde yerleşmiş. Yani hasarlarına engeller konuluyor. Eğer kişi irşat kademesiyle didişirse, itişirse, kavga ederse o zaman İsra 45-46'ya göre huzurlarına da engeller koyuyor. Eğer mücrimler olarak şuara 99 mücrim olarak kendisi ulaşmayı dilemediği gibi başkasının dilemesine, hidayetine mani olursa bizi mücrimlerin hidayete mani olan da başkası hidayete bırakmadı. Mani olursa aslında onun kalbini tabi ediyor. Bir daha açılmamak üzere. Bunlar gay yolunun yolcuları. Dilemeyenler, kalpleri hasarlı olan insanlar, kavga edenler, huzurları da engelli olan insanlar, kalbi tabi edilenler, bunların hepsinin cehennem yolcusu olduğunu söyleyelim. Ama eğer kişi üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilerse, yani ölmeden evvel ölmeyi talep ederse, o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek varsa bu engelleri Allah bir bir kaldırıyor. Dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi, beşinci basamakta varsa gözlerinde hicab-ı mümsürenin kaldırılması, altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, işitme, yedinci basamakta ekinetin kalınıp yerine ihbatın konulması olayıyla o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Yedi furkan demek, evveliyatında hayatına günahları sebebiyle yüklenmiş ne kadar kötü şey varsa onlardan temizlenmesi demektir. Çünkü Enfal 29'da Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullahi yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursunuz, ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahınızı örter. Evvelki günahların miktarı kadar sevap verdiği zaman Allah onun günahlarını örtmüş oluyor. Ve bu da o kişinin cennete gitmesini sağlıyor. Cennet sevapların günahlardan fazla olması. Günahların hepsi örtülmüşse, sıfırlanmışsa o zaman otomatikmen sevaplar fazladır. Ve o kişinin tek bir dilek edeceği yer cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tekamül 11'e göre hidayette kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nüronu açıyor. Ve sonuçta

bilmek mutlak hacet namazıyla Allah'tan sormayı gerektiriyor. Kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah kime mürşit gösterdiyse gidip ona tabi olması lazım. Mürşide tabiyet ikinci safhayı oluşturuyor ve 7 tane Kur'an ayeti kerimesi tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Mürşide tabiyetin 7 ayetle farz olduğu zikrediliyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an ayetleriyle var, mürşide tabiyet de Kur'an ayetleriyle var. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese 7 ayet, hemen bakalım gösterelim inşallah. 7 ayet eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, ölmeden evvel ölmeyi gerçekleştiremezse, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 7 ayet-i kerimede denilirse yer Rahim esması ile tecelli ediyor ve 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşide tabiyet farz. Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Ulaşmayı dilemeyenleri 10 ayet gelince delalette onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dileyenleri Allah Teala 7 ayet gereğince onları mürşitliğine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesine başlayan bir insan 7 inan şartının sahibidir, 7 kalp şartının sahibidir, 7 nimetin de sahibidir. Ulaşmayı dilemiş, dilediği an 4 kalp şartı. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 3 kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlayan kişi aynı zamanda Allah'tan 7 nimeti almıştır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başından gelip yerleşir. İkinci nimet kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet zikirle nefs tezkiyesi başlar. Yedinci nimet de irade güçlenir. Böylece 7 kalp şartı 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. 15 bin zikir eğer o nefs tezkiyesinin silahiyetini gösterecek olursak her bir tezkiye kademesini Allah bir ayetle gösteriyor. Evet, 15 bin zikirde zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur kalbe ulaşıyor ve nefsi emarede %7 fazıl yerleşirse ruh da birinci gök katına geliyor. 17 bin zikir. Nefsin manevi kalbinde yerleşen fazıl miktarı %14. Ruh ikinci gök katına yükseliyor. 19 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121. Ruh üçüncü gök katına yükseliyor. 21 bin zikir. Manevi kalbe %28 nur yerleşiyor. Ruh da dördüncü gök katına geliyor. 35 bin zikir. 23 bin zikir. Fazıl miktarı %35. Nefsi radiye. Ruh da beşinci gök katına yükseliyor. 25 bin zikir. Fazıl miktarı kalpte %42. Ruh altıncı gök katına yükseliyor. Ve 33 bin zikir. Nefsi tezkiye. Ruh da yedinci gök katına yükseliyor. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli meleklerdir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştıran, ona refakatçi kılavuz olan devrin imamı. Devrin imamıyla nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Hiç kimse mürşide tabi olmadan, devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşmeden nefs tezkiyesini yapamaz. 7 ayet. 7 ayet nefs tezkiyesini yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk iç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi halidir. Dış dünyamızda başka insanlar olan kavgamızın sona ermesidir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememek, yani ruhu, fizik vücudu
nefsi

0: ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın garantisine tek bir dilekle, üç tane cennet dünya saadetin yarısı, ölmeden evvel ölmekle, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşması vuslatla gerçekleşiyor. Allah Teala bunu herkese garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ne söz vermişse ona mutlaka yerine getirendir. Kaf 29'a göre Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın bütün insanlara garantisi Rad 27 ve Şura 13. Rad 27'de delaleti olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Şura 13. Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bize ait, ruhun Allah'a ulaştırması Allah'a ait. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ne gerekliyse lüzum olan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde. Muhterem Efendimiz de diyor ki, eğer 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız, bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bodrum katı bir nevi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'a teslimidir. Ruh zaten Allah'ın bir emanetidir. Nisa 58'de "Ennallah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Bu 7 katlık sarayın temelini teşkil ediyor. Ama 7 katlık sarayın sahibi olmak fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten geçer. Bu da yakıtı zikirdir. Zikri 18 saate çıkartırsanız fizik vücudun teslimi, zikri %100'e çıkartırsanız, 24 saate çıkartırsanız nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak ve en sonunda iradenin teslimiyle tesbihe ulaşarak Allah Teala'nın ezeli ve ebedi 7 sabah 4 teslimine ulaşan babamız İbrahim'in hamdini yaşarsanız ki bu da sizin iki cihan saadetine ulaşmanız demektir. Allah Teala herkesin mürşit olmasını istiyor. Ezelde öyle buyurmuş. Ve kapılar herkesin mürşit olması için kapılar herkese açık. Ama insan serbest iradenin sahibidir. Dolayısıyla serbest iradesiyle ölmeden evvel ölmeyi dilerse, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun hedefine ulaştırıyor. Resulullah'ın hadisi şöyle. Bir zamanlar gelecek. Bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. İslamofobi. Sahabe sual soruyor. Neden ya Resulullah İslam'ın başına üşüyecek? Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır diyor. Hubbü dünya ve kerih tükümül mevt. Yani dünya hayatını tercih etmeleri ve ölmeden evvel ölmeyi istememeleri, kerih görmeleri. İşte bütün mesele ölmeden evvel ölmeyi, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı talep etmektir. Bu da bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama eğer ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ölmeden evvel ölüm, ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum, bu talebin sahibiyim, ben de mürşidime ulaşmak istiyorum, hacet namazıyla mürşidin Allah'ın bana göstermesini istiyorum, yani ruhumu hayattayken Allah'a teslim etmek istiyorum, hazırım diyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı isim mübarek olsun. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle. Bütün güzellikler sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Bizler hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın insanlar üzerindeki tesir standartlarına baktığımız zaman insanlara verdiği hediyelere baktığımız zaman bunların ihsan ve nimet olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın ihsanları ve Allah'ın nimetleri. Öyleyse bu akşam sizlere Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istiyoruz. İhsan, Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği hediyelerdir. Biz mutlaka o ihsanı almak için bir şeyler yapmış olmalıyız ki Allah-u Teala bize bir hiç sebebiyle aşağı yukarı çok şeyler versin. İşte Allah-u Teala'nın verdiklerine baktığımız zaman bir hiç gibi bir sebebe dayalı olarak, yani sadece bir dileğimize dayalı olarak, şuradan kalbimizden Allah'a yaptığımız bir dileğe dayalı olarak Allah'ın verdikleri başlangıç standartlarında ihsan adını alır. Mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen devrede aldığımız her şey ihsandır. Ne zaman mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o zaman da artık alacaklarımızın adı ihsan değildir, nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi Allah-u Teala bize ulaştırdı. Bizim görevimiz de sizlere ulaştırmak, sizleri Allah katında sevgililer kılmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sevgisi üzerinizdedir ve bir koruyucu şemsiye altına girmişsinizdir. Allah'ın ihsanları birbirini takip edecektir. İki türlü insan söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. 28 basamaklık Kur'an'ın bütün yelpazesinde bunlar birinci ve ikinci basamağı teşkil ederler. Olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Yani olaylara karşı reaksiyonları ortaya çıkar. Bu olayların değerlendirilmesi ve reaksiyonların ortaya çıkması o kişilerin bir ihsan veya nimet almasını ifade etmez. Mesele buradan sonra kendisini gösterir. Bu insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çıkaranlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur derler. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür derler. İnsana hayat veren ruhtur derler. Kur'an'a ters düşen bir sürü yanlışı ard arda sıralarlar. Ve bu insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama insanların %90'dan fazlası seçilenler arasındadır. Bu seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o ihsanlara
muhatap olacak kişidir. Dilemeyenler Allah'ın ne ihsanına ne nimetine muhatap olamazlar. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'tan ihsanları ard arda almaya başlayacaktır. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Allah'a mülaki olma konusundaki talebi, Allah'a yönelmeyi, bir başka ifadeyle münib olmayı üzerimize farz kılmış. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl diyor arkasından Allah Teala ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah Teala'dan nimet veya ihsan, başlangıçta alınanlar ihsandır, alamadığı gibi kendisini cehenneme mahkum eder. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'tan ihsan alamayanların durumuna baktığımız zaman, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu üç vasfın ötesinde onlar tağutun kuludur, tağutun dostudur, hüsrandadırlar, hidayette değildirlerdir, kafirdirler, gidecekleri yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafillerdir, amelleri boşa gidenlerdir. O zaman ihsan alanlarla almayanlar arasında korkunç bir uçurum görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün bu negatif faktörlerden kurtulup ihsana ehil olanlar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bu negatif faktörlerin hepsinden kurtulur. Ve Allah Teala onun kalbine bakıp da kalbinde Allah'a ulaşma talebini gördüğü an, o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın birinci ihsanıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü o kişinin ileride nefs tezkiyesi yapabilmesi için Allah'ın kadından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi lazım bu kişiye ki fazıllar nefsinin kalbine girsin, yerleşsin ve böylece kişi nefsinin afetlerini yok edebilsin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmezse hiçbir zaman Allah-u Teala'nın katından o kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bulaşamaz. Bulaşamazsa o kişi hiçbir zaman şeytanın tasallutundan kurtulamaz. Öyleyse kişinin Allah yolunda ilerleyebilmesi, Allah'a rüştünü ispat edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın rahim esması tecellisine bakıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmâretin bissu'i ilâ mâ rahime rabbi. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah'a, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esması ve tecellisi söz konusu. Bu rahim esması ve tecellidir ki o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar vermesine sebep olur. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki böylece Allah-u Teala size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne olur Allah Teala kişinin günahlarını örterse, o kişi sevapları günahlarından daha ötede bir hale girer. Bu noktaya ulaştığı anda kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Bir insanın derecat açısından Allah'ın cennetine girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkündür. Allah Teala müminin 102'de diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Bunlar hayat filmlerinizdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa, bu mizanın, mizandaki hayrın fazla olması demektir, ağır gelmesi demektir. Onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinde Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 15'te, Ali İmran 198'de Allah takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Zaten bir sonraki ayet-i kerime, yani müminin 102'den sonra müminin 103 diyor ki, ama kimin de kazandığı dereceler hafif gelirse, kaybettiği dereceler fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi, onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, istikametindeki işaret, kişinin amel defterindeki durum. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki, kim hüsrandaysa onun amelleri heba olur, boşa gider diyor. İşte bu amelleri boşa giden insanlar. Amelleri boşa giden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri an ne olur? Diledikleri an Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli ard arda
o kişinin ihsanlar olmasına sebebiyet verir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu Rahim Esma Hazreti tecellisinin neticesi olarak 7 tane ihsanını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin davete muhatap oldukları anda iki ayrı tutum sergilemeleri söz konusu olabilir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmezler. Ama bir karşılık, karşı koymayı düşünmezler. O zaman onların hastaları üzerine engeller koyar Allah Teala. Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, o kafirler, sen ne söylesen söylersen söyle, onlar için biridir, eşittir. Onlar mümin olmazlar. Allah Teala onların basarları üzerine, görme hastalığı üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Böylece onlar idrak edemezler. Göremezler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onun söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak değerlendiremezler. Ve söylediklerini değerlendiremezlerden murat, böyle bir ifadeyi işitememek deniyor. Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek, işitme hastasının vazifesidir. İşitemezler. Manasına varamazlar. Ve onu kalplerine indirdikleri zaman da kalpleriyle onu idrak edemezler. Kalpleri de mühürlüdür. İşte Allah Teala böyle olan insanlara üç furkan verir. O kapalı olan görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. Gışaveti kaldırır. O kişinin görme hastasının üzerindeki engeli mührü açarak kişinin irşat makamının söylediğini işitmesini temin eder. Ve kişinin kalbinin mührünü açar. İhbatı dışarı alır. Ve o kişinin kalbine, o kişinin kalbindeki ekinleti idraki önleyen ilahi kompütörü oradan çıkartır ve kalbin içine imanı yazdırır Allah Teala. Öyleyse Allah'ın tüm kainatı kontrolü altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi sünnetullah her zerreyi kontrol altında tutar. O sünnetullah bu kişinin üzerinde görevlerini yapar. 4 tane engeli kaldırır. Her birine o kişinin günahlarının 1/4 kadar sevap vermek suretiyle kiramen kettevin melekleri o kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtülen kişi hangi duruma gelir? Günahlarının karşılığı sevaphanesine yazıldığına göre bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü günahları kadar sevap ilave edilmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir.
Bu sebeple kişi aldığı bu dört Furkan'la Allah Teala'nın cennetiyle müjdelenmiş olur. Çünkü o kişinin sevapları günahlarını aşar. Bir saat sonra ölse, ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bize dört tane ihsanda bulunuyor. Bu dört ihsanıyla kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İkinci bir grup insan kendisine tebliğ yapılınca tepki gösteren, kızan, karşısındakini aşağılamaya çalışan, ona öfkesini belli ederek öfkelenen, sinirlenen, başka insanları da etkilemek arzusu olmayan bir kişi bu. Kendisi öfkeleniyor, kızıyor ama başka insanlarla bir ilişkisi yok. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma konusunda bir gayreti yok. Böyle bir kişinin Allah-u Teala hastalarına değil, uzuvlarına tesir eder. Görme uzvu gözdür, işitme uzvu kulaktır, idrak uzvu kalptir. Öyleyse eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman öfkeleniyorsa, nefretle arkasını dönerek oradan ayrılıyorsa, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engel konulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu hususu görüyoruz. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ve anlattığın zaman onlarla, o Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerle senin arana, yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani seni irşat makamı olarak görmelerine, gözlerinin görmelerine engel olunuz. Onların kulaklarına seni işitememeleri için, söylediklerinin manasına varamamaları için vakra koyarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Öyleyse ikinci bir grup insana Allah Teala üç ihsan veriyor, dört ihsan veriyor gene, ama farklı uzuvlar üzerine ihsanlar. Böyle insanların hangi noktaya geldikleri ise Araf 179'da işaret ediliyor. Allah Teala buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu ayet-i kerimeyi, biz insanların çoğunu cehennem için yarattık şeklinde de yorumlayanlar var. Netice değişmez. Allah Teala evvelden biliyor kimin cehenneme gideceğini. Çünkü Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuştur. O vaktin, zamanın dışındadır. Ve bu sebeple böyle dediğini kabul edelim. Allah insanların çoğunu cehennem için yaratmış olsun.
Pekala. Allah Teala diyor ki onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen ikinci grup insan, kendisine tebliğ yapıldığında nefretle arkasını dönen, tepki gösteren veya bağırıp çağıran, kısacası tebliği yapana mutlak olarak karşı çıkan birisidir. Böyle bir insan bu tebliğden sonra aklı başına gelmiş de Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği zaman Allah Teala bu kişiye de 4 tane Furkan verecektir. Ama onun hastaları üzerinde değil, uzuvları üzerindeki engelleri kaldıracaktır. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği bir vaka iken bir de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorsa, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla o kitaplardaki ispat vasıtalarıyla beyinelerle ayetlerimizi ve hidayeti insanlara açıkladığımız halde açıklamamıza rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar, burada geçen insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataplardırlar. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki bize misak vermelerine rağmen onlar ki Allah'ın Allah'laştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve başka insanlara da bu konuda tesir ederek onların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler. Yeryüzünde bu sebeple fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Başka insanların da hidayete ermesine mani olan insanlar. Nisa 167, 168, 169 gene bu insanlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَانًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرِ لَهُمْ وَلَا لِيَتِهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا diyor Allah Teala. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Yani onlara Allah'ın emirlerinin tersini telkin ederler. Onları önlerler. Allah'a ulaşmayı dileğini yapmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalettedirler diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi kafir olacaklardı. Zaten insanlar doğuştan itibaren küfürdedirler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar kafirdir. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar bütün insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu insanlar da öyle.
Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ediyorlar. Bu sebeple dalalette değiller, uzak dalaletteler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyen herkes kafirdir. Bunlar da kafir. Ama zalim çünkü başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyor. Onlara zulmediyor bu kişi. Ama derecat kaybediyor bu sebeple. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Neden mağfiret etmez? Çünkü mağfiret etmek Allah'ın günahları sevaba çevirmesidir. Hiçbir zaman böyle bir insana Allah Teala'nın mağfiret etmesi söz konusu olmaz. Daha biraz açalım konuyu. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala 12 tane ihsan verir. Konumuz bu ihsanlar. Onları mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman da Allah Teala ona mürşidini gösterir, sevdirir, ulaştırır. Kişi tabi olur. Tabi olduğu zaman da 7 tane nimet verir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne bu ihsanları ne bu nimetleri alamazlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse bu insanlar başkalarına negatif tesir ettikleri için hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları, Allah-u Teala'nın onları mağfiret etmesi, günahlarının sevaba çevirmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Allah'ın mağfireti demek, kişinin günahlarının sevaba çevirmesi demek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılması halinde 12 tane ihsanla tabiyet söz konusu olur. Sadece onların günahlarını sevaba çevirir Allah Teala. 12 tane ihsan alanların günahlarını sevaba çevirir sadece. Öyleyse bu bapta bir muhtevaya sahip olmayanlar, kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her şeyin negatif olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhtevayı hiç gözden kaçırmamamız lazım. İşte insanlar var. Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları asla tarik-i müstakime Allah'a ulaştıran 7 tane gökleri aşan o tarik-i müstakim isimli yola asla ulaştırmaz. Ve onları ancak cehennem yoluna tarik-i cehime ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalırlar diyor Allah Teala. Bu insanların Allah Teala hem uzuvları üzerine hem de hassaları üzerine engeller koyar. Uzuvları üzerine engeller koyar. Gözlerin üzerine hicab-ı mestûre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engeller. Kişinin hastalarına da engeller koyar. Görme hassasının üzerine gışavet tatlı perde çeker. İşitme hassasını mühürler. Kalbi de mühürler Allah Teala. Ve kalbe mühürledikten sonra ekinnet koyar.
Böylece bu kişinin hem uzuvları kapatılır hem de hastaları kapatılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah Teala'dan 7 tane ihsan alır. Uzuvları için 3 tane göz, kulak ve kalp. Hastaları için 3 tane görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. 6. Ve Allah Teala onun kalbine ihbat koyar. Bu 7. nimet olur. İşte bu noktada Allah Teala'nın 7 tane nimetinin var olduğunu görüyoruz. 7 nimetle ve 7 tane, affedersiniz, 7 nimetin değil, 7 tane ihsanının var olduğunu görüyoruz. Bu 7 tane ihsan kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez gerçekleşir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. 8. basamakta burası, 7. basamaktır. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5. basamakta gözlerini ve görme hastasını görür hale getirdi. 6. basamakta kulaklarını ve işitme hastasını işitir hale getirdi. 7. basamakta o kişinin kalbinin mührünü açarak idrak edebilir ve kalbine ihbat koyarak idrak edebilir hale getirdi. Ve 7. basamakta olayı tamamladı. 7 tane furkan verdi. Kişinin bütün günahlarını örttü ve o kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisi. Hem hastaları itibariyle hem de uzuvları itibariyle. Ve bu kişinin gideceği yer cennet. Neden? İnşallah Teala bu olayı gerçekleştirirken o kişinin dizayn ettiği, düzelttiği her kapalı sistemine 7'de 1 derecat vererek 7 defa da kaybettiği dereceler kadar derecat kazanmasını temin etti. Böylece 7. basamakta kişi Allah'tan 7 tane furkan alarak sevapları günahlarından daha ötede birisi haline geldi. Allah'ın 7 tane ihsanı. Bu söz konusu olan 7 tane ihsandan sonra, yani o kişinin bütün günahlarını örterek, onu gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokarak, cehennemden kurtardıktan sonra, çünkü sevapları günahlarını aşmış olduğu bir noktaya getiriyor Allah Teala günahlarını örterek, Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederiz, onun kalbine ulaşırız diyor. Niçin ulaşıyor kalbine? Burası sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Nasıl toprak bir çorak hale gelip de suya hasret kalırsa, suya karşı huşu sahibi olursa, tıpkı bunun gibi gaybta Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelirler diyor.
Sonra mı? Burası 9. basamak. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbe ulaşması Allah Teala'nın 8. ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsanı. Ve 10. ihsan o kişinin göğsünü yarıp Allah'a ruhunu ve cini, nefsini ve fizik vücudunu teslim edebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder İslam için. Onu, onun ruh, fizik vücut, nefs ve irade teslimine ulaştırmak için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimlerin, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların. Öyleyse önce kul Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra da Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve burası 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa ne olur? Yaptığı zikir üzerine o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. 10. basamakta kişi 10. nimeti almış oluyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor Allah Teala. 11. basamağa geldik. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyor. Ve bu zikir üzerine bu kişi ihsan ehli olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ihsanlara ehil olduğu için Allah o kişinin kalbine rahim esmasıyla bu kişiden tecellisi tamamlandığı için rahmet ve fazlatlı iki tane nur gönderiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve sadece Allah'ın isminin tekrarıyla gelen iki tane nur, rahmet ve faz. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın onu teslim almak için, onun Allah'a teslim olmasını sağlamak için göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı kişinin kalbi ile kalbine nur giren bu kişinin kalbi ile kalpleri kasiyet bağlamış ve zikir sebebiyle sertleşmiş, kararmış, kasiyet bağlamış olanların kalbi hiçbir olur mu diyor Allah Teala. O kişilerin kalbi gibi midir bu kişinin Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişinin nurlu kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan insanların kalpleri zikir sebebiyle hem de zikir yapıyorlar ama Allah'ın katından hiçbir şey gelmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Nura ehil olmadıkları için. Burası 11. basamak. Kişinin kalbine Allah'ın nurlarının o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaştığını ifade ediyor Allah Teala. Ve bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde
Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim,

Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki ayet 35'te ya eyyühellezine aminus aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizi Hakk'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, Hakk'a Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah'tan istemek üzerimize farz. Peki nasıl isteyeceğiz? Şartları söylüyor Bakara 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor. Vesteinu bis sabrı ve salatı inne hale kibiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan Allah'tan diyoruz çünkü namaz kılınarak bir talep söz konusu ise o talep mutlaka Allah'tandır. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan mürşit istemek. İsteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış hacet namazıyla Allah'tan mürşidimizi sormayı. Ve bu konuda Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hep hacet namazı kılsa da mürşidini göremez. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahibi hacet namazını kıldığı anda mutlaka mürşidini görür. Öyleyse neden? Çünkü Allah Teala huşu sahiplerini gösterecek yalnız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibi olabilir. Ve diyor ki Allah Teala o kişinin kalbine nurları gönderirim diyor. Gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. 14. basamak. Allah Teala'nın mürşidini göstermesi kişiye Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. 11. ihsan o kalbin içine rahmet ve fazlın ulaşması, rahmetin kalbe yerleşebilmesi. %2 bularak kişinin huşu sahibi olması Allah Teala'nın 12. ihsanı. Yani kalbe nurun girmesi ve kişinin huşuya ulaşması 11. ihsan, Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi 12. ihsan. Böylece on üçüncü basamakta kişi Allah'tan tam 12 tane ihsan alır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra kendisine verilenler artık nimet hüviyetini taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğünüz gibi ihsanların gelmesi kişi için son derece önemlidir. Mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü Allah Teala derhal o kişiyle tecelli eder. O kişinin sevaplarını günahlarının ötesine geçirir. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak Allah Teala'nın bir dizaynına sahip olmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve on dördüncü basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat

cennetin sahibi olur. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci ihsanlar grubu gelir. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci ihsanlar grubu gelir. Ve kişi 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. 12. ihsan kişiye mürşidinin gösterilmesidir ve ona tabiyetinin Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde buluşabilecek olan 12 tane ihsan söz konusu. Bu standartlar içinde mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, mürşidine ihsanla tabi olan kişidir. Bu kişi o zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alabilir. Sadece ihsanla tabi olanlar için. Şimdi bakıyoruz, bütün sahabeye tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Yani bu şartların sahibiymişler. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sâbikûnel evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Cennet onlara tahsis edildi ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. En yüksek fevzin, yani irşat makamına ait olan fevzin sahipleridir diyor. Tabiyetlerinin ihsanla tabiyet olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara sahabeden mürşitlerini göstermiş ve o mürşitlere tabi olmuşlar. Tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Böylece 12 tane ihsan almışlar. İhsanla tabiyetlerini gerçekleştirmişler. 12. ihsanları Allah-u Teala'nın onlara mürşitlerini göstermesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ihsanları konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve az salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli öğrencileri. Nahl Suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde yine Allah'ın huzurunda bir aradayız. Ve Nahl Suresi 29. ayet-i kerime. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fethulû evvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ fe lebîse mesvel mütekebbirîn. Fethulû, hadi artık girin. Ya da öyleyse evvabe kapılar, cehenneme cehennem, halidine ebedi olanlar, ebediyen kılanlar, fiha orada, felebise artık ne kötü, mesva yerleşme, ikamet yeri, kalınan yer, el mütekebbirin kibirlenenler, büyüklük taslayanlar. Fethulu, haydi girin. Evvâbe cehenneme, cehennemin kapılarından, âlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. Fellebîse, ne kötüdür, mesvel mütekebbirîn, büyüklük taslayanların kaldığı yer. Ve cümleciklerin cümlelere dönüşmesi hali. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür.

Burada cehenneme girecek olanların standartları yer alıyor. Ve bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım beraberce.

28. ayet-i kerimede melekler onların canlarını alırken biz bir kötülük yapmadık diyenlerden bahsediyordu Allah Teala. Ve o insanların, biz bir şey yapmadık diyenlerin, mütekebirin diyor Allah Teala, kibirlenenlerin girecekleri yerin cehennem olduğu Allah Teala tarafından ifade ediliyor burada. Ve bir defa daha bu ayet söylüyor ki Nahl Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi, cehenneme giren bir daha oradan çıkamaz. Halidine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. Ve Nahl Suresi 30. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kıyle lillezî nettekav mâzâ enzele rabbukum kâlu hayra, yani hayren, hayra lillezîne ahsenu fi hazihi dünya hasene, yani haseneten ve le darul ahireti hayrın, hayr hayrın ve le ni me darul muttakin. Ve kıyle ve denir lillezînettekav, takva sahibi olan kimselere, mâzâ ne enzele indirdi rabbüküm, sizin Rabbiniz dediler. Kâlu dediler ki hayren, hayır, güzellikler. Lillezîne o kimselere, ahsenu ahsen olanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler, fi daimi zikrin sahipleri. Fî hâzihid dünya, bu dünyada vardır. Haseneten iyilikler, güzellikler, Allah'ın ikramları, pozitif dereceler. Ve le darül ahireti ve elbette ahiret yurdu hayrun, hayırlıdır. Ve le nime ve elbette ne güzeldir. Darü el muttakin, takva sahiplerinin yurdu. Darül muttakin, darü el muttakin. Öyleyse iki nevi insandan bahsediyor Allah Teala. Cehenneme gideceklere ne diyordu Allah Teala? Rabbiniz size ne indirdi? Onlar derler ki diyor Allah Teala dünyadayken resullere, evvelkilerin başlarından geçen olaylar, masallar, efsaneler, o kadar. Burada gerçekleri söylüyor Allah'ın dostları. Allah size ne indirdiğinin cevabı, hayır indirdi. Ve cümleciklere geçiyoruz. Ve kıyle lillezînettekav, ve takva sahiplerine şöyle denildi. Mâzâ enzele rabbüküm, Rabbiniz ne indirdi? Kâlu hayren, hayır, güzellikler dediler. Lillezîne ahsenu, ahsen olanlara, nefsini Allah'a teslim edenlere, daimi zikrin sahiplerine. Fî hâzihid dünya, bu dünyada vardır. Haseneten haseneler, iyilikler, güzellikler, Allah'ın ikramları, sevaplar, pozitif dereceler. Ve le darül ahirete hayrın, ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve le ni'me, ve gerçekten ne güzeldir. Darül muttakin, muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu. Ve açıklama geliyor. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi.
Hayır, güzellikler dediler.

Ahsen olanlara, nefsini Allah'a teslim edenlere, daimi zikrin sahiplerine, yani ahsen olanların vasıfları. Bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin yurdu ne güzeldir. Ve gerçekten muttakilerin yurdu, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. İşte burada takva sahiplerinin durumunu söylüyor Allah-u Teala. Takva sahibi olmak nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olmuştur. Bu birinci takva. Birinci yurt, birinci kat cennet. Ne zaman ki onlar Allah'tan aldıkları 10 tane insanla mürşitlerine ulaşırlar, tabi olurlar, ikinci kat cennetin sahipleri olurlar 14. basamakta. Birinci cennete 3. basamakta herkes bir dilekle sahip olur. Bu dileği yapsın kişi, ondan sonra da hiçbir ameli olmadan ölsün, hemen ertesi günü 5-6 saat sonra ölsün, o ölse de mutlaka cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. İkisinde de dünya saadeti henüz yoktur. Başka insanlardan hiçbir farklılıkları henüz nefs tezkiyesi açısından mevcut değil. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıyor kişi 21. basamakta, 3. kat cennetin sahibi oluyor. Dünya saadeti %51'e yükselmiş durumda, yarıyı geçmiş. Dünya saadeti sıfırken, başkaları gibi mutsuzken kişi, Allah'ın yoluna girdikten sonra dünya saadetinin yarısına sahip olur. Nefsinin, kalbinin yarısı güzellikler istikametinde bir gayretin sahibi olur. Öyleyse 3. kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta bu kişi 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti %90'ı aşar, %91'e ulaşır. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin %100'ü onundur. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene %100 olarak devam eder. 5. kademesinde ise iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve yedinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki takva sahipleri, hepsi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi, aminler takvasının, 14. basamakta müminler takvasının, 21. basamakta evaplar takvasının, 25. basamakta muhsinler takvasının, 27. basamakta muhlisler takvasının, 28. basamağın 5. mertebesinde mürşitler irşat takvasının, 25. basamağında ise ahsen takvanın, bir hakkın takvanın demek daha doğru, hakka tuvakatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkül yakın takvasının sahibi olur kişi. Her biri takvadır. Ne diyor Allah Teala burada? Ve le ni'me darul muttakin. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Cennetteki yurttan bahsediyor. Aynı zamanda dünyadaki yurttan da bahsediyor. Allah razı olsun. Nahl suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cennetü adnin yedhulûneha tecrî min tahtihel enhâru
Lehum fiha ma yeşaun. Aslı yeşaune. Kezalike yeczillahul muttakîn. Cennatı, cennetler adn. Adn cennetleri. Adın cennetleri üç kısımdan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Birinci kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri var. İkinci kademesinde, ikinci bölümünde bütün resuller var. Bu ikisi bir bölüm oluşturuyor. Yedinci cennet. Bir de gene adın cennetlerinin içinde sekizinci cennet var. Sadece devrin imamlarına ait olan cennet. O da resullerden birisi. Ama ya Nebi Resul olarak 8. cennet sahibi ya da gene Resul ama Veli Resul olarak 8. cennet sahibi. Öyleyse adın bir cennet değil. Firdevs cenneti tek bir cennet. Naim cenneti tek bir cennet. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kattaki cennetler birer cennet. Ama sekizinci kat iki cennet, yedinci kattaki cennetler, cennet değil cennetler var orada. Bu sure, Nahl suresinin 31. ayet-i kerimesi orada bir cennet olmadığını, cennetler olduğunu açıklıyor. Bu yüzden Yunus da sekiz cennetin kapısı diyor. Allah Allah herkes diyor, yedi tane cennet yok muydu? 7 kat cennet var. Ama 7. kat cennet 2 bölümden oluşuyor. Yetmez. 1. bölüm de kendi içinde 2 kesim. Allah razı olsun. Cennatü cennetler adnın adn cennetleri. Yetulûneha ona girerler, dahil olurlar. Tecri akar min tahtiha onun altından. El enharı nehirler. Lehum onlar için vardır. Fiha orada onun içinde. Ma yeşâûne onların diledikleri şeyler. Kezalike işte böyle, böylece yeczillâhü Allah mükafatlandırır. Aslında burada cezalandırır diyor. Fakat ceza Arapçada mükafat anlamına da geliyor. Türkçedeki gibi yalnız ceza değil. El-muttakîn takva sahipleri. Şimdi cümleciklere bakıyor. Bakıyoruz. Cennatü adnin, adn cennetleri yetulûneha ona girerler. Tecrimin tahtel enharı onun altından nehirler akar. Ehüm fiha orada onlar için vardır. Ma yeşâün onların diledikleri şeyler. Kezalike işte böylece yeczillâhü Allah mükafatlandırır, karşılığını verir. Muttakin, muttakileri, takva sahiplerini. Mükafatlandırır.

Şimdi ne görüyoruz? Adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri, adın cenneti demiyor Allah Teala, adın cennetleri diyor burada. Adın cenneti 7. katın 2 cennetidir. Birincisi 2 bölümden oluşur, ikincisi 1 bölümden oluşur. Birincisinin 1. bölümünde Allah'ın

irşat makamına tayin ettiği resul olmayan mürşitler vardır. İkinci bölümünde bütün kavimlerdeki resuller vardır. Peki ikinci, yani 8. cennet, 7. kattaki 2. cennet, o sadece devrin imamlarına aittir. Ve Allah-u Teala burada demek ki bir evvelki ayette, 30. ayette Allah-u Teala'nın söylediği ahsen olanlar muhtevasına lillezine ahsenu, ahsen olanlar için, adın cennetleri sadece ahsene ulaşabilmiş olanlar için. Ahsen en güzel demek. Ahsene dünyada da hasene, ahirette de hayır var diyor Allah-u Teala.

Cennet-i Adn'ın Adn cennetleri, Yedhulûneha ona girerler, Tecrîmin tahtihel enharı onun altında nehirler akar, lehüm fîhâ orada onlar için vardır, mâ yeşâvine onların diledikleri şeyler ya da diledikleri her şey. Kezalike işte böylece yedzullâhi Allah mükafatlandırır, karşılığını verir, el muttakîn muttakileri takva sahiplerini. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah muttakileri, takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Şimdi burada buradaki takva sahipleri bir hakkın burada Allah muttakileri takva sahiplerini böyle mükafatlandırır dediğimiz zaman bütün takva sahipleri böyle mükafatlandırılıyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Allah muttakileri, ama hangi muttakileri? Ahsen takvanın sahipleri olan muttakileri.

Oraya biz, işte Allah ahsen olan. Ahsen olan muttakileri. Yani bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Burada söz konusu olanlar salah makamının 5., 6. ve 7. mertebeleri. Bunların hepsi bir hakkın takvanın sahipleridir. Bunların hepsi hakkul yakin takvasının sahipleridir. Bunların hepsi hakka tukatihi takvanın sahipleridir. Allah razı olsun. Ve ayet 32. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَلَّذ۪ينَ o kimseler, onlar تَتَوَفَّاهُمْ onları vefat ettirir el-melâiketü melekler tayyibine hoş, güzel, kolay, en iyi şekilde yekûlûne derler selamün, selam olsun aleyküm size uttülü girin el-cennete, cennete bima şeyler sebebiyle, dolayısıyla kuntum siz oldunuz tamilun yapıyorsunuz. Biliyorsunuz, yaptığınız. Ellezine onlar ki tetevaffahumul melaiketu tayyibine, melekler onları tayyip, en iyi, en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Yekulune selamun aleykum, selam üzerine olsun derler. Utulul cennete, cennete girin. Bima kuntum tamelun, yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle. Melekler onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler.

Burada bu ahsen takvanın, bir hakkın takvanın sahipleri için. Sevgili kardeşlerim, burada sanki melekler insanları öldürdükten sonra hemen insanlar cennete giriyormuş gibi bir anlam çıkmamalı. Cennet ve cehennem hayatı kıyamet gününden sonra başlar. Melekler emanetlerini aldıkları zaman o meleklerin yaptığı şey Allah'ın katından geri gelen ruhu tekrar Allah'a ulaştırmaktır. Ölen kişinin hemen öldüğü anda cennete girmesi söz konusu değildir. Konunun bu tarafı, ikinci tarafı yani cennete girme olayı kıyamet günü gerçekleşecektir. Kıyamet günü herkesin hayat filmi gösterilecektir. Kıyamet günü kitapları sağdan verenler cehenneme girdikten sonra kıyamet günü önce herkes cehenneme gidecektir. Ve cehenneme girenlerden cennete girecek olanlar cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz şükrederek cehennemden ayrılacak, cennete gireceklerdir. Bu insanlar oraya Allah-u Teala'nın cennetine öldükleri anda gitmezler. Ruh Allah'a ulaşır, nefse berzah alemine gider. Berzah aleminde o nefs kıyamete kadar kalacaktır. Kıyamette ise fizik vücutlu nefs tekrar birleşecek ve o kişi için bir muhteşem hayat oluşacaktır. Cennet hayatı, sonsuz bir cennet hayatı. Hem de bu bir hakkın takvanın sahipleri için adın cennetlerinde. Allah razı olsun. Ve 33. ayet-i kerime Hel yenzurune illa en tetiyehumul melaiketu ev yetiye emru rabbi. Kezalike feallezine min kablihim ve ma zelemehumullahu humullahu velakin kânu enfusehum yazlimûn. Hel mı? Yenzurûne bakıyorlar, bekliyorlar. Hel yenzurûne bakıyorlar mı, bekliyorlar mı? İlla ancak sadece entetiyöhüm onlara gelmesi el melaiketu melekler ev veya yetiye gelir gelecek emru emir Rabbike senin Rabbin. Kezalike işte böyle feale yaptı. Ellezine o kimseler onlar min kablihim onlardan önce. Ve ma zalemehum Allahu ve Allah onlara zulmetmedi. Ve ma zalemehum Allahu ve Allah onlara zulmetmedi. Velakin fakat ama kâni oldular. Enfüsehum onların kendi nefsleri yazdımı zulmediyorlar. Hel yenzurune mı bekliyorlar? İlla yetiyehumul melaiketü onlar sadece meleklerin gelmesini. Ev yetiye emri rabbike yoksa Rabbinin emrinin gelmesini. Kezalike böyle. Feâlellezîne min kablihim onlardan öncekiler de yaptı. Ve Allah onlara ve ma zalemehumullahi ve Allah onlara zulmetmedi. Velakin kânü enfüsehum yazdığımı ve fakat onlar
kendi nefslerine zulmediyorlar. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.

Şimdi burada Allah Teala bu güzellikleri yaşayanlardan bahsettikten sonra bir de cehenneme gideceklerden bahsediyor. Kendilerine onlar diyor Allah Teala meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yaptılar ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, zulüm derecat kaybettiğini olanların hepsidir. Aynı zamanda derecat kaybettiğin olaylar, günah, şer, seyyiat, zulüm de derecat kaybettiğin olaylardan bir tanesidir.

Cehenneme girenlerin hepsi için Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı diyor Allah-u Teala.

Ve 34. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve esâbehum seyyiâtü mâ âmilû ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehzi'ûn. Fe esâbehum, artık böylece onlara isabet etti, ulaştı. Seyyiâtü, kötülükler. Ma amilü, yaptıkları, amel ettikleri şeyler. Ve hâka, ve kuşattı bihim onları. Ma kânü, oldukları şey. Bihi, onunla. Yestehzi'ûn, alay ediyorlardı. Fe esâbehum, cümlecikler. Böylece onlara isabet etti, ulaştı. Seyyiatü ma amilü, yaptıkları kötü ameller. Ve haka bihim, ve onları kuşattı. Ma kânu bihi yestehzi'un, onunla alay etmiş oldukları şey. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı.

alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Burada cehenneme gidecek olan insanların cehennemdeki halleri anlatılıyor. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı diyor. Hala onlar hep alay ederler. Her istikamette alaycıdırlar. Sevgili kardeşlerim, ölen kişiler için kıyametten sonra sadece iki alternatif var. Ya Allah'ın cenneti ya da cehennem. Bütün insanlar cehennemi ve cenneti dolduracaklar. Ve böylece Allah'ın dediği olacak.

Nahl Suresi 35. Ayet-i Kerime. Ve kâle lezîne eşrekû lev şeallâhu mâ âbednâ min dûnihi min şey'in nahnu ve la âbâ'una ve la harremna min dûnihi min şey, yani min şeyin. Kezalike fe a lellezine min kablihim fehel aler rusuli illel belaul mubin. Ve kâle, ve dedi, ellezîne eşrekû, şirk koşan kimseler, levşe Allah'ı, eğer Allah dileseydi, mâ âbetnâ, biz kul olmazdık. Min dunihi, ondan başka, min şeyin, bir şeyden, nahnu biz, ve la, ve olmaz, yapmaz. Âbâ unâ, atalarımız, babalarımız, ve lâ harremnâ, biz haram kılmadık, kılmazdık. Min dûnihi, ondan başka, min şey, bir şeyden. Kezalike, işte böyle, bunun gibi, feâle, yaptı. Ellezîne, o kimseler, min kablihim, onlardan önce, fe, artık, hel. Var mı? Aler rusûli, resullerin üzerinde, sorumluluğunda, illel melâkul mubînü, apaçık tebliğden başka, illa el belâgu el mübîn, apaçık tebliğden başka.

Eğer Allah dileseydi, ma abetna, biz kul olmazdık. Min dunihi min şeyin, ondan başka bir şeye, nahnu biz, ve la abauna, ve babalarımız da olmazdı. Ve la harramna, ve haram kılmazdık. Min dunihi min şeyin, ondan, onun emrinden başka bir şeyi. Kezalike fealellezine min kavrihim, onlardan öncekiler de böyle yaptı. Fehel aler rusulü, resullerin üzerinde bir sorumluluk var mı? İllel belagul mubinu, apaçık tebliğden başka. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da olmazdı, yani kul olmazdı.

ve ondan, yani onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı?

bir not almak istiyordum. Allah'ın iradesinin insanları cehenneme atacağını, attığını iddia edenler var. Burada

Şimdi Allah Teala diyor ki Nahl suresinin 35. ayet-i kerimesinde onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Onlar da aynı şeyleri söylemişler ölürken. Allah isteseydi biz bundan başkasını yapardık. Ama o zaman Allah Teala onlara gerçeği ifade ediyor ki Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine zulmettiler. Allah onları cehenneme atmadı. Onlar cehennemi hak ettiler. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ettiler. Yani hem suçlu hem güçlü cehenneme gidenler, cehenneme gitmelerinin sebebi kendileri olduğu halde bunu Allah'ın üzerine atıyorlar iblis gibi. Allah dileseydi eğer biz putlara tapmazdık. Babalarımız da putlara tapmazdı. Sevgili kardeşlerim, Allah cehenneme gidenlerin işine karışmaz, müdahale etmez. İnsanlar kendi dilekleriyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlara Allah'tan onları cennete götürecek olan bir yardım ulaşmaz. Ta ki kendi iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeyen insan için kusuruş bu sebeple kesinlikle yoktur. Allah'ın ilgi alanının dışındadır o insanlar. İradelerini kullanmadıkça, iradeleriyle Allah'ın yolunu seçmedikçe o insanlar için geçerli bir sonuç söz konusu değildir. Ve Allah Teala Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı demekle şunu kastediyor. Yani Resuller diyor ki insanlara siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamazsınız. Allah'ın veya Resullerin üzerine bir şey yüklemeye de hakkınız yok. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. O zaman o zaman

O zaman cehenneme girersiniz. Bunun da sorumluluğu başkasına değil, sadece size aittir. 33. ayetteki Allah Teala'nın söylediği Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Bu zulüm sebebiyle onlar cehenneme gittiler diyor Allah Teala. 34. ayet-i kerimede Allah Teala'nın söylediği kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı demekten Allah Teala'nın muradı kıyamet günü bütün insanlar hayat filmlerini görüyorlar ve boşlukta görüyorlar. Onları kuşatmış bir halde oluyor bu. Kendi hayatlarını, doğumlarından ölümüne kadar olan hayatlarını derecelerle birlikte gösteriyor Allah Teala kıyamet günü herkese. Mahkeme-i Kübra diye ayrı bir mahkeme, herkesin kendini müdafaa ettiği, söylediği bir şey yok. Onların ağızlarını mühürleriz diyor Allah Teala, onları konuşturmayız diyor. Uzuvları yaptıklarını ispat ederler diyor. Hayat filmimizin baştan aşağı dereceleri orada olacak sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda herkes için güzellikler söz konusu. Öyleyse bu istikamette Allah'ın dediği olur diye düşünüyoruz. Allah kulu hakkında bir karar vermez. Kulun yaptıkları mizanda birer birer bellidir. Aldığı bütün negatif dereceler, aldığı bütün pozitif dereceler ve hayat filminde düşünceleri. Bu fiillerin ne kadarı taammüden, kasten vücuda geldi, ne kadarı o kişinin bir günahı olmadan işlendi, kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler birer birer ortaya çıkar. Ve böylece kişi Mahkeme-i Kübra'da yargılanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Allah'ın dedikleri oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsir edersiniz. İnşallah burada sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aleyküm. İyâken estayin ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezîne el-amte aleyhim. Hayrın mahdûbi aleyhim vel-ezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve reddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha size Allah'ın güzelliklerini anlatmak imkanını bizlere bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretmek için varız. Ve sadece O'nun öğrettiklerini söyleyebiliriz. Sadece O'nun emirlerini gerçekleştirebiliriz. O'na sonsuz hamd ve şükrediyoruz huzurlarınızda. Konumuz Vel Asr suresi ve Vel Asr suresinin ilk 7 basamağı. Bundan 14 asır evvel sahabe sabah namazını kıldıktan sonra uyumazlardı. Ve yolda birbirine rastlayan İki sahabeden biri mutlaka selam verdikten sonra, karşı tarafın selamını aldıktan sonra Vel Asr suresini okurdu. Acaba neden okurdu? Bu sualin cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Ama farz-ı muhal, farz edilmesi bile mümkün değil ama Kur'an kaybolmuş olsaydı Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı anlatmaya yeterdi diyor. O İmam-ı Şafii Hazretleri ki bir ekolün, bir mezhebin kurucusudur. Kitabi bilgisi bir mezhebi oluşturacak kadar güçlü olan bir imam. Şafii mezhebinin kurucusu. Ve Maruf-u Kerhi Hazretlerine tabi oluyor. Etrafındakiler onu küçümsüyorlar. Sen ki bir mezhep kuracak kadar ilim sahibiyken ilimden yana nasibini alamamış birisine tabi oldun. Kendine yazık etmedin mi diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretlerinin cevabı çok net, kesin olarak geliyor cevap. Kendime yazık etmek mi diyor? Bana diyor dinimi o öğretti. Biliyorsunuz ki 4 tane hak mezhepten bahsedilmektedir. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhepleri. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bu 4 mezhepten en büyüğü ikisidir. En çok İslam Hanefi mezhebinde, sonra da Şafii mezhebi geliyor diye bir bilgi var.
Hanbeli ve Maliki mezheplerinin müntesipleri az. Sayısal konu zaten önemli bir konu değil. Önemli olan dört mezhebin bilinmesi. Ya Hanefi mezhebi konusunda ne deniyor? İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri Şeybani Rai isimli bir çobana tabi oluyor. Ve ona da aynı şey söylendiğinde Türkçe'de Türkçe'ye şiirli olarak çevirmiş olan sözü söylüyor. Eğer Şeyban-ı Rai'ye tabi olmasaydı Numan, olmuştu duman diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yıllarca kadılık ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanefe Hazretleri ve ateşten bir gömlek diziyor. Sonra Şeybani Rai Hazretlerine tabi oluyor. Ve kurtuluşa ulaşanlardan oluyor. Allah'ın büyük bir evliyası oluyor. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ne diyor? Vel-Azr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Hadi gelin biz de beraberce keşfe çıkalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba gerçekten Vel-Azr suresi Kur'an'ın bütününü mü ihata ediyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütünü 7 tane safha içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safhada mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Allah'tan alınan 10 tane ihsanlar. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaştılar. Mürşidlerine tabi oldular. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra üçüncü safha geliyor. Üçüncü safhada bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve ruhlarını Allah'a böylece teslim ettiler. Üçüncü 7 basamak. 4. safhada 21. basamaktan sonra gelen 4. safhada 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 28. basamağın yani salah makamının 4. kademesinde irşada ulaştılar. 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve İslam'ın 14 asır evvel bütününü yaşadılar. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani biz şu ayetlere itibar ederiz, onları gerçekleştiririz ama bunları gerçekleştirmeyiz
diyenlere ithaf olunur. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve bu bütünlük onları hedefe ulaştırdı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin 27-28 basamağın hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir omurga üzerine oturtulmuştur. Allah Teala tarafından ve 4 tane 7 basamak konunun bütününü ihata etmektedir. Yeni tabirle kapsamaktadır. Şimdi bu durumda konunun Vel-Asr suresiyle alakalısı ne? Vel-Asr suresi 4 safhanın 4'ünü de içerir. Ve şöyle söylüyor Allah Teala Vel-Asr suresinde: Vel-Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir manası çıkıyor. Ve amülü salihati ve salih ameller işleyenler. İllellezine aminu, amin olanlar hariç. Ve amülü salihati, salih ameller işleyenler de. Ve tevasav bil hakkı, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler de, diyor Allah Teala. Vel-Asr suresindeki aminu olanlar ilk 7 basamağı oluşturuyor. Aminu salihat işlemeye başlayacak olanlar ikinci 7 basamağı oluşturuyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamağı oluşturuyor ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı oluşturuyor. Her 7 basamak 7. kendisine ait olan 7. basamaktaki şekliyle dizayn edilmiş. İlk 7 basamağın sonunda kişi amin olmanın gerçek standartlarına ulaşıyor. İkinci 7 basamağın sonunda ruh içinde, veç içinde, nefs içinde Allah'a doğru yola çıkmak söz konusu ve tabiatıyla nefs tezkiyesinin başlangıç noktası. Bu noktaya ulaşanlar ikinci 7 basamağın sonuna ulaşanlardır. Üçüncü 7 basamağın sonunda ruh Allah'a ulaşıyor. Hakka ulaşan ve hakkı tavsiye edenler var burada. 4. 7 basamağın sonunda da hakkul yakine ulaşılıyor ve bütün teslimler tamamlanıyor. Öyleyse bu 4 basamağın 4'ünün
bütününü birer cümleyle ifade edersek birinci basamakta olaylar yaşanıyor. İkinci basamakta olaylar yaşanıyor ve kişiler Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Büyük kısmı. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki ekinliti alıyor ve kişinin kalbine ihbat koyuyor. Burası ilk yedi basamak. Bugünkü konumuz bu. Ama bu yedi basamağın arkasından giren safhaları da gene birer cümleyle anlatarak konumuza gireceğiz. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalpteki nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta

0: zikir yapmaya başlıyor ve kalbe rahmet nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta o mürşide ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Ne oldu bu noktaya kadar? Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Ama 2. 7 basamağında sonuna geldi kişi. Bu noktadan itibaren 10 tane nimet alan bu kişi nefs tezkiyesine, ruhunu Allah'a doğru ulaştırmak üzere sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuna başlıyor. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklarda nefste %7'lik nur birikimleri başlıyor. İlk %7 nur birikimi nefse emarede oluşuyor. Ruh da bu %7 nur birikimi sebebiyle zemin kattan birinci kata yükseliyor. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi ruh ikinci katta nefsi levame. Üçüncü %7 nur birikiminde nefsi müklime ruh üçüncü katta. Dördüncü %7 nur birikiminde ruh dördüncü katta nefsi mutmainne. Beşinci %7 nur birikiminde kişi Allah'tan razı oluyor ruh beşinci katta. Altıncı %7 nur birikiminde Allah da kişiden razı oluyor ruh altıncı katta. Ve yedinci %7 nur birikiminde ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü 7 basamakta burada tamamlanıyor. Sonra fena makamında kişi Allah'ın zatında yok oluyor. Dördüncü 7 basamağın başlangıcı. Sonra beka makamında Allah ona bir taht ihsan ediyor. Zühd makamında kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü 7 basamağın dördüncü makamı. Beşinci makamda kişi ulu'l-elbab oluyor, daimi zikre ulaşıyor. Altıncı makamda nefsini Allah'a teslim ediyor ve tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber 28. basamağa, salah makamına geliyor kişi. Bu ihlas makamında nefsini Allah'a teslim eden kişi salah makamına ulaşıyor. Salah makamının ilk 4 kademesinde kalp müzeyyen olarak kişi irşada ulaşıyor. 5. kademesinde ise kişi iradesinde Allah'a teslim ediyor ve yolun son noktasına ulaşıyor. 6. mertebede Resuller var, 7. mertebede ise devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak. Bu akşamki konumuz ilk 7 basamak. Birinci basamağı ele alıyoruz. İlk basamakta bütün insanlar bulunuyor. Herkes olayları yaşar. Olayları yaşayan insanlar genellikle yanlışlar içerisinde. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Burada net bir çerçeve çizilmiş. Biz insanlar olaylar bizi sevindiriyorsa onu hayır zannediyoruz. Olaylar bizi üzüyorsa onu şer zannediyoruz. Yani ölçümüz sevinmek veya üzülmek. Madem ki seviniyoruz, hoşumuza gidiyor, o bir hayırdır bizim için. Madem ki üzülüyoruz, o da şerdir. İşte bu insanların zannı sadece sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala olayları değerlendirirken ikiye ayırıyor. Bize derecat kazandıran bütün olayları hayır diye mütalaa ediyor. Derecat kaybettiren bütün olayları da şer olarak mütalaa ediyor. İşte burada bütün insanlar olayları yaşar ama değerlendirmeleri yanlış. Olayları yaşamalı. Yaşamayan hiç kimse yok. İkinci basamakta bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olaylara karşı takındığı tavır söz konusu. İşte ikinci basamak ki Allah'ın seçim basamağı. İnsanları seçiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onları onu kendisine ulaştırır. Kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerin içinde kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. 21. basamağa ulaştırır, evliya yapar manası oluşuyor. Öyleyse bir seçme işi var Allah Teala'nın. Seçtikten sonra da kişinin Allah'a yönelmesi veya yönelmemesi var. Yönelmezse Allah'a ulaştırmaz onu. Öyleyse nasıl bir seçim? Kimler seçilir? Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbinde zevk olanlardan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren Allah'tır. Kitabın bir kısmı müteşabih ayetlerden, bir kısmı muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Ve bu müteşabih ayetler kalbinde zevk olanlar tarafından nefslerin istediği istikamette şekil verilerek insanların arasına fitne sokulur diyor. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak, müteşabih ayetleri kullanarak onlara açıklama getirirler ve insanların arasına fitne sokarlar diyor Allah Teala. Sonra diyor ilimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz şey o ki her şeyin en güzeli Allah'ta. Her kim kalbinde zevk taşıyorsa, kalbinde zevk varsa, ayetleri, müteşabih ayetleri kendi keyfine göre dizayn ediyor, onlara o tarzda açıklamalar getiriyorsa, insanların arasına fitne sokmak için, insanları birbirine düşürmek için bunları yapıyorsa, o kişi kalbinde zevk olan birisidir. Onlar seçilmezler.
1: Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalbinde hastalık bulunanlardan bahsediyor. Kalbi kararmış, sertleşmiş, kalpleri hasta olan insanlar. Başka insanlara hayır değil, şer ulaştıran insanlar. Kalplerinde maraz bulunanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytanın kendilerine yaptığı telkine açık olanlar, o istikamette davrananlar. Hac 53'e beraberce bir göz atalım.

Diyor ki Allah Teala Hac 52'de senden önce gönderdiğimiz ve ma erselna min kablike min resulün ve la nebiyin, hiçbir resul ve nebi yoktur ki illa iza temenna, onlar bir şey temenni ettikleri için, ettikleri zaman, istedikleri zaman, elka şeytanı fi ümniyetihi, şeytan onların arzusuna bir şey mutlaka karıştırır diyor Allah-u Teala. Ve yensehullahü ma yülkis şeytanı. Bununla beraber Allah şeytanın bıraktığını giderir. Sümme yuhkimallahü ayatihi. Sonra Allah ayetlerini tahkim eder, sağlamlaştırır. Vallahi alimin hakim. Allah iştir, Allah bilir ve hikmet sahibidir. Şimdi li yec'ale, kılmak içindir. Allah'ın bu yaptığı şey kılmak içindir. Ma şeyi yülki şeytanı. Şeytanın ilka ettiği şeyi fitne yapmaktır. İmtihan yapmaktır. Lillezine fi kulubihim maradın. Kalplerinde maraz olanlara imtihan yapmaktır diyor Allah-u Teala. El kasiyeti kulübün, kalpleri, kalpte tabi kalplerinde maraz olup da kasiyet bağlayanlara. Ve inne zalimine lefî şikâkın bâhî. Ve muhakkak ki zalimler uzak bir şüphe içindedirler diyor Allah-u Teala. Ayrılık içindedirler diyor. Şimdi öyleyse

Allah Teala resullerinde, nebilerinde ayetlerini sağlamlaştırır. Ama şeytanın meydana çıkaracağı fitneyi kalplerinde bir maraz bulunanlara imtihan vesilesi yapmak içindir diyor. İşte Allah Teala'nın seçimi burada kendini gösteriyor. Kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanlar ne yapıyorlar? Kalplerinde maraz olanlar fitnede hep seçilmemiş olarak kalıyorlar. Allah Teala bir imtihan ortaya koyduğu zaman bu ayet açık açık, açık ve kesin olarak kalplerinde maraz bulunanların imtihana tabi tutulduğunu söylüyor. Şeytanın onların kalbine koyduğu o ilka ettiği yanlış sebebiyle ve imtihana tabi tutuluyor kişi, davranış biçimi kesin olarak çıkıyor ortaya. Bu kişi Allah'a ulaşmaya inanmıyor. Allah'a ulaşmak diye, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şey yoktur diyor. Ve böyle olunca da başka insanlardan da Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin inançlarını da sarsıyor bu insanlar ve onların inançlarına engel olarak onların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini sağlamak üzere insanlara Allah'a ulaşmayı yok kabul ettirerek o insanların da kendileriyle beraber dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. İşte bunlar kalplerinde maraz olup imtihana girenler, bu tarzdaki insanlar tarafından aldatılmışlarsa onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani onlara kalplerinde maraz bulunanlar, kendilerine Allah'ın dostları gelip de Allah'a ulaşmak diye bir şey var, sen de Allah'a ulaşmayı dilemelisin dedikleri zaman bunlar o istikamete yaklaşmıyorlar. Kalplerinde maraz bulunduğu için daha evvel negatif istikamette yeterli miktarda şeytan onları etkilediği için ve bu tarzdaki imtihana ulaştıkları zaman bir taraftan Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması yoktur diyenler, bir taraftan Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın farzıdır, bunu gerçekleştirmeye muhakkak cehenneme gider, gerçekleştirenler kurtulur diyenlerle diğerler arasında ikincilerin lehine bir tercih yapanlar. Onlar seçilmeyenler. Allah'a isyan edenler, seçilmeyenler. Araf 186'da Allah Teala isyan içinde bulunanların Allah'ın hidayetine mazhar olamadığını söylüyor. İşte o isyan içinde bulunanlar neye isyan etmişlerdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dile emrine isyan etmişlerdir. Böylece kendilerine olaylar ulaştığında davranış biçimleri Allah'a ulaşmayı reddetmek şeklinde tecelli eden, kesin bir tavır koyan herkes Allah-u Teala tarafından seçilmesi mümkün olmayan bir dizayn içindedir. Peki bunların dışında kalanlar kim? Bir fikirleri olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konusunda bir fikirleri olmayan insanlar. Seçilmeyenlerin arasında yeryüzünde fesat çıkaranlar var. Allah-u Teala onlardan bahsediyor.
Rad suresinin 25. ayet kerimesinde onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Yani kendileri Allah'a ulaşmadıkları gibi ulaşanlara da mani oluyorlar. Mani olma işlemi net bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Nisa 167 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ حَتَّى لِلَى لَلَمْ بَعِيدًا Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar Allah'ın yolundan men edenler, onlar Rad 25'te yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak tanımlanıyor. Bu saydığımız gruplar ve buna benzer gruplar, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına kesin şekilde karşı çıkan ne kadar insan varsa bunların hiçbirisi seçilmezler. Bu konuda fikriyatı olmayanlar da seçilebilir. Ve kalplerinde Allah'ın hayır görmediği bu insanlar gibi olmayanlar, yani kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri de mutlaka seçilir. Ne demek kalbinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü kişi? Bu kişi bir art niyetin sahibi değil. Başka insanlar olan davranışlarında özellikle o insanlara kötü davranmak istemiyor. Yaptığı iş, başka birisi kendisine kötülük ettiği takdirde ona belki düşmanca bir davranışta bulunmak. Ama aslında özellikle kendisi, başkası kendisine hiçbir kötülükte bulunmadığı halde başkalarına bir saldırıda bulunmuyor. İşte böyle insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor ikinci basamak. Bu seçilenlerin ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah-u Teala. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدٍ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. İşte amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Şems suresinin 27. ayet-i kerimesi, 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön ey ruh. 30. ayet-i kerimesi Vetuli cenneti ve cennetime gir. Kim Allah'a ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Ayrıca Vel Asr suresi amen olanların mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin ederim, zamana yemin olsun, innen insane lefi hüsn, insanlar hüsrandadırlar, yani cehenneme girecekler. Hüsranda olanların hepsinin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi, günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu, mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor.
İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın söylediği şey illellezine amenu, ama illa hariç, ellezine amenu, amen olanlar hariç, yani amen olanlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Hüsranda olmayacaklardır diyor. Kim amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki ya dilemezse kişi? Ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olacak? Dilemezse ebediyen ikinci basamakta kalacak. Gideceği yer cehennem olacak. İkinci basamakta seçilmemiş olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değil. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir dediğine göre olay açık. Mümin 103'teki gibi bunların günahları sevaplarından yüksek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların Allah-u Teala günahlarını sevaplarından mutlaka yüksek olarak vasıflarını veriyor. O insanların sevaplarının günahlarından fazla olması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Günahları sevaplarından fazla olanlarınsa gideceği yer cehennem, müminlerce göre. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler cennetin anahtarını ele geçirmiş olanlardır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde olay kesinleşiyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefsi ve emaretin bis suri illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf Allah Teala'ya. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala Allah'a ulaşma talebini kimin kalbinde görürse onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli ne yapar? Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi yok eder. Bu tecelli o kişinin kulaklarındaki vakrayı yok eder. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinneti yok eder ve yerine ihbat konulmasına sebebiyet verir. Ve bu kişi cennet yolcusu olur. Öyleyse biraz yaklaşalım konumuza. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin, okuduğun, anlattığın zaman o ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin aranda
hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin söylediğini işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, onların sana baktığını görürsün diyor Allah-u Teala. Gördüğünü zannedersin diyor. Ama onlar görmezler diyor. Onlar ölülerdir. Buyuruyor. Gözlerinde hicab-ı mestûre olan bütün insanlar ölüler safında mütalaa ediliyor Allah-u Teala tarafından. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Allah neye davet ediyor? İlk daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İlk davet bu. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye daveti reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var. İrşad makamına baktığı zaman herhangi bir adama baktığını düşünüyor. Onu irşad makamı olarak değerlendiremiyor. Kulaklarında vakra var. Vakra sebebiyle akıl irşada mütalik söylenenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye mütalik söylenenleri işitemiyor, manasına varamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını, mutlaka cennet saatine ulaştıracağını Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylemesine rağmen o insanlar buna inanmıyorlar. Ve inanmadıkları için kurtuluşları mümkün değil. İnansalar mutlaka cennetin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarına sahip olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kapısını ebediyen kilitli tutmak demek.

nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedi ki biz sizi bir sapıklık içinde görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, daha bir şey daha ilave ediyorlar. Eğer biz onların nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı ve baktığımız zaman gözümüzdeki hicab-ı mestüre sebebiyle onun kim olduğunu hiç anlayamadan seni biz büyük bir delalet içinde görüyoruz demezdik diyor. Yani gözlerimizdeki hicab-ı mestüre var. Bu sebeple biz onu dalalette olan birisi zannediyoruz diyor. Kulaklarımızda vakra var. Söylediklerini işitemiyoruz. Kalbimizde ikinnet var. Söylediklerini idrak edemiyoruz, akıl edemiyoruz. Üç husus da yer almış ayet-i kerimede. Mülk 8, 9, 10. Eğer bizim baş gözlerimizde hicab-ı mestürü olmasaydı, biz onun irşat makamının sahibi olduğunu idrak edebilseydik, bilebilseydik, onu herhangi bir adam olarak değil de irşat makamı olarak o zaman görürdük. Kulaklarımızda vakra olmasaydı, onun söylediklerini işitirdik ve davete icabet ederdik. Kalbimizde ekinnet olmasa, akıl ederdik ve mutlaka Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre kalbimize ihbat konulurdu ve böylece kurtuluşa ulaşırdık. Burada cehennemde olmazdık. Öyleyse kimler cehennemde? Baş gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Kimler cennette? Baş gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlar, ölüyken hayata geçirilmiş olanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, işitenler ve davete icabet edecek olanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, irşat makamının söylediklerini idrak etmiş olanlar, kalplerine konulan ihbat sebebiyle. Onlar cennette, diğerleri cehennemde oluyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri gereğince mutlaka o cennete girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Vel-Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka cennete girer. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'alaştırır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'alaştırır. Ve ruhu Allah'a ulaşanlar, ulaştıranlar ise onların hepsi için Allah-u Teala 3. kat cenneti vaat ediyor. Onları Allah'ın evliyası yapmayı vaat ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın bir dönüm noktası. Ya dilersiniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman Allah Teala sözünü yerine getirmek mecburiyetindedir. Cehenneme gitmek söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konuşma daha, yarenlik daha, birinci 7 basamak konusundaki sohbet burada inşallah tamamlanıyor.

Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğrunda yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de cinlerden de bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak, insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emanet yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da
hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle, nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor, karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi, karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safillere dedik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50 %50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iç dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için
hasletlerle dolu olduğu için aydınlık, bir denge, bir uçak düşünün, bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun bu uçak. Böyle uçar, eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah-u Teala ameni olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah-u Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim dalaletteyse Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek
Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala ne yapar? Allah-u Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecellisi Allah-u Teala'nın çok şeyler sağlar size.

İrşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, dış dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun oluşması. Yani Allah Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada Allah Teala 14. basamağa mürşide ulaşıncaya kadar geçen devrede sizde değişik hususlar gerçekleştirir. Kalbinize ulaşır, kalbinizi Allah'a çevirir, göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbine nur yolu açar. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar göğsünüzden kalbinize ulaşabilir. Mürşidinize ulaştığınız an yeni bir evreye gireceksiniz. Çünkü ruhunuz, nefsinizin afetlerine karşı çıkan ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun
vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsiniz de ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala kontrolü ele aldığı için, şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için, şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen, şeytan onları azdıramadığı için, Allah-u Teala onların azmasına müsaade etmediği için, nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede, nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen, Allah-u Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında, huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen onlar aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için, nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız.
iç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah-u Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda sulh ve sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sulh ve sükunu sağlayan Allah Teala başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar. Onları anlayışla dinlemenizi sağlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacak. Allah da size sıkıntı verecekti. Huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah-u Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil, sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkileri açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. İşte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sulh ve sükun var, kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır.
O kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerini %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavgada, dış dünyanızdaki kavgada Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzlukta yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz.
Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan %100 rıza, %100 mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel ve Allah Teala mutluluğun yarısı için üçüncü kat cenneti size temin ediyor, garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetidir, cennetin sahibidir, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, üçüncü devrededir. 21. basamak, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

İkinizle bir şey söylemek istiyorum. Allah mı iyi düşünür, siz mi iyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi vatandaşlarım, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilisi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır.

0: imkanı adaletli ve yemin ulaştırmasını emrettiyse, o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez.
1: Eğer İslam Sultanı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sitemişiniz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin.
0: Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben de öyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız bir adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
1: Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bir 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyoruz. Sadece 3 kişi görevim var. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için onu sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şartçuk. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynısı lafa

0: akıllılar. Görünür, hüsri aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan Recep değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sınavı sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizin istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabi cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsanız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanları sahabe diyoruz. Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, olanların, bizim hepimizin, bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar? En güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük müşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oldular. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı
kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. 3. Mutluluk hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız. Nefsinizle ruhunuz arasında kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz. Eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz, sizler gibi dostlarımız var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren, Allah sizin yanınızdadır. Sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrolü altına almış, koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar, o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esması tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum, bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini yeteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, söylüyor, söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah Teala hep kalbinize bakar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir zaferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, Efendimizdir. O Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Allah Teala hepiniz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şarkı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet de getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Sinim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyine teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Ellerini teslim ederler, fizik bedenlerini. Ellerini teslim edenler, nefslerini. Ellerini teslim edenler, iradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah'a teslim eden bir kişi, kendini tamamen Allah-u Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi, Allah'ın ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala, bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun tesliminden sonra. Sonra nefsimizin teslimini istiyor. En sonra da irademizin teslimini istiyor. İşte bu minval üzere sıralanan bu teslimler kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın kılar. Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdikleri kılar. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok sevenler kılar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini sevsinler. Bu açıdan birbirlerine kaynaşsınlar da Allah'ı, bu sevgiyi veren temel sahip olarak değerlendirsinler. Allah hepimizin sahibidir. İşte sahibimiz olan Allah istiyor ki biz ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz 4 ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da senin kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım, teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insanoğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani veçini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi, onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hazreti Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu sıra düzen içerisinde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci gökyüzünü, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek Allah'ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğilmeyle eğilmesini, dizleri üzerinde yaylanarak elleri üzerine ulaşmasını, yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah Teala. Burada Allah Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah-u Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama kuşluk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah-u Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları yoldan sağa bir gidiş, Sitetin Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister dünya hayatını yaşarken. Kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse o ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır. Ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah tanzim eder. Bizi mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır. Ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun. Peki bir sözü var mı? Çok sözü var. Ama bunlardan bir tanesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesidir ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka ermiş evliya olmasını sağlayacak olan bir garantidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ruhunu ulaştırmak isteyen kişidir. Ve Allah Teala bu dileğin mevcut olup olmadığına bakar. Eğer mevcutsa o kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığı anda gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır. Fena fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder. Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirici kullanan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk araçlarıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak. Birincide göstermezse, ikincide, ikincide göstermezse, üçüncüde Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek. Ve mürşidin neresinde olursa olsun oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen, vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Ve Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kaçınetin sahibidir kişi. Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş. Birinci kaçınetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a Ya Rabbi benim mürşidim kimdir diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah-u Teala'ya, Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa o kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi de, hatta kişinin ömrü müsaitse onu Allah'a ulaştırmaması da, ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de, İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler 6. ve 7. şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse de murad Allah-u Teala'nın, kim bana dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dilerse, bunun manası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Fizik vücutların Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ulaşması normal standartlarda söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah'a ulaşan vücudu Allah'ın ruhu olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca, doğar doğmaz Allah-u Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse, ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi,

mutlaka istemelidir. Allah Teala böyle bir talebin varlığı neticesinde kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu ne o yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Veliler demektir. Çok sayıda veli demektir. Veli ise dost manasına geliyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidi nerede olursa olsun o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir. Taviyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. Ve o ruh Allah'a ulaştırılmak üzere

0: O kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa, doğar doğmaz her çocuğa Allah ruhundan mutlaka, her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedir ki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah-u Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücuddan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri çok severiz. Hep Allah Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye, ermiş evliya olsunlar diye ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsin manevi kalbine giren nur miktarı %14. Şeytan %14'üne tefsir edemez. 21 bin, 19 bin zikirle nefsin manevi kalbine giren nur miktarı %21, nefsi mülheme şeytan %20'ine tesir edemez. 21 bin zikirle nefsi mutmaine, nefsin manevi kalbine giren nur miktarı %28, %2 de rahmet %30. %30 kalp nurlarınca o kişi artık Rabbinin kendisine verdiğinden kendisi için optimal olduğunu söylüyor ve Rabbinden razı oluyor. Ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. ve Rabbinden razı oluyor 23 bin zikirle. Peşinden Allah da ondan razı oluyor 25 bin zikirle. 33 bin zikirle o kişinin nefsini tezke ederek ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve böylece Allah'ın dostu oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, bu dünyayı huzur ve mutluluk içinde sahabe gibi geçirmek istiyorsanız, geçmişin karanlığın pişmanından kurtulmak, geleceğin korkusundan kurtulmak istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman bu talebi Allah kalbinizde görürse, Allah'ın verdiği garanti taatından mutlaka Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını size veriyor. Öyleyse Allah'ın verdiği garanti taatında dünya saadetinin yarısını, ahiret saadetinin 3 tane cennetini kazanmak istemez misiniz? Sadece bir dilek, kalpten ulaşmayı dileyin, Allah'ın size verdiği garanti taatında bu güzellikleri yaşamaya başlayın. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak ikinci an saadetine ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz Mehdi'yle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Bugün konumuz 3. 7 basamak. Vel-Asr suresinden başlamıştık. Gene Vel-Asr suresiyle devam edelim inşallah. Konunun temeli bu. Vel-Asr suresi konusunda İmam-ı Şafii, Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal ama kaybolması mümkün değil ama bir an için kaybolduğunu düşünelim. O zaman diyor Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an'ı anlatmaya yeterlidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe sabah namazından sonra uyumazlardı. Ve yolda kim kiminle karşılaşırsa evvela selamlaşırlardı. Arkasından da iki kişiden biri mutlaka Vel-Asr suresini okurdu. Ne derdi? Derdi ki Vel-Asr, Eyzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Vel-Asr, Asra yemin ederim, İnnel insane lefî hüsr, İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar, İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, irşat makamına ulaşıp da nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasav bis sabr ve sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da hariç. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir hüviyette söylüyor bunu. Dört safhadan bahsediyor. Bir, amenü olmak. İki, amelü salihata, nefs tezkiyesine başlamak. 3. Allah'a ulaşıp, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. 4. Sabra ulaşıp, sabrı tavsiye etmek. Konumuz, bugünkü konumuz, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. Ne olmuştu bundan evvel? Birinci 7 basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah da ona 10 tane ihsan vermişti. Bunların bir kısmı ilk 7 basamaktaydı. Kişi önce birinci basamakta olayları yaşar. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmez veya seçilir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi niçin ulaşır? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sadece seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Sonra Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. o kişinin gözlerindeki perdeyi, gizli perdeyi, hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Allah'ın irşat makamına herhangi bir kişi diye bakanların hepsinin gözlerinde bu hicab-ı mesture, gizli perde vardır. Ne onlar görürler perdeyi, ne de başkaları görürler. Allah'ın koyduğu o perde gizli bir perdedir. İrşat makamına bakan bu kişi, onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Sonra Allah-u Teala 5. basamakta kişinin gözlerindeki bu hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. 6. basamakta kulaklarında mevcut olan bir engeli, vakrayı alır. Bu engel sebebiyle kişi işitemez. Yani manaya varamaz. İrşad makamının söylediklerini manalandıramaz, yerli yerine oturtamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vakra alınca kişi işitmeye başlar, irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar, hidayetin ne olduğunu anlar, takvanın ne olduğunu anlamaya başlar, her açıdan yavaş yavaş vukuf kazanır, vakıf olmaya başlar Allah'ın öğretisine. Sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbindeki ikinliti alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alır Allah-u Teala. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar, ilahi kompütür. Bunun adı ihbat. Ekinnet alınır, kişinin kalbine ihbat konur ve kişi muhbit olur. Kalbine ihbat konulan kişi olur. İşte burası 7. basamaktır. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır 8. basamakta. Kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın belirttiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir ve bu kişi yukarıdan aşağı inzal edilen bu nurların kalbine girmesine imkan olmayan birisidir. Çünkü Allah'tan gelen nurlar yukarıdan aşağı iniyor. Kalbin nur kapısı da Allah'a dönük olması, yukarı dönük olması lazım. Halbuki aşağı dönük konumda. Onun için Allah-u Teala kalbe ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. basamakta kişi, Allah'ın ulaşması 8. basamak ve kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine Allah'a çevirmesi 9. basamak. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar kişinin. Kişinin göğsünden kalbine gelen bu nur yolu sebebiyle o kişinin kalbine kadar Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Burası 10. basamak. 11. basamakta zikir yapan kişi bakar ki o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor artık. Ama oraya ulaşan rahmetle fazl nurları orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü kalbin kapısı mühürlüdür. İşte bu mühür söz konusu. Mühür sebebiyle kalbin içine rahmet nurları ve fazıllar giremez. Fazıllar sızamaz da ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlar ve ancak %2'ye kadar yükselebilir. Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kendine çeken, başka varlıklara iten, kapı dışarı etmeye çalışan bir özellik taşır küfür kelimesi. Rahmet nurlarını kapı dışarı etmeye çalışır. Rahmet nurları da orada tutunma konusunda bir mücadele verirler ve tutunurlar. Ama bu karşılıklı mücadele sebebiyle bütün gayretine rağmen nurun, rahmet nurlarının %2'den fazla rahmet nurunun orada oluşması, yerleşmesi mümkün değildir. Kimin kalbinde bu %2 nur birikimi oluşmuşsa o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise o kişi hacet namazı kıldığında Allah onun mürşidini gösterir. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşır. İşte bu mürşide ulaşıp da önünde de söküp tövbe ettiği zaman Allah'tan bu kişi 10 tane ihsan alır. Birinci affedersiniz nimet alır. Şu noktaya kadar 10 tane ihsan aldı kişi. Ve 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşidine ulaşan ve ona tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Birinci nimet devrin imamının ruhu. Zaten tövbe merasiminde hazır bulunmuştur. Arşı tutan meleklerle beraber devrin imamının ruhu hazır bulunmuştur. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Ve bu nimet son derece önemlidir. Çünkü başın üzerine gelip yerleştiği cihetle ruhun vücuttan ayrılmasını temin edecektir. Allah'a doğru yolculuk yapmasını temin edecektir. İşte böyle bir yolculuğun başlaması nimetlerden bir tanesidir. Ama birinci nimet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah'ın ikinci nimeti o kişinin kalbinin nur kapısını açması. Allah kişinin kalbinin nur kapısını açıyor. Açınca ne yapar? Kişinin kalbinin nur kapısı açılınca Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Mührü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olur. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Çünkü artık kalbinde küfür kelimesi değil, iman kelimesi vardır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunu onun başının üzerine göndermesi mücadele 22'de anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu biliyorsunuz ki Allah'ın katındadır. Huzur namazının imamıdır. İndi ilahidedir. Ve oradan Allah-u Teala
1: onun bir ruhunu o kişinin başının üzerine gönderir. O kişi hayatta kaldığı sürece o ruh devamlı onunla beraber olacaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki, ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Nasıl yazar? İkinci işlemi Allah-u Teala'nın kalbin mührünü açmak. Üçüncü işlemi kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü işlemi kalbin içine imanı yazmak. İnsanlar bunlardan haberdar olmayarak yaşarlar giderler. Ve kendilerine yazık ederler. Allah'ın yoluna girmezler. Ve kalplerinde küfür kelimesi hep kalır. Kafir olarak bu dünyadan ayrılırlar, giderler. Allah-u Teala bir kişinin Allah'a inanmasını mümin olması için yeterli bulmuyor. 6 tane daha kalp şartı lazım. Yani inanç şartı sadece Allah'a inanmaksa bu yeterli değil. 6 tane daha inanç şartı lazım. Allah'a inanmak 1, kitaplarına inanmak 2, meleklerine inanmak 3, Resullerine inanmak 4, Vasıbadel Mevte inanmak 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6 ve ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine inanmak 7. Bu kişi 7 tane de kalp şartının sahibi olmak mecburiyetinde. Burada tamamlanıyor kalp şartları. Ekinnetin alınması 1, yerine ihbat kurulması 2, o kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi 3, kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması 4, kişinin kalbinin mührünü Allah'ın açması 5, kalbin içindeki küfür kelimesini alması 6, kalbin içine imanı yazması 7. Ve böylece kişi 7 tane kalp şartının, 7 tane iman şartının sahibi olarak mümin olmak şerefine erer. Sonra ne olur? Allah-u Teala kim böyle bir dizaynda mümin olursa ve biraz sonra anlatacağımız şekilde nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanları söylüyor. Onların cezalarının arttırılacağını söylüyor. Ve Furkan 70'te diyor ki, kim mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Ve kim nefs tezkiyesine başlarsa diyor. Mümin olursa ve aminü salihata nefs tezkiyesine başlarsa onların diyor durumu tamamlanmıştır. Biz onların bütün günahlarını, seyyiatlarını sebaba, hasenata çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çeviririz diyor Allah-u Teala. Sonra da 71'de tövbeleri kabul edilmiş bir halde onlar Allah'a dönerler. Kim böyle bir tövbeyi yapar da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah-u Teala, onların günahları sevaba çevrilir buyuruyor. İşte böyle bir günahların sevaba çevrilme işleminin muhtevasında şunu görüyoruz ki, o kişinin artık Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Sonra ne olur? 5. nimet oldu. 6. nimet, o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Diyor ki Allah-u Teala, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, yani kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah-u Teala'ya yönelmiş birisidir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala tövbeden sonraki işlemi şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a doğru olan yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. E kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak ve meaba, sığınağa sığınma. Ve Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor. Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İşte böyle bir dizaynda ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kendisine sırat-ı müstakimi yol ediniyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ikazıyla, ihtarıyla ayrılıyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona hitap ediyor. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükseltmekten muradı demin söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince negatif dereceleri seyyiati hasenata çevirmek, pozitif derecelere çevirmek. Sonra neden bahsediyor Allah-u Teala? Sonra Allah'ın dizaynı farklı bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, burada arşın meleklerinde vardığına bir işaret var. Ve layık olanların başlarının üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Emrinden ruh gönderir diyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle diyor. Burada da emrinden bir ruh gönderir diyor. Devrin imamını gönderiyor. Allah'ın emrinden olan ruh. Emri tebliğ etmek üzere geliyor. Ve o ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmü't talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Yevm gün, talak da milaki olma, ulaşma manasına geliyor. Yevmü't talakın geldi, senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Allah'a ulaşma günü. Ve böylece ruh Allah'a doğru vücudu terk edip yola çıkıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor. Ve orada diğer ruhlarla beraber her sabah namazından sonra saf halinde birinci kata kadar ulaşmaya başlıyor. Ne zaman? Nefsin kalbinde %7 nur birikimi tamamlandığı zaman. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde, kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Sonra Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkan, yani sırat-ı müstakime ulaşan ruhun gök katlarında yükselebilmesi için mutlaka nefs tezkiyesinin gerekli olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması paralel bir seyir takip eder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin azalarak yerlerini ruhun hasletlerine eşit standartlara sahip olan faziletlerin almasıyla şekillenir. Öyleyse Allah'ın yolunda bir muhteva oluşuyor. Bu muhteva nefsin kalbindeki bir dizaynı işaret ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım yok oluyor. Yerine Allah'ın nurları, faziletler yerleşiyor. Afetler yok oluyor. Ve nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar çoğaldıkça ruh da Allah'a doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Allah'ın 6. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti kişinin nefs tezkiyesine başlaması, 8.'si ise fizik vücudun nefsin tezkiye olduğu oranda fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, şeytanın tesirinden kurtulması ve Allah'a kul olmaya başlaması. Bu kadar mı? Hayır, 10 tane nimet olacak. 9. nimet Allah-u Teala'nın, Allah o güne kadar o kişiye bütün insanlarında 1'e 10 verirken artık konu nimete dönüşmüştür. 1'e 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Ve bu 1'e 100'ü de 1'e 700'e kadar yükselteceğini söylüyor Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala'nın buradaki beyanı açık bir standartta geliyor. İşte bu dizayn Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Diyor ki Bakara 261'de, kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa elindeki nimetleri, elindeki rızkı, Allah'ın ona verdiği şeyleri ihtiyaç sahiplerine infak ediyorsa, veriyorsa, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Allah Teala onlara 1'e 700 verir demiyor Allah Teala. Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah Teala. Nimette nimet olarak verir. Ve Allah-u Teala'nın 10. nimeti, o kişiye o güne kadar zikir yaptığında Allah-u Teala yalnız rahmet ve fazl gönderirken, o günden sonra rahmetle birlikte salavat nurlarını da göndermeye başlar. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala salavat nurlarını göndermeye başlar. Ve Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre de aynı olay söz konusudur. Salavatı da Allah-u Teala gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz, ulaşacağız. ve bir sonraki ayet-i kerime Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar mutlaka bu Allah'a ulaşacaklarından emin olanlardır diyor. Buna inananlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Yani bu noktadan evvel Allah'ın rahmeti ve salavatı kimseye ulaşmaz diyor Allah Teala. Ama kim bu kararı vermişse, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa ve ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak onun üzerine mutlak bir dilek olarak yerleşmişse o kişi mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah Teala rahmetle fazl yanında rahmetle salavat da bu kişiye vermeye başlar. Öyleyse rahmetle fazl ve rahmetle salavat dört grup nur bu kişiye gelmeye başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi nefsin kalbine afetlerin kapı dışarı edilmesi hedefine yönelik olarak Allah'ın rahmeti ve fazlı salavatı göndermesi ve fazılları orada yerleştirmeye başlaması işlemidir. Bu noktaya ulaştığı zaman kişinin kalbi artık nefs tezkiyesine hazır hale gelmiştir. 7 tane kalp şartı tamam olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Kalbin mührü açılmıştır. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikrinin muhtevası içinde Allah'ın bir kanunu var. Kim Allah kelimesini birbiri ardından tekrar etmeye başlarsa burada bir kod kullanıyor, bir şifre kullanıyor. Bu şifreyi kim kullanırsa kullansın onun göğsüne mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama burada kişi 10 tane nimetten bir tanesini almıştır. Artık rahmetle salavat da gelecektir. Öyleyse Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet partikülleri taşıyıcıdır. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve aydınlatıcıdır. Ama faziletler kalmak üzere gelirler. Bir kısmı kalmak imkanını bulur, bir kısmı tekrar geriye döner. Öyleyse nasıl kalır? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir üzerine şifre kullanılmıştır. Allah kelimesi kullanılmıştır. Allah'ın katından derhal o kişinin göğsüne sonsuz hızla birkaç saniye içinde Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşmaya başlar. Göğüse kadar gelen nurlar bakarlar ki Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Hemen nur yoluna girerler, kalbe ulaşırlar. Artık kalbin mührünü Allah Teala açmıştır. Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir. İşte bu hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o mührü kalbin alt boyutuna doğru, alt kapısına doğru itmeye başlarlar. Mührün üzerinde dört enerji grubunun baskısı var. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Bu dört enerji grubunun baskısıyla mühür zulmani kapıya kadar, açık olan zulmani kapıya kadar iner, zulmani kapıyı mühürler. Alttaki kalbin altındaki şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği, nefsimizin kalbine girdiği kapı böylece mühürlenmiş olur. Hangi süre içerisinde? Zikir yapılan süre içerisinde. Yani bu süre içerisinde şeytanın karanlıkları artık nefsimizin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan inmiş, zulmani kapıyı kapalı tutmuştur. Ama Rabbani kapı açılmıştır.
2: Oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı çağlayan gibi orasını, oraya girerek kalbi bütünüyle nurlar doldurur. Bu gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kalbi girip doldururken bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Bütün karanlıklar kalbin dışına atılmıştır. Nurlar kalbi %100 istila etmiştir, işgal etmiştir. Ve iman kelimesi kendisine düşen görevi yapmaya başlamıştır. Ne yapıyor iman kelimesi? Kişinin kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu birbirine çekerse, kalbimize yazılan iman kelimesi de fazılları, kalbe inen faziletleri kendisine çekmeye başlar. Ve çektiğini de kendisine yapıştırır. Böylece nefsimizin kalbinde yapışıp orada kalacak olan fazıllar toparlanmaya başlar. Bu fazılların toparlanması %1, 2, 3 derken %7'ye ulaşır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki faziletler %7'ye ulaşırsa nefsi emmare tamamlanmış olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsimizin kalbinde evvelce afetler vardı. Bu afetlerin müşterek hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak idi. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek idi. Allah Teala nefsin afetlerini o istikamette yaratmıştır ki nefsteki bütün afetler Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Asla emirleri yapmak istemezler. Ona göre yaratılmışlardır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu afetlerin nefsimizin kalbinden atılması, yerine faziletlerin yerleşmesi lazım ki biz ruhumuzla nefsimiz arasındaki sulh ve sükunu sağlayalım. Ruhumuzda neler var? Hasletler var. Bu hasletlerin özelliği ne? Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyleyse birbirine zıt yaratılışlı iki mahluk, içimizde birisi ruh, birisi nefs. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuz hasletlerle dolu. Ve ikisi de akla kendi taleplerinin yapılması konusunda devamlı talepte bulunur. Aklın kararına göre vücut harekete geçer. Akıl beyne kumanda eder ve vücudu harekete geçirir. Allah'ın emirlerini ya yerine getirme konusundaki ruhun talebini kabul eder ya da Allah'ın emirlerine uymak istemeyen nefsin talebini kabul eder. İkisi de mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olay var. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşince %1, %2 derken %7'si nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışınca, orada yerleşince onlar orada devamlı kalacaklardır. %7 rakamına ulaştığımız gün nefs-i emmareyi tamamlamış oluyoruz. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bahsedilen bir husus. وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana, nefs şerri emreder. Bana yok. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala bu nefse ve nefsin kalbinde işlemler yapıyor Allah Teala bu Rahim esmasıyla. O işlemlerden sonra ancak nefs tezkiyesi başlıyor. Allah Teala'nın o kişinin kalbine, kalbindeki mühürü açmasından, küfür kelimesini almasından, yerine iman kelimesini yazmasından, devrin imanın ruhunu o kişinin başının üzerine koymasından sonra işlem başlıyor. Nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. İman kelimesinin etrafında fazıllar, faziletler birikmeye başlıyor. Aslında fazilet kelimesi fazlın çoğulu ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Ve onun için fazıllar da kullanılıyor, faziletler de kullanılıyor. Tek başına fazilet de kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si yok olmuş oluyor. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, o emri yerine getiren, yasak ettiği bir hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Bu özelliği kazanan kesim henüz %7. Buna nefse emare kademesi deniyor. Bu arada ruh ne oluyor? Nefse emareye ulaştığı zaman kişinin, nefsinin kalbi, fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Ve birinci katın kapısı ruhumuza açılır. Böyle bir yolculuk, zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak, bütün ruhlar tarafından yapılan, yani yolculuğa çıkan, seferde olan, seyri sülükte olan ruhlar, saflar halinde yükselirler ve hepsi beraber yolculuk yaparlar. Çok sayıda ruh, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, halim sultan, erkek ruhlar, hanım ruhlar bir saf teşkil ederler ve ana dergahın, devrin imamının dergahının altın kapısından 4 metre yükseklikte, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapıdır. Tek kanatlı bir kapı. Üzeri baklava dilimdir. Bu kapıdan birer birer dışarı çıkarlar ve boşlukta saf haline gelirler ve saflar halinde göklere doğru yükselirler. Ve zemin kattan o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibidir. Birinci kata çıkabilir ama ikinci kata yükselemez. Birinci kata ulaşır ve diğerlerinin daha üst katlara secde eder ve orada kalır. Diğerleri daha üst katlara çıkacak olanlar, üst katlara çıkarlar, birinci katta kalacak olanlar da kalırlar. Kimin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkabilir. Birinci gök katına kadar ulaşabilir. Nefsi emmarenin, nefsin kalbindeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden bir hüviyete gelmiştir. Yasaklarını da işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Yani ruhun hasletlerinin benzeri bir hüviyet kazanmıştır. Onlar faziletlerdir. Nefsin kalbine gelen %7 fazilet. Bütün insanlarda bütün nefsler rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler

cennet saadeti onların olduğunu düşünüyorum. Öyleyse ilk %7 nur birikimi ve bu noktaya ulaşmak. Daha sonra ne olur? Daha sonra bir %1 nur birikimi artmaya başlar ve ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman kişinin nefsi rehine ikinci gök katının da uzaktan kumandayla kapısını açar ve o ruh ikinci kata kadar ulaşabilmeye başlar. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا اُقْسِمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi bu kademede nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Kişi hep en güzel amelleri işlemek istiyor. Kalbindeki talep bu. Ama nefsinin afetleri, onun iradesi bunu istemediği halde iradesini yenerek afetler o kişiye kötü şeyler yaptırmaya gene devam ediyor. Ama nefsin kalbinde ikinci bir %7 daha Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ruh ikinci gök katına kadar ulaşıyor. Birinci gök katında secde eden ruhlar, ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar ve bal rengine benzer şeffaf bir sıvı içinde elbiselerle oraya giren, atlas elbiselerle oraya giren ruhlar etrafı şeffaf olan havuzlarda ki bu havuzlar zemin kattan, zeminden yukarıya doğru yükselen havuzlardır. Etrafı cam gibi bir maddeyle kaplanmıştır. Ve bu havuzlarda su arınırlar. İkinci kattaki işlem bu su arınma işlemidir. Nefsin kalbinde iki defa %7 fazilet birikimi tamamlanmıştır. Ondan evvel de %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Sonra kişi zikrini daha da arttıracaktır aldığı talimat üzerine. Artan zikirle nefsinin kalbindeki afetler daha azalacaktır ve faziletler yeniden %1 yerleşmeye başlayacaktır nefsinin kalbine. Yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mülhimeye ulaşacaktır. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytandan herkes devamlı ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma bu kademede mümkündür. Nefsin kalbinde %21 fazilet biriktiği zaman ve nefs yani fizik vücudun içindeki rehine üçüncü katın kapısını uzaktan kumandayla remote kontrolle açar ve ruh üçüncü gök katına da ulaşmaya başlar. Bütün yolculuklar toplu halde saf teşkil etmek suretiyle yapılır. Saflar yere paralel bir dizayn içinde oluşur ve göklere doğru, yukarıya doğru bir yolculuk yapılır. Tek bir sıra insan ruhları ve Allah'a doğru yukarıya doğru bir yolculuk. Safın hepsi birden aynı sırayı hiç bozmaksızın sıra halinde yan yana bir sıra yukarıya doğru yükselme söz konusu olur.

Ve üçüncü katta iki katlı bir dergahın üst katında da alt katında da secdeler yapılır. Ve buradan sonra ruhlar mihenk mevzine ulaşırlar. Mihenk mevzi bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan dördüncü kata kadar ulaşan içi boş maden görünümünde bir silindir. Bir insanın normal standartlarda yukarıya doğru hareket edebileceği özellikleri taşır genişliktedir. 1 metre veya 1 metre 20 santim genişliğinde ve oraya giren ruh, bir ruhlar birbirinin ardından yukarıya doğru yükselirler. Sonsuz hızla 3. kattan 4. kata ulaşırlar. 4. katta Beyt-ül Makdes'in aslı var. Yeni bir dördüncü kata ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazilet birikim olması lazım. Bu birikim tamamlandığı zaman, kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Yani doyuma ulaşır. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü." Fecr 27. Allah Teala buyuruyor Rad 28'de: "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub." Bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak hissetmiştir. Ve daha sonra bu kişi daha çok zikredecektir ve rehine 6. kat gökyüzünün de kapısını açacaktır. Ruh 6. kata ulaşacaktır. Ruh 5. kat cennetinde kapısını açacaktır. Ruh 5. kata ulaşacaktır. 5. katta Beytül Haram'ın aslı var. Yani Kabe'deki mescidin aslı var. Oraya ulaşacaktır. O kişinin ruhu da diğer bütün ruhlarla beraber. Burada kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde. 6. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle 6. kata ulaşacaktır. Burada Sıbkatullah olma mahallinde buz kulübüne benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki nurlar o kişinin üzerinde, yüzünde ve elinde çatlaklıklar vücuda getirecektir bütün ruhların ve sonra tekrar onlar tamir edilecektir ve ruhlar buradan aşağı ineceklerdir. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Bir gün oradaki 6. kata ulaşan kişi bir Allah'ın rızasına kavuşur ve Allah Teala bunlara radiyeten vardiyet diyor. Radiye Allah'tan razı oldunuz. 5. katı vardiye Allah'ın sizden razı olduğu 6. katı ifade eder. Ve 6. kattan sonra fetih kapısına ulaşır. Bir gün çatlamayan ruh, ışıklardan, nurdan çatlamayan ruh fetih için hazırdır. Fetih elbiseleri giydirilir. Fetih kılıcı verilir kendisine. Ve 7. katın fetih kapısına ulaşır. Bu kapı bir altın kapıdır. 5. zemin kattaki altın kapının aynıdır. Yalnız bunun altında 7 tane beyaz mermer merdiven var. Sağında solunda trabzanlar var. İki trabzanı birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir var. Kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Ruh ve altın zincir ikiye ayrılır. Fetih kapısı açılır. Ruh oradan içeri girer. Ve oradan 7 tane alem geçecektir. 7 alemde tecrübeler edinerek
Sitretül Münteha'ya ulaşacaktır. 7. katta Allah'ın inindeki en yüksek nokta. Sitretül Münteha'dan da yukarıya Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır ve Allah'a böylece ulaşacaktır. Ne diyordu Allah Teala? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh 21. basamakta ulaşır ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatındaki yok olmak, ifna olmak bir sonucu içerir. Kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Burası bir neticeyi ifade eder. Allah'ın zatında yok olma, ifna olmadır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kişi Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve hedefine ulaşmıştır. 3. 7 basamak da inşallah burada tamamlanıyor. Vuslatla noktalanıyor olay. Allah'ın zatında ifna olmak. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur ve dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 3. 7 basamak konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata ulaştırması, sonra da hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin tamamına nail kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu şereflere nail kılması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâiril maghdûbi aleyhim velendâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın yolunda bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Kur'an'daki İslam. Ne demek istiyoruz Kur'an'daki İslam demekle? Demek istediğimiz son derece açık. Bugünkü İslam'la 14 asır evvel Kur'an'a uygun olarak yaşanan İslam birbirinden çok farklı. Bu farklılıklar için insanların dikkatini Allah'ın temel emirlerine çekebilmek için Kur'an'daki İslam'ın, gerçek İslam'ın zamanımızda ve önümüzdeki günlerde yaşanmasını temin için. Kur'an'daki İslam deyince İslam'ın sadece mutluluk kanadını alıyoruz ve ondan bahsediyoruz. Geri kalanı önem taşımıyor. Allah-u Teala insanoğlunu mutlu olsun diye yaratmış ve sahabe asr-ı saadeti yaşadılar Kur'an'a uygun standartlarda. Öyleyse bugün İslam neden ibarettir? Bugün İslam, İslam'ın 5 tane şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki din alimleri, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de ve 5 tane şarttan ibarettir Allah'a teslim olmak. İslam 5 tane şarttan ibarettir. Biz de bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız diyorlar. Acaba gerçek böyle mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Şu perdeyi biraz sıyıralım, sisleri dağıtalım. Ve beraberce sizinle 14 asır geriye bir yolculuk yapalım. 14 asır evvel İslam neydi? 14 asır evvel İslam Kur'an'daki İslam'dı. Kur'an'daki İslam 6 tane safha içerir. 28 basamakta 6 safha. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İkinci safhada irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız ve teslim edersiniz. Bu ilk tesliminizdir. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu ikinci tesliminizdir. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz ahsen kılarak. Bu üçüncü tesliminizdir. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Ve dördüncü tesliminizi de tamamlarsınız. Öyleyse Kur'an'daki İslam yedi safhadan ibaret. Öyleyse kim yaşadı Kur'an'daki İslam'ı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yaşadılar. Onların yaşadığı asra devre ne diyoruz? Sadece biz demiyoruz. Bütün dünya öyle söylüyor. Asr-ı saadet. Saadet devri. Öyleyse onlar saadet devrinin sahipleriydi. Asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak asr-ı saadet oluştu. Öyleyse bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Bu ise İslam değildir. İslam'ın ne yazık ki zamanımızdaki izleri bu kadarını muhafaza edebilmiş. asırlar geçtikçe iblis İslam'dan bütün faktörleri, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün asılları almış, yok etmiş. Böylece yok edilme standartları içinde bidatlar oluşmuş. İslam kaybolmuş, yok olmuş. İblis, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, irşat makamına ulaşıp tabi olmayı ve ruhu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen ve sahabe bundan 14 asır önce bütün boyutlarıyla bunları yaşamasına rağmen yok ederek, bugünkü tatbikattan tamamen çıkararak İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Onunla yetinmemiş, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi de, ondan evvelki kademe olan irşada ulaşmayı da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bir bitkisel hayata itmiş. Ve bugünün din camiasına ithaf olunur. Zamanımızda artık Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın 5 şartı yaşanıyor. Ha, bir de buna ilavete İslam'ın en geniş açıdan ele alındığı bir şey daha yaşanıyor. Fıkıh. Ama fıkıh hiç kimseyi kurtaramaz. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştıramaz. Dünya hayatını yaşamak için zaruridir. Ve bu konudaki alimlere de bu açıdan teşekkür ederiz ki fıkhı en güzel şekilde devam ettirmişler asırlardan beri. Hala da en güzel şekilde devam ettiriyorlar. Ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın Kur'an'daki İslam'ı 6 safhadan oluşuyor ve 28 basamaklık bir dizayn. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Bu değerlendirme son derece önemlidir. Çünkü insanlar bu değerlendirmeyi yaparak liyakatlerini ortaya koyarlar. Acaba Allah'ın seçmesine layıklar mı? Ne demek istiyoruz Allah'ın seçmesi deyince? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Yehdi ileyhi men yunib. İfade son derece açık, hiçbir tevhile meydan verebilecek olan bir özellik taşımıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse 73 tane ayette zikredilen bir Allah'a ulaşma keyfiyeti var. Ve zamanımız İslam'ında artık tamamen tatbikattan çıkarılmış. İşte İslam'ın 6 safhası Allah'a ulaşmayı dileme talebiyle başlıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız İslam'ı yaşamıyorsunuz demektir. Çünkü kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a münaki olmayı, bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatının getirdikleri şeyler onları memnun eder. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman birinci aşama Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala ve hükmünü koyuyor. Dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bugün Allah'a ulaşmayı kimse dilemiyor artık. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diye adlandırılıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki İslam'dan gafil bir İslam tatbikatı bugün dünya üzerinde yayılmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun muhtevasına dikkatle bakın. Bunun bedeli ağırdır. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah Teala şöyle diyor Rad 20 ve 21'de ve 22'de. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ve la yankudunel misak, misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale, ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor Allah Teala. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece misaklerini bozmazlar. Ve yuhafune su'el hisab. Kötü hesaptan, yani kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Neden? Çünkü onları cehenneme götürecek. Ama demin gördük ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla, dilemeyenlerin hepsinin kaybettikleri dereceler fazla. Öyleyse sahabe bir defa kötü hesaptan korkuyorlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkuyorlar. Bu açıdan da Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin. Ama neticede zaten oraya ulaşacağız. Ve yuhafune su'el hisab ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyanlar. Ancak huşu duyanlar Allah'a ulaşabilir. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ, ve onlar sabırla Allah'ın veçhini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş onlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler, iptiga edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi, tevil açık. Ama Allah'ın zatını dileyenler ifadesi kesin. Burada ilkiyle başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de, Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde, onlar Allah'ın rızasını dileyenlerdir diyor. Hiçbir lügat kitabında veçhin rıza anlamına geldiğini göremezsiniz. Yüz demek, zat demek, ama asla rıza değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Ve de başarısız bir gayret. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın dizaynı içerisinde bir bütün. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandalar. Hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandalarsa gidecekleri yer cehennem olur. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Şimdi Allah Teala da Vel Asr'da diyor ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amen olanlar hariç. Kim bu amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Yani onlar hüsranda olmayacaklardır. Bütün insanlar hüsranda olacaklardır. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İşte onların hüsranda olmadığı kurtuluş ulaşacakları kesin. Ayrıca Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde, 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır." Kesinlikle amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu ortaya çıkıyor açıkça, kesinlikle. Ve Allah'a ulaşacakları da. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sadece orada yazmıyor ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimesinde daha bir açıklıkla Allah Teala ifade etmiş. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ lehumül büşra fe beşir ibadî diyor Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a döndüler, yöneldiler. Allah'a yönelerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. 18. ayet-i kerimede diyor ki onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamışlar. Bu hedefe ulaşmışlardı. Ama birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sevgili öğrenciler, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? O kişi mutlaka Allah'ın seçtiğidir, kalbinde hayır olandır, Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir kısmı ne yazık ki gene dilemiyor. Dileyenler ne olur? Üçüncü basamağa ulaşırlar. Allah Teala böyle bir talebi derhal işitir, bilir ve görür. Çünkü hep kulunun kalbine bakar ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince. Kişi dördüncü basamakta. Allah o kişiye tecelli etmek suretiyle, rahim esmasıyla o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. O kişinin kulaklarındaki ekinneti alır. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. O kişinin kalbindeki ekinneti alır. ve yerine ihbat koyar. 2 dakika, 3 dakika içinde olay tamamlanmıştır Allah'ın rahim esmasıyla. Bu işlemler tahakkuk eder. İşte İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde Allah-u Teala'nın bahsettiği gözlerdeki hicab-ı mesture, kulaklardaki vakra ve kalpteki ekinnet, insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dost olamamalarını sağlayan unsurlar, ona yaklaşamadıklarını sağlayan unsurlar. Üçü de İsra 44-45'te geçiyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Kişi o noktadan itibaren görmeye başlıyor ki irşat makamı diye bir makam var. Söylediklerini işitmeye başlıyor, manasına varmaya başlıyor. Ve kalbine indiriyor, kalbine de idrak ediyor. Artık kalbinde ekinnet yok. Allah'ın sonradan koyduğu ihbat var. Böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli, 5. 6. 7. basamakta hicab-ı mestürenin, vakranın ve ekinnetin alınması, tabiatıyla alınınca da yerine ihbatın konulması. 8. basamakta kişinin kalbine Allah tecelli ediyor ve 9. basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Burası kalbin Allah'a karşı zikirden evvel huşu duymaya başladığı nokta. Toprak nasıl yağmura karşı haşyetle beklerse rahmeti için, kalp de bekliyor. Sonra 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve bu kişinin Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine açılan bu nur yolu üzerine kişi zikir yaptığı zaman Allah'a katından gelen rahmetle faz göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalp mühürlü ama rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Böylece 11. basamakta sızıntı başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Burada artık kalbe yerleşen rahmet sebebiyle huşu var. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'tan mürşidini soruyor. Allah mutlaka ona gösteriyor. 13. basamak. Ve gördüğü mürşide o kişi Allah-u Teala'nın aldığı bu 10 tane ihsanla ulaştığı, önünde de söküp tövbe ettiği zaman 10 tane de nimet alıyor Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncüsü, içindeki küfür kelimesini alıyor. Dördüncüsü, kalbin içine imanı yazıyor. Ve kişi böylece mümin oluyor. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Sonra ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. 6. nimet. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. 7. nimet. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 8. nimet. Allah 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. 9. nimet. Rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor. 10. nimet. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Biz de zikir yapıyoruz. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesine paralel bir yükselme olayı tahakkuk edecek. 14 asır evvele dönüyoruz. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Evet, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
1: tabi olmuşlar. Tabiyetleri kesin.
0: İhtilaf olmayan tek konu bu. Herkes kesinlikle kabul ediyor ki evet, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler, tabi olmuşlar. Öyleyse 14. basamakta ikinci safa tamamlanıyor. Bundan 14 asır evvel sahabe 3. basamakta hepsi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Sahabe adını verdiklerimiz zaten geri kalanlar münafıklar. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve sahabe söylediğimiz istihaleleri geçirerek Allah'ın verdiği ihsanları alarak irşat makamına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar ve mümin olmak şerefine ermişler. Hidayetleri de başlamış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak. Bugün insanlar ne Allah'a ulaşmayı diliyor ne de tabiyetleri söz konusu. Tabi oldular mı ne diyor Fetih onda Allah-u Teala? Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Ama biat ettiklerini kesinleştiriyor Allah-u Teala. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda ihtilaf yok. Herkes tamam diyor, tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Bütün sahabe nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yapıyorlar. Dikkat edin. Farzlar arasında bugün zikir yok. Kur'an'daki İslam'da zikir farz. Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın farkı Allah'ın farzlarını bugün kimsenin dikkate almaması. Zikir farz mı? Zikir elbette farz. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Müzemmil 8. Zikir farz mıymış? Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Açık ve kesin farz. Peki çok zikir, günün yarısında çok zikir farz mı? O da farz. Diyor ki Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin Allah'ı. Farz. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Nisa 103. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir de farz. Ve Allah-u Teala farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Oraya geldiğimiz zaman bunu da ispat edeceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Zikir artık farz değil. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri kaldırmışlar, devreden çıkarmışlar. Artık zikir farz yok. Farzların arasında zikir yok. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın oynadığı korkunç oyunu görüyor musunuz? Zikir olmazsa ne olur? Bakınız şimdi ne olur göreceksiniz. Zikir olursa ne olur? Onu anlattığımız zaman zikir olmazsa ne olurun manası da verilecek. Bu noktadan itibaren zikre başlıyor sahabe. Ve nefslerinin kalbine bakıyoruz şimdi. Zikir yaptıkları zaman ne olur? Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kalbin içine kalbe ulaşır. Kalbin mührü artık açılmıştır. Onu bastırarak zülmani kapıya kadar indirir. rahmet fazla salavatın baskısı ve zülmani kapı böylece mühürlenir zikir boyunca. Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavattan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücüne, iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bunun için zaten kalbe yazılır. Onun çekim gücüne kapılan fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Bu birikim %1-2-3 derken %7'ye ulaşır. Evvela kalpte ne oluşmuştu? %2 rahmet oluşmuştu. O anda kalpte zaten %2 rahmet var. Şimdi %49'da fazıl oluşmak üzere harekete geçiyoruz abi. Ve nefsin kalbine ilk %7 nur birikimiyle nefsi emmarenin sahibi oluyorlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, asla yerine getirmez. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işler. İşte nefsin kalbi evvelce %100 yalnız afetlerden oluştuğu için bunu yaparken, Allah'ın bütün emirlerine isyan edip yasaklarını gerçekleştirirken, nefsin kalbinde %7'si artık onu gerçekleştirmiyor. Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvame. Fela uksumu bin nefsi levvameti kıyame 7. O levvame nefsi yemin ederim diyor kişi. Günahları işliyor ama bunların nefsinin yaptığından emin, nefsini kınıyor. Çünkü gerçekten işlemek istemiyor. Ne zaman ilk %7 nuru biriktirirseniz vücudunuzdan ayrılıp sıratınızda kime ulaşmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına çıkar. Çünkü birinci gök katın kapısı açılmıştır ilk %7 nur birikimine nefsinizin kalbinde. İkinci defa biriktiği zaman nefsi devamede nefsinizi kınadığınız noktada ikinci gök katına ulaşır ruhunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. Onlara Allah'ın takvası, şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'ın takvasının ilham edildiği noktada ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde %21, 3 tane %7 fazilet birikimi oluştu. Ne zaman ruhunuz dördüncü gök katına ulaşacak? Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, mutmain oldunuz, doyuma ulaştınız. Allah Teala diyor ki onlar zikir yaptılar ve kalpleri mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rahat 28. Böylece kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olmuş sahabenin. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Fecir 28, radiyeten mardiye. Bir daha %7 nur birikimi, ruhunuz 6. katta, Allah da sizden razı oluyor mardiye. Ve bir daha %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için, nefsi Allah'a tezkiye olmak konusunda yemin verdiği için tezkiye olur ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala son derece açık olarak bu olayı belirtiyor. Şura 13'te Allah dilediklerini kullarından dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın zatına ulaşan sahabe. Hepsi ulaşmışlar mı? Demin söyledik ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri kesinleştiriyor bunu. 17. ayet-i kerime Allah'a yönelmeyi kesinleştiriyor. Hepsi yönelmişler. 18. ayet-i kerime hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler. bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaştığınız anda Allah'ın size verdiği söz tamamlanmış olur. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Burada kişi üçüncü defa Allah ile olan ilişkilerinde üçüncü safhayı tamamlamıştır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştır. 21. basamakta da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Peki bundan sonra ne olur? Buradaki kişi fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar %49 salavat, %49 fazıldan oluşuyor. %2 de rahmetten oluşuyor. %51 nur birikimiyle kişinin nefsinin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a düşüyor. %51 gidiyor. Nurla kaplanıyor kişinin kalbi %51. Karanlıklar %9 kalıyor. Bunun manası şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için şeytanın kulu olan insanlar %100'üne tesir edebildiği için bu noktada şeytanın kulu olmaktan kurtuluyorlar fizik vücutlar ve Allah'ın kulu olmanın %51'ini gerçekleştiriyorlar. Öyleyse ruh Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdi. Bütün insanlar hepimiz ezelde Allah'a ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. Bununla kalmamışız. Allah'a ahd vermişiz fizik vücutlarımızı Allah'a kul edeceğimize dair. Kul olmakta da yolun yarısını aşmışız bu noktada. Ve Allah'a yemin vermişiz. Allah nefsimizi tasfiye edip, tezkiye ve tasfiye edip Allah'a teslim edeceğimizi. Onun da yarısına gelmiş oluyoruz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler gördüğünüz gibi. Ve bundan sonraki kesimlere geçiyoruz. Fena makamında ruhunuzu Allah'a teslim ettin, Allah'a ulaşmış olan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Kur'an ifadesiyle Allah'a sarılır. Gene Kur'an ifadesiyle sığınağa sığınır, meaba sığınır. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'a sığındı. %51 nur, %61'e ulaştı fena makamında. 61'e ulaşınca Allah Teala size bir taht ihsan eder. Bu Allah'ın zatında kaybolur ruhunuz. Bu sığınağa sığınmadır, evvap olursunuz. Sonra %61'i açtığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 129. ayet-i kerimesi gereğince. 127 miydi, 129 muydu? Bir bakayım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

127. Lehum darussalami inde rabbihim ve huve veliyuhum bima kanu yamelun. Onlar için teslim yurdu vardır Rablerinin indinde ve o Allah onların yaptıkları amelleri sebebiyle onlara dost olmuştur. Enam 127. Ne zaman ki zikriniz günün yarısını aşar, zühd makamının sahibi olursunuz. Burası üçüncü velayet makamıdır. Yusuf suresi 20. ayeti kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedel karşılığı birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Bu kişi nasıl zahit oluyor? Her gün günün yarısından daha fazla zikrederek zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ifade ediyor. Dünyaya karşı, dünya malına karşı zahit olduğunu, manevi değerlerin onun için değer kazandığını ifade etmiş oluyor Allah Teala'ya. Böylece bu noktada kişi zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'den 71'e yükselmiştir ve 81'e kadar böyle devam edecektir. Nurlar %81'e geldiği zaman kişinin zikri günün yarısından çok daha öteye geçmiştir ve bir gün fizik vücut nefsin kalbinde hala afetler olmasına rağmen onları kâre almaz ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Öyleyse böyle bir emrin yerine getirilme, %100 yerine getirilme olayı fizik vücudun Allah'a teslim olduğunu gösterir. Fizik vücudun Allah'a teslimi Nisa 125'te çok açık anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim edip muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha ahsen kim vardır fizik vücut olarak? Fizik vücudun Allah'a teslimi muhsin olur. Peki bu fizik vücudun Allah'a teslim mertebesi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş mi? Kesin. İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daha sonra ne olur? Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi 25. basamağı aşmıştır. 26. basamaktadır. 22. basamakta fena makamının sahibi kişi. 23. basamakta beka makamının sahibi taht ihsan ediyor. 24. basamakta zühd makamının sahibi zahit oluyor. Zikri günün yarısını geçiyor. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 26. basamakta ulul albab makamının sahibi göğün birinci katı gösteriliyor sadece kendisine. Bu kişi hikmet sahibi oluyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi bir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuş durumda. İki, kalp gözü açılmış durumda. Üç, kalp kulağı açılmış durumda. Dört, bu dört vasıf şartı sebebiyle üç tane de sonuç şartının sahibi. Hayır sahibi daimi zikir yaptığı için daima derecat kazanıyor. Allah ile her zaman konuşma imkanının sahibi, tezekkür sahibi ve aynı zamanda da hüküm sahibi. Böyle olan insanlara hikmet sahibi diyor Allah Teala ve zemin katın sırlarını görerek kalbi daimi zikre ulaşan bu kişinin kalbi sadece bir mertebe müzeyyen oluyor. Bundan sonra Allah Teala ona gök katlarını göstermeye başlıyor birer birer. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her birinde
kalp bir mertebe daha müzeyyen oluyor. Ve kendisine yedinci gök katının, yedinci aleminin en yüksek noktası sitret-i müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı bitiyor. Ulu'l-elbab makamı için Allah-u Teala diyor ki li ulu'l-elbab yezkürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de zikretmek söz konusudur diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayete erdiğini söylüyor önce. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve hepsi daimi, o hepsi ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Hepsi ulul elbab makamına ulaşmışlar. Daimi zikrin sahipleri. Sonra İhlas makamının dizaynına bakıyoruz. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla liya

Gene Hanif olarak. Bütün sahabe ihlasa ulaştılar mı? Hepsi. İşte Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu müslimin. Müslimun. Muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. Nefsin tesliminde bu ifade kullanılıyor. Nahnu lehu müslimun. Muhakkak ki biz Müslümanlarız. Zaten sahabe daha sonrasında gerçekleştirdikleri için, irşada ulaştıkları için bu basamağı kazandıkları ve onu geçtikleri kesin. Bu ihlas makamının muhtevasında kişi muhlis oluyor. Muhlis olan kişi 7 tane gök katını gördüğü zaman, 7. gök katı gösterildiğinde kendisi 7 tane müzeyyen olma mertebesini ihlas makamında tamamlıyor ve tövbe-i nasuha salah makamına davet ediliyor. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının başlangıç noktasına getirilmiştir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamını salah makamına bağlayan bir koridor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi salah makamının kapısını açmıştır. Salihlerden olmuştur. Ne olur? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala salah makamının sahiplerinden bahsediyor. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor Allah Teala ve Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler diyor ve günahlarımıza mağfiret et derler diyor. Burada Allah Teala onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamının ikinci mertebesinde kişilerin günahları örtülüyor. Ondan sonra Allah Teala üçüncü mertebesinde salah makamının onların üzerindeki bir nuru oluşturuyor. Salah nuru ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Bir evvelki kademede talepte bulunmuşlardı Allah-u Teala'dan. Ve Allah-u Teala üst kademede bu talepleri yerine getiriyor. İkinci mertebede, salah makamının ikinci mertebesinde sadece günahların örtülmesi var. Üçüncü kademesinde ise günahların sevaba çevrilmesi ve o kişinin başının üzerinde salah nuru oluşması söz konusu. Daha evvel kişinin başının üzerindeki nursa devrin imamının ruhu. Ve kişi bundan sonra irşada ulaşıyor. Bütün sahabe 14 asır evvel hepsi irşada ulaşmışlar. İşte Beyyine suresi 5. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlerin taleplerine uysaydı o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. İman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşada ulaşmak 6.

safhasını oluşturuyor İslam'ın. Sonra mı? Sonra bütün sahabe daha öteye geçmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. İşte kim hakka tukati takvanın sahibi olursa, bir hakkın takvanın sahibi olursa, yani iradesini de Allah'a teslim ederse, o teslimlerin sonuna gelmiştir. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınır. Bundan 14 sıra evvel bütün sahabe irşatla vazifeli kılınmış. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi'in ensara ve muhacirine tabi olanlar, yani sahabeye tabi olunduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe hakka tukati takvanın da sahibi olmuş. Yani Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada tayin ettiği bir grup oluşturmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Burası irşat makamının, burası salah makamının 4. mertebesi. Salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaşan kişi üçüncü mertebesinde günahları sevaba çevrilen ve salah nuruna kavuşan kişi 4. kademede irşada ulaşıyor. Bütün sahabe ulaşmışlar. Ondan sonra da 5. mertebede iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yani iradenin Allah'ın iradesine bağlanıyorlar. Allah onların iradesini affederek kendi iradesine bağlıyor. Bütün sahabenin iradesini Allah Teala bağlamış ki hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. Bütün sahabe bu hedeflere varmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Söylediğimiz gibi bu da ispat ediliyor. 14 asır sonra bugün bunların hepsi sadece inkar ediliyor. Yok farz ediliyor. Ve İslam'ın 5 tane şartından ibaret olduğu iddia ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'daki İslam söylediğimiz gibi 7 tane safha içerir. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün sahabe gördünüz ki dilemiş. 2. safhada irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz 10 tane insanla, gördüğünüz gibi bütün sahabe tabi olmuşlar. 3. safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim olmuşlar. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. 5. safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe teslim etmişler. 6. safhada irşada ulaşırsınız. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 7. safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler.
İşte bu Kur'an'daki İslam. 14 asır evvel sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam. Bugün yerinde yeller esen İslam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık İblis İslam'ın cennet saadetini ulaştıracak olan şartlarını yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş, dünya saadetini ulaştıracak olan şartlarını da yok ederek, farzlarını da yok ederek İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. İslam'ın yeniden öğrenilmesi zamanıdır. İnsanlar bu söylediğimiz yedi safhadaki hidayeti öğreneceklerdir. Bu çağ asrı hidayettir. Hidayet çağıdır, hidayet asrıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki İslam'a bakın. 14 asır evvel yaşanan İslam odur. Ve bugün İslam yaşanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hızla geçen zaman içinde bir saatimizi daha beraber geçirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salâ ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Aleyhim ve alâ âlihim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmemesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100 biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını
Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Hep bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam ile Havva anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız.
Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını
o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse, öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükür olsun sana ki beni
insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime vereceklerini seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden
Mutluluk varken mutsuzluk. Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde
Hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah-u Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah ona namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an, ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesine ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse, hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da, kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık, insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, üçüncü kat cennetin, dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanlarında, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, sana makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası
doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her Perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini,
Bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız, Allah'a teslim olan bir

Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a hep hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sizler varsınız, yalnız değiliz. Allah'ın yolunda çok hızlı bir şekilde büyüyen bir toplum hüviyetine ulaştık, hamdolsun. Her tarafta kardeşlerimiz konferanslar veriyor. Her tarafta başarıyla birçok yeni kardeşimiz katılıyor aramıza. Her gün yeni bir yerde bir başka konferans. Birçok kardeşimiz konferans yapar durumdalar, hamdolsun. Ayrıca radyolarda, televizyonlarda, bunlar mahalli radyolar, televizyonlar, konuşmalarımız sık sık yayınlanıyor. Ve de konferans verdiğimiz yerdeki kardeşlerimiz de ilk radyo konuşmalarını konferans vermeye giden kardeşlerimiz tamamlıyorlar ama ondan sonra o mahallede bulunan kardeşlerimizden sohbet yapabilecek olanlar gidip devam ettiriyorlar, hamdolsun. Radyolardaki, özellikle radyolardaki sohbetleri. Bunun manası her geçen gün Türkiye'nin her yerinde mahalli olarak da toplumlara ulaşmak imkanının sahibi kılındık Allah-u Teala tarafından. Bu çok geniş spektrumlu bir büyüme sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var gördüğünüz gibi. Ve de insanlara anlattığımız din açısından en önemli olayın

Asırlardan beri unutulan, toplumun büyük kısmı tarafından unutulan zikir olduğunu söylemek istiyoruz. İslam'ın beş şartı var diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam. Ama bu beş şart kimseyi cehennemden kurtarmıyor. Mutlaka altıncı şartı eklemek mecburiyetindeyiz. Altıncı şart, zikir. Peki bir yedinci şart da var mı? Yedinci şart da var. Allah'a milaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün sistemleri Kur'an-ı Kerim'de yedili olarak kurmuş. Yedi tane gök katına mukabil, yedi tane yer katı var. Allah Teala bir insanın manevi tekamülünü yedi safhaya ayırmış. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide tabiiyet. Üçüncü basamak, 14. basamak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Dört, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beş, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altı, muhlis olmak. 27. basamak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. 7 tane safa, İslam'ın 7 safhası. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman yer katmanlarının da 7 tane olduğunu görüyoruz. Yer katmanları da aynı standartlara uygun olarak 7 katman hüviyetinde yaratılmış. Gök katlarından bir, manevi açıdan birinci gök katı, açıkta yapılan secdenin bulunduğu kesim. İkinci gök katı, su arınma havuzlarının bulunduğu kesim. Üçüncü gök katı, iki katlı bir köşk mescit. Dördüncü gök katı, Beytül Makdis'in aslı. Beşinci gök katı, Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katı, Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahalli. Yedinci gök katı, buraya kadar olan dikey yolculuğun yatay hüviyete döndüğü ve yedi ayrı alemden oluşan bir statü, evvela Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud 3, sonra Divan-ı Salihin 4. Ama baştaki zikir hücrelerini atladık. Önce zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücrelerini atladık. Kader hücreleri geliyor. Ondan sonra Ümmül Kitap geliyor. Demek ki 5 oldu. Altıncısı zikir hücreleri, daha yolun sonu, sonra Sitre-i Müntaha'ya ulaşıp dikey bir yolculukla Allah-u Teala'ya ulaşmak. Sitre-i Müntaha ve Allah'ın zatının bulunduğu alem yedincisi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu yedi rakamı her tarafı kuşatmış vaziyette. İşte böyle bir muhteva içerisinde zikirle alakalı olan statüye baktığımız zaman yedi ayrı yerde zikrin
yapılması lazım geldiğini görüyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru fena makamı, meka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ullelvap makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam insan vücudunda da var ve adları ruh, sır, hafi, ahfa, letaifi nefs, letaifi ruh. 7 tane sistem, 7'li sistem bütün boyutlarda yerini almış. İşte konumuz zikir ve zikir içinde 7 tane ayrı merkez var vücudumuzda. Birinci grup sol göğsün altı. Burada zikrin başlangıç noktası. Şu nokta. Sonra ikinci nokta burası. Birinci gök katını ifade eden burası. İkinci gök katını ifade eden burası. Zikrinde ikinci boyutu. Üçüncü boyut sol göğsün üstü. Dördüncüsü sağ göğsün üstü. Birisi üçüncü katı, birisi dördüncü katı ifade ediyor. Beşinci kat, burası köprücük kemiklerinin birleştiği yer. Burası beşinci gök katını ifade ediyor. Altıncı gök katını ifade eden yer, iki kaşın orta noktası. Ve yedinci gök katı da saçlarla alnın birleştiği yer. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde dizayn edilmiştir. Allah insanı da kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse İnsan vücudu Allah'ın dizayn ettiği o kainattaki en üst seviye yaratıktır. Ne demek istiyoruz? İnsandan Allah'a daha yakın bir yaratık olması mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah Teala insana ruh üfürmüş. İnsanın ruhu var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, insanın ruhu söz konusu. Yani Allah Teala her doğan insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ve biz onun yani insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu ve bize üfürülüyor. İşte ölmek ruhun bizden ayrılmasını da otomatik olarak intihac eder, sonuçlandırır. Çünkü ölen bir insan için ruh onun içinde bulunan bir varlıktır. Ama kişi ölmüşse ruh için bir sığınak olamaz. Tıpkı onun gibi bir ölü nefs içinde bir sığınak olamaz. Oysa ki
ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlüdür ki bu üçlü bir bütünü oluşturur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç ayrı hüviyette, üç ayrı varlık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs muhtevasında başlangıçta baştan aşağı afetler olan bir sistem. Ve Allah'ın istediği şey de bu afetlerin %100'ünden kurtulmamız. Onu istiyor Allah Teala. Afetlerin hepsinden kurtulmamız. Afetlerin yerine fazılları yerleştirmemiz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire afetlerimizdir ve bize sadece mutsuzluk verirler. Allah Teala bunların yerine ruhun hasletlerinin gelmesini istiyor. Sevgi, hoşgörü, öfkenin yerine sükunet, nefretin yerine sevgi, bütün negatif faktörlerin karşılığında pozitif faktörlerin yer alması. Allah Teala ruhumuzu kendisine istediği için nefsimizin kalbine zikir yoluyla bunların gelmesi söz konusudur. İşte mürşidine tabi olduğu noktadan itibaren kim zikir yaparsa ne olur? Mürşide tabiyetten evvel yapılacak olan zikir, bir kişinin nefsinin kalbine sadece %2'lik bir rahmet nuru taşıyabilir. Başka bir şeyin gelip yerleşmesi mümkün değildir. O kişi bütün ömrünü zikirle geçirse daha ötesi olmaz. Zaten zikirden de zevk almaz kişi, bunu yapamazdı. Ama eğer Allah'a ulaşmayı başlangıçta bu kişi dilemişse, arkasından da Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Teala tabiyet ihtiyacı oluşturur. Ve kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorar. Bunu sormak o kişi için bir ihtiyaç olur. O kişinin gönlünden Allah Teala mürşide ulaşma talebinin o kişiye tesirini sağlar. Kalbine koyar bu talebi. Ve kişi hacet namazını kılar, mürşidini Allah Teala'dan sorar. Ve de gider mürşidine ulaşır. Bu o kişi için vazgeçilmez bir taleptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala mutlaka o kişide mürşit sevgisi oluşturur. O kişi iç dünyasından gelen bir taleple mutlaka Allah Teala'dan mürşidini talep eder. İşte kim gece saat 12'den sonra, şimdiki saatle gece saat, Amerika'daki saat bir saat ileriye alındı. Birden sonra o kişinin bir değişimi söz konusu olur. Gece saat birden sonra hacet namazını kılan kişi, biliyorsunuz hacet namazının birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta, tabii Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas, ara verme, teşehhüd miktarı.
Sonra üçüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta gene aynı. Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Kişi mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Tabiyetten sonra zikir bir değer ifade eder o kişi için. Ondan evvel yapılan zikir o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmetin ötesinde hiçbir şeyi getiremez. Ama tabiyetle birlikte çok önemli bir unsur oluşur. Kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. İşte bu gelen ruh devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerine gelip yerleşirse Allah-u Teala'nın söylediği o olay cereyan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte bu kanatların gerilmesi belden ön tarafı kişinin başının üzerinde öne doğru uzanan, belden geri kalan kesimi de arkaya doğru uzanan bir nevi kanat hüviyeti. Devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. O kişinin mürşidi kim olursa olsun hiç değişmez bu. Eğer gerçek bir mürşitse tabiyet anında mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci bir olay daha var. Gene mücadele 22 gereğince kalbinin içine Allah imanı yazar. Neden yazar? Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim alanındır. Neyin çekim alanındır? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, önce rahmet nuru, o bitince ondan sonra fazıl nuru gelir. Salavat nurları rahmet ve fazl nurlarının taşıyıcılarıdır sadece. Salavatın bunun dışında bir muhtevası, bir fonksiyonel durumu yoktur. Önce gelen %2 rahmet nurunun yerleşmesinden sonra kişi mürşidine tabi olmadıkça yeni bir nur kalbe giremez. Tabi olursa zikir yaptığı zaman fazl nuru kalbe girmeye başlayacaktır. Fazl nurunun özelliği nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin zıttı olan manyetik alana sahip olmasıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kalbe giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak nefsin kalbini fazıl nurları doldurmaya başlar. İşte bu kalbin nurlanmasıdır sevgili kardeşlerim. Ve bunun zikirden başka bir anahtarı yoktur. Zikir neden önemlidir? Manevi tekamülümüzün mimarıdır zikir. Manevi tekamülümüz nefsimizin kalbinin afetlerden kurtularak fazıllarla %2 rahmetin ötesinde %98 fazılla dolması halidir. Bu dolma işlemi ancak bu standartlarda gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. Nefsinizin kalbine giren nurlardan rahmet nuru gide gelir başlangıçta ama ondan sonra salavat nuru taşıyıcı unsur olarak devreye girer ve nefsin kalbine fazılları taşımaya başlar. Salavat fazlı getirir, fazıllar nefsin kalbine ulaşır ve karşılıklı çekim gücüne zıt çekim
zıt manyetik alanlara sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında gelen fazıllar toplanmaya, kümelenmeye başlarlar. Ve nefsin kalbi nurda olmaya başlar. İlk %7'lik nur tamamlandığı zaman kişi, nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs kötü olanla, suyi olanla emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi %2 rahmet nurunu ulaştırıyor nefsimizin kalbine. Bu açış kapısıdır, anahtardır. Ondan sonra gelen nurlardan artık rahmet nurları nefsimizin kalbine giremez ve yerleşemez. Nefsimizin kalbine giren fazıl nurlarıdır. Ve ilk %7 fazıl tamamlandığı zaman, mürşidimize tabi olduğumuz zaman, vücudumuzdan ayrılıp ana dergaha ulaşan ruhumuz, buna paralel bir seyirle ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanmışsa, birinci kata kadar çıkabilen, artık safta kalmayıp seyri sülük sırasına dahil olan bir ruh hüviyetine girer. Ve zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. O birinci katta kalacaktır. Ötekiler yukarıdaki katlara çıkacaklardır. İşte bu nefsi emmare adını alır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamidir. Fela uksumu bin nefsi levvameti buyuruyor Allah Teala. O levvame nefse, levmeden kınayan nefse, kınanan nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala. Kasem olsun ki, yemin olsun ki demek. Birinci gök katında açıkta yapılan bir secde vardır. Birinci kata kadar çıkabilenler, ötekiler çıktıkları zaman beklerler sadece. İnsinler de beraber inelim diye. Şimdi bu birinci kata kadar çıkabilenler artık ikinci kata kadar çıkmaya başlamıştır. İkinci katta suvarılma havuzları söz konusudur. Oradaki suvarılma havuzlarında kişinin ruhu oraya ulaşır ve suvarılma havuzlarında suvarılır. İkinci defa %7 nur birikimi bunu sağlar. Üçüncü defa kişi %7'lik nur birikimini kalbine koyduğu zaman bu kişi nefs-i mülhimeye ulaşır. Allah-u Teala tarafından ara sıra ilham almaya başlar. Fe elhamaha fucura ve takva diyor Allah-u Teala Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Fe elhamaha fucura ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse bununla, yani gelen nurla kişinin nefsini tezkiye etmesi arasında kesin bir illiyet rabıtası var. Burada
kişinin nefsinin kalbine üçüncü defa %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası mülhime kademesidir. Allah-u Teala'dan kişinin ilham almaya başladığı kademedir. Ve de kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer diyor. Kişi daha tezkiye etmemiştir. Üçüncü safhadadır. Emmare, levame, mülhime, ilham alma safhası burası. E ruh, nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi üzerine üçüncü kata kadar yükselmeye başlar. Kişi zikrini arttırıyor devamlı. Artan zikirle nefsin kalbindeki nurlar dördüncü defa %7 olarak %28'e yükselecektir. Başlangıçta gelen %2 rahmetli devre dışı bıraktık, onu saymıyoruz. Her seferinde %50'lik bir hareketle 7, 14, 21 ve dördüncü kademede %28'lik bir sonuç elde edilir. Burası yeni bir safhayı ifade eder. Allah Teala diyor, buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Evvela Rabbine irci'i ila rabbiki diye ruha hitap var. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda hitap var. O zaman kullarımın arasına gir ve cenneteme gir. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ela bi zikrillahi tatme innul kulubu, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. O zaman kalplerin mutmain olduğu bir nokta söz konusu. Mutmaine doyuma ulaşmak demek. Burası dördüncü gök katını ifade ediyor. Sonra radiye makamı geliyor. Radiyeten diyor Allah Teala, Allah'tan razı olarak. Sonra mardiye diyor ve Allah'ın da rızasını kazanarak radiye, bizim Allah'tan razı olmamız, mardiye bunun üzerine Allah'ın da bizden razı olması. Ruhumuz birincisinde dördüncü gök, beşinci gök katında, ikincisinde mardiyede altıncı gök katında. Nefsimizin kalbine bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirebilirsek %49 eder. %42, 7 daha %49 eder. 2 de başlangıçtaki %2 rahmet birikimi vardı. %51 eder. Bunun manası nefsimizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası yedinci gök katına çıkan, yedi tane alem yatay olarak geçen ruhumuzun zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. Burada vuslat söz konusudur. Allah'a vasıl olmak vuslat adını alır. İşte zikrimiz adım adım yükselmiş ve ruhumuzu
Allah'a ulaştıracak olan bir seviyeye ulaşmışız. Buradaki zikir ortalama bir muhteva içerisinde günde 3 saatlik bir zikirdir yaklaşık olarak. 3 saatlik bir zikre ulaşan herkes için ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Bazıları bunu 4 saatte gerçekleştirebilirler. Bazıları 3 saatte gerçekleştirebilirler. Ama Allah Teala herkese göre bir değişik sıra takip ediyor ama daha ötesi yok. 5 saatlik bir zikir daha ötelere ulaşmak için yeni bir adım atmak demektir. Ama 3-4 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Normal standartlarda bu 3 saatlik bir görüntü ifade ediyor. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Zikrimiz adım adım arttı. Ama artan zikir arta 3 saatlik bir zikir oldu netice itibariyle. Zikrin muhtevası bundan sonra çok büyük bir artış göstermek mecburiyetinde. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz için zikrinizi 18 saate ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Böyle bir olay 3 saatlik bir zikri 6 kat arttırmak demektir. Bunun için fizik vücudun teslimine Allah-u Teala dik yokuşluyor. Zikirle birinci derecede alakalı bir konu. Zikrin 6 kat artması lazım. Ancak bunu başarabilen bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi için daimi zikre ulaşmak artık çok güç bir işlem değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişinin hüviyeti nedir? Daimi zikre ulaşan kişi yepyeni ufukların sahibidir. Mutlaka kalp gözü açılır. Mutlaka kalp kulağı açılır. Burası ulul-elbab makamıdır. O kişi Allah ile tezekkür imkanının sahibidir. Öyleyse ulul-elbab makamındaki muhtevaya baktığımız zaman bu kişinin zikri daimi zikir olmuştur. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikre ulaşan kişinin birinci özelliği Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olduğu için kalp gözü açılır. Ya da özelliklerinden bahsedelim. Birinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olduğu için ikinci özellik nefsinin kalbinin %100 nurlarla dolması. İki özellik oldu. Böyle bir insan Allah ile tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. 3. Aynı zamanda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. Kalp gözü açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp kulağı açılmıştır. Kalp kulağı açıksa, Allah'ın söylediklerini işitiyorsa, Allah ile karşılıklı konuşma imkanının sahibi olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur karşılıklı, müzakere etmek imkanının sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak hayırdır, ehli hayır olmuştur. Aynı zamanda ehli hüküm ve ehli hikmet olmuştur.
Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerdeki hikmeti bir bakışa anlar. Ayetlerin manevi sırrını, kelimelerin arkasında ne sakladığını bir bakışta anlar. Hangi ayete baksa onun arkasında hikmeti bir anda görür. Onun için ehli hikmettir. Ayetin gerçek anlamda yorumunu her zaman yapabilir Allah'tan sorduğu için. Diğer taraftan bir mahkemede veya bir hakem kurulunda görev aldığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka adaletle hükmeder. Burası Ullelvab makamının muhtevasını içeriyor. Ama olay burada bitmez. Kişi bir gün tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve zikri yine daimi zikirdir. Bu kişi muhlis olacaktır. Kim tövbe-i nasuha davet edilir de tövbe-i nasuhunu gerçekleştirebilirse o kişi muhlistir. Sevgili kardeşlerim, bunun bir adım ötesine geçtiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bütün muhlisler Allah-u Teala tarafından mutlaka yeni bir hedefe götürülür. Bütün muhlisler için geçerli olan şey onların Allah-u Teala tarafından yeni dizaynlarının oluşmasıdır. Allah-u Teala onların başlarının üzerine yeni bir nur daha verecektir. Onlar bu yeni nurla nurlanacaklardır. Allah onların günahlarını bir defa daha örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Başlangıçta yaptığı gibi, mürşidine tabi olduğunda yaptığı gibi bir defa daha Allah onların günahlarını örtecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Ve bu muhtevadan sonra onların yeni bir dizayn almaları söz konusudur. Başlarının üzerine salah nuru verilecektir. Ve Allah-u Teala tarafından iradeleri teslim olunacaktır. Bu işlemler tamamlanınca Allah-u Teala o kişinin zikrinin artık tesbihe dönüşmesi zamanının geldiğini buyuruyor. Bu zikrin tesbihe dönüşmesi Allah-u Teala'nın indinde salah makamının muhtevasını ifade eder. Külli irade İhlas makamının bu noktasında herkes için geçerlidir. Ama devrin imamları için ilahi irade devreye girer. Bu noktadaki kişinin iradesini ya külli irade devralır, bunlar Resul veya Nebi olmayan bütün evliya için geçerlidir. Ama Resul ve Nebiler için başka bir hüviyet söz konusudur. Onlar ilahi irade tarafından kontrol altına alınırlar. İlahi irade onların iradelerini teslim alır. Ve onlar her iki grupta, yani ister Resul ve Nebi olsun, isterse irşat makamına ulaşan Resul ve Nebi olmayan veliler olsun, hepsi irşat makamının sahibidir. İrşat makamının en üst sahibi peygamberlerdir, yani nebilerdir.
Ondan sonra peygamber olmayan, yani nebi olmayan resuller gelir. Veli resuller. Daha aşağısı velilerdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar hepsi, bu son saydıklarımızın hepsi daimi zikir, daha sonra külli zikir sahibi olanlardır. Görüyorsunuz ki zikir müessesesini bir insanı sıfırdan alıyor, en üstün mertebelere kadar çıkartıyor. Allah-u Teala olan hepsine iradelerin Allah'a teslim ettikleri zaman irşada memur ve mezun kalındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi olduklarını kesin olarak tebliğ eder ve onlar Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. İnsanlar vardır, biz mürşidiz diye çıkarlar ortaya. Allah-u Teala tarafından tayin edilmemişlerdir. Önemli olan Allah tarafından daimi zikre ve tesbihe ulaştıktan sonra irşat makamını bir hakkın hak edenlerin durumudur. Onlar Allah'ın gerçek mürşitleridir. Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, Allah'ın irşat makamına sahip kıldıklarından kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet etmek üzere. Bugün kavramlardan biat konusunu inşallah izah etmek istiyoruz. Biat yani tabiiyet, yani tabi olmak. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, babacığım, bana tabi ol ki seni hidayet yoluna ulaştırayım. Hidayete erdireyim. Bildiğiniz gibi babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam merdiveni yedi safhadan oluşur. 28 basamak ve 7 safha. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse üçüncü basamakta olur. Bu dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Buradan sonraki noktada Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onların irşat makamını görmesini ve idrak etmesini temin eder. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt ederek irşat makamı olarak görmesini sağlar. İrşat makamının söylediklerini herhangi bir kişinin söyledikleri olarak değil, irşat makamının sözleri olarak değerlendirmesini temin eder. Ve onun irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder Allah-u Teala. Bu muhteva içerisinde kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine ne zaman %2 seviyesinde rahmet nuru gelirse o kişi mürşidini Allah'tan talep edecektir. Ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşit mutlaka kendisine bildirilir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Önemli bir metire mi? Evet, önemli bir metire. Neden önemli bir metire? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Üzerimize farz kılınmış ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek kademesinden sonra mürşide tabiyeti sahneye getiriyor. Müessesesi Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştirmemizi istediği bir müessesedir. Kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o huşu sahibi olur. O kişinin kalbinde huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın nurlarıyla nurlanmak ve huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah-u Teala'nın isteyecektir. Bu üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Maide suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'ın sizin için kıldığı vesileyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı bu açıdan önemli bir hüviyet taşır. Çünkü mürşit Allah-u Teala'dan hacet namazı ile istenir. Hiç kimse kendi mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri için gidip herhangi bir mürşide tabi oldukları zaman yani tabiyet işlemini tamamladıkları zaman kendilerini gerçekten o mürşide tabi olmuş zannederler. Oysa ki bir insanın mürşidine tabiyeti Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir vetiredir. Ve hacet namazını kılarak Allah'tan mutlaka mürşidini sorması lazımdır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas okunur. Ve talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. O mürşide tabi olmamı göster. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve de o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bu da bir imtihandır. Şu açıdan, bir kişi, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalbinden değil de dudaklarıyla bu ifadeyi söyleyerek, bu sözleri söyleyerek kalpten bir talepte bulunmamışsa o talep Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyecektir. O zaman o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah ona mürşidini göstermez. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kıldığında Allah Teala ona mürşidini göstermezse o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Tekrar kalpten Allah Teala'ya ulaşmayı dileyerek başlasın işe. Ve o zaman adım adım gidecektir. Yolunda yükselecektir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra bu kişi hacet namazını kılarsa Allah Teala'nın mutlaka mürşidini gösterir. Önemli midir mürşid? Son derece önemlidir. Neden? Çünkü kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder.
ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlar. Önemli olan Allah'ın verdiği temel emirdir. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve sonra da Allah'a teslim olun diyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Bunu farz kılmış. Yetmez. Kim böyle bir talepte bulunursa Allah Teala o talebin sahibini mutlaka ruhen kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan o

Bildiğiniz gibi din 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından bütün hüviyetiyle yaşanmıştır. Bütün sahabe ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu dile getiriyor.

göç edenler ve onlara ev sahipliği edenler var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. O sabikun el-evvelin, evvelki sabikunlar. İşte o sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gidenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevayı yerli yerine tutun. Ensar olsun, muhacirin olsun. Onların hepsi irşat makamının sahibi oldular. Onlara tabi olundu. Böyle bir noktaya ulaşmak, tabiyet verme noktasına ulaşmak herkesin harcı değildir. Buraya daimi zikre ulaşmadan varılmaz. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyen kişi, irşat makamını edemeyen kişi, irşat makamının sahibi olamaz. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilemez. İşte biat müessesesi mürşitlere yapılır. Mürşitlere biat edilir. Bu mürşidin gerçekten mürşit olup olmadığını hacet namazıyla sormak mutlaka gerekir. Allah-u Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Eğer o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide başlangıçta ulaşamayacak bir yerdeyse Allah-u Teala ona evvela hacet namazında bir vekil mürşide ulaştırır. Sonra o vekil mürşid tabi ol niyetini kabul ettikten sonra o kişiyi asli mürşidine götürür. Orada tabiyet tamamlanır. Önemli mi? Evet. Son derece önemli. Çünkü bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşir. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ümmiyellezine."

onlar o Resul Nebi'ye, Nebi Resul'e yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hem Nebi'dir, Peygamber'dir hem de Resul'dür. İrsal edilmiştir Allah-u Teala tarafından gönderilen bir Nebi'dir. Resul Nebi'dir. Nübüvvet müessesesi de, Risalet müessesesi de ömrü boyunca ondaydı. Onlar ki o Nebi olan Resul'e, Resul olan Nebi'ye tabi oldular. O Resul Nebi ki diyor, ümmiydi diyor Allah-u Teala. Yani okuma yazma bilmiyordu diyor. Ellezî o ki okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Yecidûnehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. İndehum onların yanlarında olan fit Tevrati, Tevrat'ın içinde vel İncil'i ve İncil'in içinde. İncil'de de Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılıdır. Ve o son nebidir. Hatem'in nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ondan sonra diyor ki ye'muruhum bil marufi. Marufla emreder. Yani irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri. Ve onları münkerden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten men eder, nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibati. Ve helal kılar onlar için tayyip olan şeyleri. Ve yuharrimu ve haram kılar aleyhüm onların üzerine ül habaise habis olan, pis olan, haram olan şeyleri. Ve yenhahum anil münkeri onları demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münkerden Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten men eder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayibate tayyip olan şeyleri ve yuharrimu aleyhumul habaise ve onların üzerine habis olanları habis olan şeyleri onlara haram kılar. Onların üzerine habis olan şeyleri, pis olan şeyleri, kötü olan şeyleri.

ve onların ve yedâ-ı ısrâhüm. Onlardan ağırlıkları kaldırır ve aglâlel-leyti kânet aleyhim. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Fellezine aminu bihi, artık onlar, o zaman onlar ona aminu oldular. Ona iman ettiler. Onun söylediklerine iman ettiler. Ve nasaruhu azzeruhu aminu bihu ve azzeruhu, ona iman ettiler, saygı gösterdiler ve nasaruhu ve ona yardım ettiler, yardımcı oldular. Vettebe'u ve tabi oldular. Un nurellezi, o nura tabi oldular ki o nur ünzile me'ahu, onunla beraber indirilen nura. Nur onunla beraber indirilmişti. O Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah-u Teala'nın indirdiği nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike humül müflehûn. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime'nin başına baktığımız zaman اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولًا diyor Allah-u Teala. Onlar Resul'e tabi oldular. Resulen nebiyyel, nebi Resul'e. Ümmiyel, ümmi, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi oldular. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç özellik: ümmi, okuma yazma bilmiyor, nebi, peygamber, resul. Yani elçi. Allah'ın elçisi aynı zamanda Allah'ın peygamberi, nebisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dür ve Nebi Resullerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah'ın Resulü olan ama nebilerin sonuncusu olan birisinden bahsediyor Allah Teala. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne olmuş? Sahabe ona tabi olmuşlar. Tabiyet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Neden? Çünkü Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırmasını istiyor. Ona yönelin, ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezîne yubâ yiûneke innemâ yubâ yiûnallâh." Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a muhakkak ki tabi olurlar. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar.
Yedullahi fevka edihim. Onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala her an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tecelli ediyor. Bu tecelli müessesesinin var olduğu bütün noktalarda Allah Teala'nın onun bütün uzuvlarında tecelli etmesi söz konusu. İşte o tövbeyi verdirirken Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da tecelli ettiği için ellerinin üzerinde de ellerinde de el şeklinde bütün vücuduna, vücudun içine de dışına da tecelli ettiği için ellerinde de Allah Teala tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eli onda bütün vücudunda tecelli ettiği için Allah Teala ellerinde de tecelli ediyordu. Femen nekese, kim nakıs bir fiil işlerse, naks ederse, bozarsa, neyi bozarsa, tabi olduktan sonra tabiyetini bozarsa, yenkusur ala nefsihi, o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, nakseder. Ve men effa, kim de vefa ederse, bima ahede aleyhullahe, Allah'a karşı olan ahdine vefa ederse. Fese yu'tihi ecren azima. O zaman ona en büyük azim ecir verilecektir. Mükafat derece verilecektir. Yani o iradesini de Allah'a teslim edecektir. Önce 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte bu o kişinin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesidir. Ezelde ruhumuz Allah'a misak vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz de ilahi iradeye teslim olacağına dair misak vermiştir. İşte bunların hepsi burada ahdimiz olarak geçiyor.
ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse bizlere düşen görev ne? Görev açık ve kesin. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanımların biatından bahsediyor. Diyor ki: Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ey peygamber, İza caeke, sana geldikleri zaman müminatü, mümin hanımlar, yubayi ne ke, sana tabi olmaya, biat etmeye, ala en la yüşrikne billahi, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana biat etmek üzere, kadınlar Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana söz verdikleri zaman vela yesrikne, sirkat yapmamak, hırsızlık yapmamak, vela yezniyle, zina etmemek, vela yaptığında evladahünde, evlatlarını katletmemek, öldürmemek, vela yetine bir buhtanin beyne eydihinde ve ercüruhinde, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, bir iftira vücuda getirmemek, vela ya sineke, ve sana asi olmamak üzere sana söz verdikleri zaman fe vayuhunne vestağfirlehunallâhe ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ve bayühünle biatlerini kabul et. Vestağfir lehunne, onlar için Allah'tan, lehun Allah, Allah'tan mağfiret dile. İnne Allahe, muhakkak ki Allah, gafurun rahim. Gafurdur ve rahimdir. Mağfiret eder, günahları sevaba çevirir ve rahmet sahibidir. Öyleyse görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biat müessesesi iç içedir. Ona biat edilmiştir. İşte o tabiiyet ki insanın ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin eder. Bu da Allah açısından önemli bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbetimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun.'' Ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun, dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini ulaştırmasını umarım dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durup bekleyin, gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa! Muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler dedi. Ve Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın, hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati, kötülüğü, hasenat, iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
2: yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu